Sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke sathında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman

Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkese dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun,
Nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zem eden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fid dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz, asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim insanlar, sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev bütün sahabenin alın terini taşımamış olsun. Böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani bir kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye
İlk isteyene koşmuş, üçüncüye koşmuş dediğim o, birinciye koşmuş. İlk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap. Eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka bir üstü de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka Vel Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenü, ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsranda değillerdir. Ve amenü salihat ve nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor.

0: Ve tevasav bilhak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ettevasav bisavr. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör irade yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Ve böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayın 10'a kadar gidin. Diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de
1: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene bir numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi bir numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda bir numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor. Herkes için yaşıyor. Her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi içinde öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin, davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. o zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var, enerjiniz var, aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izninde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız, bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız, bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes, hangi ölçüde kendisini buna verebilirse, o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini
0: açık bir şekilde kendinize hedef ittihaz edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah Teala ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı 100 üzerinden 100'le seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle, Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözünüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünüzün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz, Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz, insanları da kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşları son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

630 milyonu. %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, iblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz, onları uyarmanız Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son, onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz, siz de hüzünlenirsiniz ki, onlar bu hedefe ulaşamayacaklar, kendilerine yazık edecekler, ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın.
Saadet bütün insanlar için var ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları, kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız, hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allah'a salat ala Muhammed.

الفاتحة مئة الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsir dersinde Allah-u Teala bizleri hamdolsun ki bir araya getirdi. Kasas Suresi 22. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma teveccaha tilkâe medyene kâle âsa Rabbi en yehdi yeni seva essebi. Elemma ve olduğu zaman teveccühe yöneldi, döndü. Tilkaya taraf Medyen'e. Medyen şehrin adı. Kale dedi, asa umulur ki beni Rabbi, benim Rabbim en yehdi yeni, beni hidayete erdirir, ulaştırır. Seva'e, seva edilmiş, dizayn edilmiş essebili yol. Ve Musa Aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman Rabbimin beni seva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım dedi. Seva es sebi'yi. Ve bir yoldan bahsediliyor. Bu yolun manevi yol olması da söz konusu, maddi olması da söz konusu. Yani o şehre doğru bir sevayesle bir güzellikler ulaştıran bir yol talebi söz konusu. Aynı zamanda sevayesle bir Allah'a ulaştıran yol olarak da değerlendirilir. Hazreti Musa'nın da hidayete ermiş olması söz konusu. Bismillahirrahmanirrahim. 23. ayet-i kerime. Ve lemma verede ma'e Medyen'e ve cede ve cede aleyhi ummeten minen nasi yeskûn ve vecede min duni him umre eteyni tezudan kale ma hatbu kuma kaleta la neski hatta yusdi rar riya riahu riya bu ve Ebu na şeyhun kebir. Ve lemma ve olduğu zaman verede vardı, ulaştı. Varit olmak, ulaşma. Ma'e su, Medyen'e, Medyen. Vecede buldu. Aleyhi onun üzerinde, onda, orada. Ümmeten bir ümmet. Minen nazi insanlardan. Yeskûne, suluyor, su alıyor. Ve vecede ve buldu. Min dunihim, onlardan başka. Emre eteyni, iki kadın. Tezudani, o iki kadın. Engelliyor. Kale, dedi, ma. Nedir? Hatbükuma, sizin ikinizin durumu. Kale ta, ikisi söyledi, dedi. La neski, biz sulamayız, sulayamayız. Hatta oluncaya kadar, 100 lira döner çekilir. Er riyayı, çoban. Ve Ebuna bizim babamız şeyhün ihtiyardır, kebirün büyük, yani çok ihtiyardır. Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara sizin haliniz, yani derdiniz nedir dedi.
O iki kadın çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyardır dediler. Orada bir kuyu var. Kuyunun etrafında bir çobanla çobanın sürüsü ve çoban sürüsünü tamamlamadıkça sürüsünü sulamayı hanımlar diyorlar ki biz o tamamlamadan evvel kendi hayvanlarımızı sulayamayız. Onun için hayvanlarımızı sudan men etmekteyiz. Hazreti Musa iki kadın olarak burada ne aradıklarını sormuş olmalı ki onlar da diyorlar ki babamız çok yaşlı bir adamdır. Yani bize yardım etmesi mümkün değil. Ve 24. ayet-i kerime, Kasas suresi 24. ayet-i kerime. Fe seka le huma summe tevella ilez zilli fe kale Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ve o zaman böylece seka suladı, içirdi. Lehima onların ikisi. Sümme sonra tevella döndü. İle zilli gölgeye. Ve sonra kale dedi. Rabbim, Rabbi, Rabbim inni muhakkak ki ben lima şeye enzelte sen indirdin. İleyye bana min hayrın hayırlardan bir hayır, fakirin fakir, muhtaç. Böylece ikisinin sürüsünü suladı. Sonra gölgeye döndü ve Rabbim muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım dedi. Allah Teala'nın bu hanımları karşısına bir hayır olarak çıkardığı konusunda ve bir hayır olarak telakki ediyor bunu onlara. Yardım etmesinin kendisini bir yardıma ulaştıracağı gibi bir hissi var. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ca'et hu ihdahuma temşi ales tih Ya'in galet inne ebi yed'uke li tezziyeke ecra ma sekayte lena fe lemma ca'ehu ve kassa

İnne muhakkak ki ebi, benim babam, yed'uke, seni çağırıyor, li için, yezdiyeke, seni mükafatlandırır. Recak, ecre, bir ecir, ücret, maşey, sekayte, sen suladın, lena, bize, bizim için.

bizim için. Felemma olduğu zaman cahü o geldi ve kassa ve anlattı aleyhi ona el kasasa hikaye hale dedi. La tehaf korkma. Necevte sen kurtuldun minel kavmi kavimden ez zalimin zalimler. Korkma sen zalimler kavminden kurtuldun dedi. İkisinden biri haya ederek, yani iki kız, iki hanım vardı orada, iki kız. Onlardan birisi utanarak, sıkılarak ona geldi, Hazreti Musa'ya geldi. Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor dedi. Babasının hayvanları sulaması sebebiyle ona bir mükafat vermek üzere davet ettiğini söylüyor. Ve Musa Aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. Ona, yani o ihtiyar adama, kızların babasına geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun dedi. Yani Hazreti Musa için Allah Teala bir sığınak oluşturdu. Nasıl onu doğumundan sonra koruduysa gene koruyor, bir sığınağa ulaştırıyor. Artık yatacak bir yeri var, yiyecek ekmeği var Hazreti Musa'nın ve orada oluyor. Bismillahirrahmanirrahim 26. ayet-i kerime. Kâlet ihdâ huma ya eba tiste cirhu inne hayra menis te certel kaviyyül emin. Kâlet dedi ihtâhüme kızların ikisinden biri. Ya ebeti, ey babacığım, iste cirhu, onu ücretle, ecirle tut. İnne muhakkak hayra daha hayırlıdır. Men istecerte, senin ücretle çalıştırdığın kimse, el kaviyyü, kuvvetli sağlam, el eminü, emin, güvenilir. İki kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir dedi. Hazreti Musa böylece bir mekan buluyor kendisine kalmak üzere ve kızlardan birisi onu babasına tavsiye ediyor. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya sağladığı bir kurtuluş bu. Ve 27. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Kale inni uridu en un ki hake ih de neteyye ha teyni ala en tecu reni semaniye hicec fe in etmemte aşran fe min indik ve ma uridu en

Ka aleyk. Sete ci du ni inşa Allahu minez salihin. Kale dedi, inni muhakkak ki ben, uridu ben istiyorum, en unkihake sana nikahlamak. İhdebneteyye, ihda ibneteyye, iki kızından biri. Hateyni, işte bu ikisi, ala üzerine karşılık, en tecureni, bana ücretle çalışman, hizmet etmen, semaniye sekiz, hicecin seneler. Fe böylece, in etmemte aşran on, fe artık, min indike senin ininden, senden. Ve eşukka, en eşukka, zorluk çıkarmak, ve ma uridu, ben istemiyorum, en eşukka, zorluk çıkarmak, mecbur etmek, aleyke, sana, seni, sete ciduni, beni bulacaksın, inşallahü, inşallah, eğer Allah dilerse, mines salihin, salihlerden. Yaşlı adam, gerçekten ben, işte bu iki kızımdan birini, sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle, 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan, o da senden. Yani senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Böylece sürünün sahibi olan iki kızın babasından Hazreti Musa'ya teklif geliyor. Kızlardan biriyle nikahlayacak Hazreti Musa'yı, evlendirecek ve bir şartla 8 yıl Hazreti Musa ona hizmet edecek. Ama eğer diyor adam 10 yıla tamamlarsan o da senden bir lütuf olur. Ve 28. ayet-i kerime, Kale zalike beyni ve beyneke eyye mel eceleyni kadaytu fela udvane aleyye vallahu alama nekulu vekil. Kale dedi, zalike işte bu, beyni ve beyneke benimle ve senin arandadır. Beyni benim ve senin arandadır. Eyyema hangisi? El eceleyni iki ecel, iki zaman, iki süre. Kadaytü kada ettim, tamamladım. Fe artık bundan sonra la yoktur. Udvane düşmanlık. Aleyye bana. Vallahi ve Allah ala üzerine ma şey. Nekulü konuşuyoruz, vekülün vekildir. Musa aleyhisselam, bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kıda edersem, yerine getirirsem, artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir, dedi. Ya 8 senelik ya da 10 senelik bir beraberliğe Hazreti Musa burada adım atmış oluyor. Ve 29. ayet-i kerime, Kasas suresi diyor Hazreti Musa, fe lemma kada musel ecele ve sare bi ehlihi
anese min canibit turi nara. Kale li ehli him kusu inni anestu naran le alli ati kum minha bi haberin ev cezvetin minen nari leallekum testalun. Ve artık böylece lemma olduğu zaman kada tamamladı Musa, Musa aleyhisselam. El ecele, ecel süre vesaire ve yürüdü gitti. Bi ile ehlihi ailesiyle. Annesi gözüne çarptı, fark etti, farkına vardı. Minden canibi yan taraf etturi. Naren ateş, gale dedi, li için ehli onun ailesi, imkusu durup bekledi. İni muhakkak ki ben, anestu gözüne çarptı, fark etti. Naren bir ateş. Leali umarım, belki ben atikum size getireyim. Minha ondan, oradan bi ile haberin bir haber ev veya cezvetin alevli kor. Minden ennari ateş. Leallekum umulur ki siz böylece testalun ısınasınız. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız diye. Hazreti Musa bir ateş görüyor, bir ışık görüyor. Ve bunu normal bir ateş olarak değerlendiriyor. Ve de ateşe doğru gidiyor Hazreti Musa. Sizi bekleyin diyor, ben gidip oradan size ateş getireceğim. Ve 30. ayet-i kerime felemma etaha nudiye min şati il va dil eymeni fi fil buk buk a til mübareketi mineş şecereti en ya Musa inni ennallahu rabbül alemin. Ve böylece artık lemma olduğu zaman etaha oraya geldi, nudiye nida edildi, seslenildi minden şati el vadi vadi tarafı el eymeni sağ taraf fi de el bukati yer el mübareketi mübarek mine şecerati ağaçtan en ya Musa ey Musa inni muhakkak ki ben ene Allah'ı ben Allah'ım Rabbü Rab el alemin alemler alemlerin Rabbi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ yanından olan bir vadinin
sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Bir ağaçtan nida edildi diyor Allah Teala. Ve Saat Suresi 31. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve en elki asak fe lemma reaha tehtezu ke enneha cannun vella müdbiren ve lem yuakkıb. Ya Musa, akbil ve la tehaf inneke minel amini ve en elki ve at asake asanı. Ve o zaman böylece bunun üzerine lemma olduğu zaman reaha onu gördü, tehtezzu hareket etti kenneha gibi canın cinler. Vela döndü, dönüp kaçtı. Müdbiren arkasını dönerek. Velem yuakıp ve geri dönmedi, arkasına bakmadı. Ya Musa, ey Musa, akbil, geri dön. Vela tehaf ve korkma. İnneke muhakkak ki sen minel aminin, emniyette olanlardansın. Hazreti Musa ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca onun, yani asasının yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ey Musa, dön, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Şüphesiz ki sen emniyette olanlardansın. Allah Teala ona sesleniyor. Hazreti Musa orada kimseyi göremiyor. Ağaçtan ses geliyor ve Allah Teala Hazreti Musa'yla konuşuyor. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın diye Allah Teala ona teminat veriyor. Ve Kasas Suresi 32. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Usluk yedeke fi ceybike tahruç beydae min gayri su, yani suin. Vadmum ileyke cenahake miner rehvi fe zanike burhanani min rabbike ila firavne ve melaih. İnnehum kanu kamen fasıkîn. Usluk, sok. Yedeke senin elin, fi içinde ceybike senin koynun, tahrüt çıkar, beydae beyaz. Min gayri suyun, kusursuz olarak. Vadmüm, çek. İleyke sana senin üzerine, cenahake senin kanatların, kolların, miner rehbi korkudan, korkmadan ve zanike işte bu ikisi. Burhanani iki burhan, iki mucize, iki delil. Min rabbike senin Rabbinden ila firavne, firavuna ve melaihi ve onun halkının ileri girenleri. İnnehum muhakkak onlar kâni oldular. Kâmen kavim fasıkîn, fasıklar kavmi oldular. Şöyle söylüyor Allah Teala, elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol, kanatlarını yani kollarını kendine çek.
kanatlarını yani kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir. Korkudan emin ol, kanatlarını yani kollarını kendine doğru çek. Bu ikisi senin Rabbinden ileri gelenlerine yani Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir. Kavmen fasıkîn. Mehmet Hazreti Musa'nın kanatları yoktu. Kolları vardı. Allah Teala kanat kelimesini kullanıyor. Kanatlarını kendine doğru çek diyor. İki tane mucize. Kusursuz beyaz olarak çıkar. Kollarını kendine çek ama kanat kullanmış Allah-u Teala. Hazreti Musa'nın belki bir ispat vasıtası olarak Allah-u Teala istediği zaman kendisinde kanatların oluşması söz konusu olabilir. Allah-u Teala gene Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da kanatlarını onların üzerine ger diyor. Sahabenin üzerine ger diyor. Da Allah-u Teala'nın söylemek istediği fizikülezi bir olay söz konusu. Onun için Hazreti Musa'nın bir nevi Allah-u Teala dilediği zaman göstermesi üzere kollarını Allah-u Teala'nın kanat haline getirmesi de söz konusu.

Allah Teala burada Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır bunlar diyor. Yani Hazreti Musa'yı onlara Resul olarak göndereceğini ifade etmiş oluyor Allah Teala. Bunun üzerine 33. ayet-i kerimede Hazreti Musa diyor ki: "Kale Rabbi inni kateltu minhum nefsen fe ehafu en yaktulun." Kale dedi: "Rabbi Rabbim inni muhakkak ki ben kateltu öldürdüm minhum onlardan nefsen kimse. Ve artık bu sebeple ehafu korkuyorum. En yaktuluni beni öldürmelerinden." Musa aleyhisselam: "Rabbim ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum." dedi. Allah Teala Hazreti Musa'yı iki delille, iki burhanla, birisi elini koynuna sokup bembeyaz olarak çıkarıyor, bir de kanatlar. Bu iki burhanla onlara gitmesini istiyor Firavun ve onun kavmine. Hazreti Musa da korkusunu dile getiriyor. "Beni öldürmelerinden korkuyorum," diyor. Ve 34. ayet-i kerime: "Bismillahirrahmanirrahim. Ve ahi harunu ve efsahu minni lisanen ve ersil hu maiye riden riden yusad dikuni inni ehafu en yükezibun." Ve ahi ve benim kardeşim Harun, Harun hüve o efsahu, dili daha fasih, daha düzgün, minni benden, lisanen lisan bakımından, fe artık böylece ersülhu onu gönder, maiye benimle beraber, riden yardım destek, yusad dikuni beni tasdik eder, inni muhakkak ki ben ehafu korkuyorum, en eğer kezibuni beni tekzip ederler, yalanlarlar. Kardeşim Harun ki o lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum.

Hazreti Musa kardeşi Harun'u da Allah Teala'nın kendisiyle beraber vazifeli kılmasını, oraya göndermesini istiyor. Kendisi bir cinayet işlediği için o kavmin içinde böyle bir sebeple kendisini ölümü öldürmeleri gibi bir endişesi var. Ve 35. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale se neşuddu adu deke bi ahike ahike ve nec'alu le kuma sultanen fela yasilune ileyküma bi ayatina entuma ve minittebe a kumel galibun. Kale dedi, sen neşüttü, seni kuvvetlendireceğiz, arttıracağız. Adudeke, seni destekleyeceğiz. Bi ile ahike, senin kardeşin. Ve nec'alü kılacağız. Lekuma ikinize sultanen, sultan, güç, hakimiyet. Ve bundan sonra böylece la yasilûn, ulaşmaz, ulaşamaz. İleyküma ikinize bi ile ayatina, bizim ayetlerimiz, mucizelerimiz. Entüma ikiniz ve men ve kim ittibâkum, sizi tabi oldu. El galibun, galip olan.

Allah-u Teala kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar galip olanlarsınız, dedi. Mucizelerimiz de onlarla baş edemeyecekler. Onlara karşı koyamayacaklar. Allah Hazreti Musa'yı hem de Hazreti Harun'u vazifelendiriyor. Ama mucizeleri verdiği, ayetlerini gösterdiği Hazreti Musa. Ve 36. ayet-i kerime فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْاَوَّلِينَ. Ve böylece lemma olduğu zaman câihüm onlara geldi. Musa aleyhisselam bi ile câibi getirdi. Ayatına ayetlerimiz. Beyinatin beyineler. Kalu dediler ki ma değildir. Haza bu. İlla den başka sihrün, sihir büyü. Muftaren uydurulmuş. Ve ma semina ve biz işitmedik. Bi haza fi bunun hakkında bunu. Abayine Aba ina babalarımız, atalarımız el evvelin, evvelki. Böylece Musa aleyhisselam apacık ayetlerimizi yani tabletlerimizi getirdiği zaman bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık dedi. Böylece Musa aleyhisselam onlara apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık dediler. Ve Hazreti Musa demek ki onlara Allah-u Teala'nın kendisine verdiklerini gösterdi. Ve 37. ayet-i kerime ve kâle Musa Rabbi a'lemu bi men câe bil hüdâ min indihi ve men tekûnu lehu âki ve tüddâri innehu la yufli huz zalimun. Ve kâle ve dedi Musa aleyhisselam Rabbim alemu daha iyi bilir bimen kimin cahe geldi bi ile el hüda hidayet minindihi onun katından ve men ve kim tekunu olur, lehu ona ait onun, akıbetu, akıbet, sonuç, son, eddari, diyar, yurt, innehu muhakkak ki o, la yuflihu, felaha ermezler, ez zalimun, zalimler. Ve Musa aleyhisselam, Rabbim kimin kendi katından hidayet ile geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler.
dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa eremezler. Yani dünyada yapılacak olan böyle bir dizaynda dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını bilir diyor Allah Teala, çünkü iki taraftan birisi hidayetle gidiyor. Hazreti Musa ve Hazreti Harun hidayet üzere, ötekiler de dalalet üzere. Ve 38. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle firavunu ya eyyuhel meleu ma alimtu lekum min ilahin gayri. Fe evkıt li ya hamanu alettini fec'al li sarhan lealli attaliu ila ilahi Musa ve inni le ezunnuhu minel kazibin. Ve kale dedi, fe dedi firavun ya eyyuha ey el meleu, önde girenler, ma alimtu, ben bilmiyorum. Hüküm sizin için min ilahin, bir ilah gayri, başka. Fe böylece o zaman evkıt, ateş yak, fi li, bana, benim için. Ya hamanu ey haman, ala üzerine ettiğini, nemli ıslak toprak, fecal, öyleyse böylece yap, li, bana, benim için, sarhan, bir kule, leali, umarım, belki ben, attaliu, mutteli olurum, karşılaşırım, ila, ilahi, ilahına, Musa, Musa'nın, ve inni, ve muhakkak ki ben, le, elbette, gerçekten, mutlaka, ezünnuhu, onu zannediyorum, minel kazibin, yalancılardan. Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Umarım ki Musa'nın ilahına mutteli olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum. Hazreti Musa ile Firavun arasında bir başlangıç noktası. Bir araya geliyorlar ve ondan sonra gösteri başlayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz İslam'dan kopanlar. Mümin olmak. İslam'dan kopan kavramlardan mümin olmak. Problem şuradan kaynaklanıyor sevgili kardeşlerim. Bizim alimlerimiz her kelimenin lügat manasından hareketle onu manalandırmışlar. Biliyorsunuz mümin kelimesi iman kelimesinden geliyor. İman inanmak demek. İnanç demek. Mümin de inanan demek. Ya da inancın sahibi, ikisi de aynı manayı ifade ediyor. İnanan. Öyleyse inanan kişi mümindir. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre müminler, kadın olsun erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a inanırsa o mutlaka mümindir. Allah'ın cennetine girer deniyor bu ayet-i kerime gereğince. Acaba öyle mi sevgili kardeşlerim? Allah'a inanan Allah'ın cennetine girer mi? Onlar öyle diyorlar ama Allah Teala öyle söylemiyor. İki nevi mümin var Kur'an-ı Kerim'de. Bir, takva sahibi olan müminler. İki, takva sahibi olmayan müminler. Mümin kelimesi birkaç şekilde kullanılmış. Bu kullanılan kelimelerden bir tanesi aminu olmak. Yümin kelimesi kullanılıyor. Yümin billahi, Allah'a iman etmek demek. Allah'a inanmak demek. Aminu kelimesinin sahibi olan kişi de ellezine aminu, onlar ki aminudurlar, yani inanırlar Allah'a, iman ederler, inanırlar. İşte bakınız, inananların bir muhtevasını Allah Teala açıklıyor. Yunus Suresi 62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. لِهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın evliyası, evliyalık müessesesinin başlangıç noktasından başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar gerçek müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar hakiki müminlerdir.
hadise 1. Allah'a inanan müminler var fakat Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onlar Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesindeki cennete gireceklerin arasında yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a inananlardan, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hakiki mümin olur. Öyleyse Allah Teala hakiki müminlerden bahsediyor. Gerçek müminler, hakiki müminler sadece inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hakiki müminlerdir. Burada Yunus Suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde geçen anlattığımız muhtevada bir aminu kelimesi var. Ellezine aminu ve kânû ittekûn. Onlar âminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar inanırlar, Allah'a inanırlar ama inançları onları Allah'a ulaşmayı dilemeye vasıl etmiş ve Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerden olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her konuda Allah-u Teala doğrularla eğrileri birbirinden ayırmış. Kur'an-ı Kerim'de bu aminu kelimesinin kullanılmasında iki ayrı cephe görüyoruz. Burada Yunus Suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde geçen اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar aminudurlar ve takva sahibi oldular. Amen olanlardan öyleleri ki bunlar takva sahibi oldular. Takva ne zaman başlar? Allah'a yöneldiğimiz zaman başlar. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel. Bu da Allah'a ulaşmayı demek. Yani Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile. Bu Allah'a yönelmektir. Ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Yani o kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a yönelmezse o takva sahibi olamaz. Sadece Allah'a yöneldiği takdirde takva sahibi olur. Demek ki inananlardan her kim Allah'a yönelirse o zaman takva sahibi olur. Münip olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Takva sahibi olmayan fakat Allah'a inanan birisi Allah'ın cennetine giremez. Onun takva sahibi olabilmesi ise mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Peki Rum suresinin devamına bakalım. Tekrar aynı noktaya geri döneceğiz. Devamına bakıyoruz. Ve ekumus salat
وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı böylece takva sahibi ol dedikten sonra ve namaz kıl diyor ve müşriklerden olma diyor. Ne alakası var mı diyorsunuz şirkle Allah'a ulaşmayı dilemenin? Sevgili kardeşlerim, birinci derecede illiyet rabıtası olan iki kelime. Şirk ve Allah'a ulaşmayı dileme. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şirkte değildir. Kim Allah'a münip olursa şirkte değildir. Münip olamazsa hem takva sahibi değildir hem de şirktedir. Münip olmayan kişi takva sahibi olamaz. Münip olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkten yakasını kurtaramaz. Allah Teala o müşriklerden olmayın ki diyor Rum 32'de. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlar diyor. Dinde fırkalara ayrılmanın olmaması gerektiğini ise Allah Teala bize Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı dinde fırkalara ayrılmayın diye size de sana da vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Dini kıyamda tutun ve fırkalara ayrılmayın diye bu şeriatı size de verdim diyor. Onlara verdiğim şeriatın aynını size de verdim diyor. Bu şeriatın esası fırkalara ayrılmamak ve dini ayakta tutmaktır. İşte görüyoruz ki insanlar fırkalara ayrılıyorlar ve bu fırkalardan sadece bir tanesi kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim Allah'a münip olursa, kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, kim Allah'a amin olursa, bunların dördü de aynı manaya gelir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi aminudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi müniptir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mümindir. Öyleyse müminlerden kurtulacak olanlar var, cennete girecek olanlar var. Gene Allah'a inanan olduğu için mümin kelimesi gene kullanılıyor. Ama cennete giremeyecek olanlar var. Şimdi bu fırkalara ayrılanların, dinlerinde fırkalara ayrılanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen 72 fırkayı oluşturduğunu görüyoruz. 73. fırka da bunların her birinin içindeki küçük gruplar. 72 fırkaya dağılmış vaziyette. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, münip olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen hakiki müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen gerçek müminler. Takva sahibi olan müminler. Öyleyse
ne gördük şimdi burada? 73 tane fırkadan 72'si mümin değil. 72'si mümin değil, bir tanesi mümin. Gerçek mi? Gelin bakalım gerçek olup olmadığını beraberce araştıralım. Allah Teala şöyle buyuruyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini, vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. İşte Rum 32'de fırkalara ayrılanlar, işte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılanlar, her ikisi de fırkalara ayrılmışlar. Rum 31'de bu fırkalara ayrılanlardan kurtulan sadece bir tanesi, 73 fırkadan 72'si fırkalara ayrılmış. Onlar münip olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dinemeyenler. Bir tanesi münip olanlar, onlar hem takva sahibi hem münip. Takva sahipliğinin başladığı nokta amin olma noktası. Şimdi Sebe 20'ye bakıyoruz. Bir tek fırka müminler, geri kalan bütün fırkalar mümin olmayanlar. 72 fırka mümin olmayanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytanın kullarının müminleri oluşturan bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar olduğu anlatılıyor. Ve bu ayet-i kerime indiği zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunların arasından gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka. İsimleri ne? İsimleri Fırkayı Naciye. Bu fırkanın içindekiler, bu ismi Fırkayı Naciye'nin içindekiler kurtuluşa ulaşacak olanlar. Zaten Naciye Necat kurtuluş demek. Fırkayı Naciye kurtuluş fırkası, kurtuluşa ulaşanların oluşturduğu fırka demek. Ne gördük? Sebe 20'de bütün fırkalar hepsi kafir, bir tek fırka mümin. Rum 32'de bütün fırkalar hepsi şirkte, yalnız bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, onlar şirkte değil. Birinde şirkte olanlar ve olmayanlar olarak ayrılmış 72 fırka ve 73. fırka, İkincisinde mümin olanlar ve mümin olmayanlar diye ayrılmış. Mümin olanlar bir tek fırkayı oluşturuyor. Mümin olmayanlar 72 tane fırkayı oluşturuyor. Şeytana tabi olanlar, onlar küfürdeler. Şeytanın kulu olanlar, hepsi şeytana kul oldular diyor. Bir tek fırka hariç, hepsi şeytana kul oldular. Şeytana kul olmaktan kurtuluş noktasına bakıyoruz. Kimler kurtulur şeytana kul olmaktan? Bu kurtulanların müminler olduğunu görüyoruz. Kurtulanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا
lehumül büşra ve beşir ibadin vellezîne iştenebu tagute an yabudihâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadin. Onlar diyor Allah Teala sahabe için taguta, insan şeytanlara, cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden kurtarmışlar? Onlar enubu ilallahi diyor, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. İşte gene bir fırka, Allah'a kul olanlar gene

Allah'ın kulu olmak şerefine ermiş. Geri kalan bütün fırkalar tağutun kulu. İşte şeytanın kulu demek, tağutun kulu demek. Ve görüyoruz ki Sefer 20'de bir tek müminleri oluşturan tek bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kimler bunlar? Çok açık olarak görünüyor Allah'a ulaşmayı denemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin oldukları bir defa daha kesinleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı incelerken Allah'ın açıkladığı ölçülerden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Lügat manalarından gittiğiniz zaman bizim Kur'an meallerindeki o korkunç yanlışlıkların içine hemen siz de düşersiniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz.

Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Diğerleri şeytanın kulu. Sebe 20'de şeytanın kulları görünüyor. Bu Zümer 17 ile Sebe 20'yi birbirine bağlarsak gördüğümüz şey Allah'a ulaşmayı dileyenlerin aminu olanlar olduğu. Onlar Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Allah'ın kullarına, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde o bir tek fırkaya müminler diyor Allah-u Teala. Geri kalan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi diğer 72 fırkayı oluşturuyor. Onlar kime kul olanlar? Şeytana kul olanlar. Hüviyetleri kafir olmaları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu konu sizi sakın şaşırtmasın. Kur'an kavramlarını lügat manasına hareketle çözmeye kalkarsanız büyük hatalara düşersiniz. Ayetler içinde değerlendirirseniz o zaman doğru noktaya ulaşmış olursunuz. Biliyorsunuz halk arasında bir inanç var. Ben Allah'a inanıyorum, müminim. Öyleyse evet, günahlarım çok. Bu sebeple cehenneme gireceğim tabii. Bir süre cehennemde Allah Teala beni hafif tertip leblebi gibi kavuracak. Ondan sonra da hop, ben mümin olduğum için beni cennetine alacak. Bu söz geçerli değildir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a göre mümin olamayan hiç kimse Allah'ın cennetine girip de o cennette kalamaz. Allah'ın cennetine ulaşması da zaten mümkün değildir. Bütün insanlar gibi kıyamet günü o da cehenneme girecek. Fakat cehennemde ebediyen kalacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu konu açıktır. Kurtulanlar kimlerdir? O tek fırkadakiler. İşte o tek fırkadakileri bir defa daha anlatıyor Allah-u Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde. Allah-u Teala buyuruyor ki ve bi ahdillahi evfu, Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. O zaman Allah'ın ahdini ifa etmiş olursunuz. Ve diyor ki Allah Teala işte bu sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. Enam 153. Fettebi'uhu, öyleyse ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Sırat-ı müstakimin dışındaki

yollardan hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yolundan saptırır. Yani fırkalara ayrılmış olursunuz. Sonra ne diyor Allah Teala? Allah Teala size bunu vasiyet etti ki böylece takva sahibi olasınız. Yani ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi Allah Teala emrediyor. Takvanın da bütün boyutlarını yaşayın diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın söyledikleri bu standartlar içinde, bu Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde de bir sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar var, bir de onun dışındaki bütün fırkaları oluşturanlar var. Sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olan müminler kurtulur. Tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi için bir insanın mümin olması asıldır. Allah'a inanacak ki Allah'a ulaşmayı dileyebilsin. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dört tane temel vasfın sahibi olur. Bir, Allah'a inanıyor. Mümin olmanın temeli bu. Allah'a inanmak. Peki iki, ikincisi Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanıyor. Ulaşmasına inanıyor. Üç, bu ruhu Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna inanıyor. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini yani ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda dört tane temel inanç söz konusu. Biliyorsunuz ki İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar aynı şeriat verilmiş insanlara. Ama Allah Teala bu şeriatların dizaynını görmüştük ki bu konuşmamızda Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve sana indirdik diyor. Hepsi aynı şeriattır diyor. Bu konuşmamızda söyledik bunu. Bu sınırlar içerisinde dini incelediğimiz zaman mutlak olarak bir Allah'a ulaşma dileğini ihata ettiğini görüyoruz. İnsanın kurtuluşa ulaşabilmesi için mümin olmasının ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmasının temel şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Elbette Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen fakat sadece Allah'a inanan kişi cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. İnanıyor diye hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Cehennemden kurtuluşun temeli Allah'a sadece inanmak değil. Nedir? Allah'a
o inanılan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Öyleyse mümin olmanın bu temel çatısı üzerimize farz kılınmış ki Allah Teala herkesi bu sebeple mümin kılmak istiyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala Rum 31. Rabbine yönel, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın kişiyi takva sahibi kıldığı anda her şey çözülüyor. Allah'a ulaşmayı diliyor, takva sahibi oluyor. Öyleyse Hz. İbrahim'in Hanif dininin standartlarına bakalım. Nedir? Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı vücuda getirmek. Tevhid. Üç, teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safa, dört teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte İslam bundan ibarettir. Öyleyse bir kişinin İslam olma standartlarının içine girmesi mümin olmasıyla gerçekleşir. Mümin olmaksa sadece Allah'a inanmak demek değildir. Öyleyse inananlardan kimdir mümin? Aminü kelimesiyle Allah Teala müminleri Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de anlatıyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Öyleyse amin olan Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi onun Allah onun dostu değildir. Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, Allah'a yönelmemiş. O Allah onun dostu değildir. O da Allah'ın dostu değildir. Allah'ın bir insanın dostu olması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O zaman Allah onun dostu olur. Allahu veliyyüllezine aminu. Peki Allah Teala bu kişiye dost olduğu zaman amin olan mümine dost olduğu zaman ne yapar? O kişiyi zulmetten nura çıkarır diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyince 14. basamakta Allah mutlaka ona mürşit sevgisini verecek, mürşidine ulaştıracaktır. 21. basamakta o kişinin ruhunu Allah kendine ulaştıracaktır. Nasıl ulaştıracaktır? Nefsinin kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göndererek ve nefsinin kalbine bunları yerleştirerek %0 nurdan %100 karanlıktan, zulmetten başlayan bir dünya hayatının sahibi olursunuz hepiniz. Ne zaman nefs tezkesine başlarsanız nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 rahmet oluşacaktır. Ondan sonra fazıl oluşması başlayacaktır. Nefsinizin kalbindeki fazılların mürşidinize ulaştığınızdan sonraki devrede her %7'sinde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına,
Birinci gök katından ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir soldan sağa. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i müntehaya kadar ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşmadan evvelki bu yedinci kattaki yolculuğunda en yüksek noktadaki ağaç oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında diğer ruhlar gibi yok olacaktır. Zaten o da Allah'ın ruhlarından biridir. Hepinizdeki ruh, sizin ruhunuz diye düşündüğünüz ruh aslında Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah kimlerin dostuymuş? Kalplerini zulmetten nura ulaştırdıkları kimlermiş? Ruhun Allah'a ulaşması nefsin kalbinin %51 nurla dolmasına bağlı. Daha ötesi var mı? Evet, nefsinizin kalbi %81 nurla dolduğu zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. %100 nurla dolduğu zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Öyleyse bu söylediğimiz bütün dizaynı yaşayabilmek bir kişinin her şeyden önce gerçek mümin olmasıyla başlar. İşte amin kelimesini kullanıyor Allah Teala ama o kişi gerçek mümin değil. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. İşte burada amin olma tabiri var ama bu amin olmak mümin olmak anlamına gelmiyor. Yani nasıl mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak anlamına gelmiyor. Yoksa inanan bir insan olduğu kesin. Aminu dediğine göre Allah Teala bu kişi Allah Teala bu tabiri kullandığına göre, aminu tabirini kullandığına göre Allah'a inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kişi Allah'ın cennetine Allah'a inanıyor diye giremez sevgili kardeşlerim. Şimdi dönelim Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine. Oradaki muhtevayı görelim. Demek ki bir grup var ki bunlar aminular ama Allah onların dostu olmuş. Öyleyse bunlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Öyle mi? Öyle olduğu ayet-i kerimenin devamından geliyor. Allah onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Nefsinin kalbine o kişinin Allah Teala %2 rahmet koyuyor evvela. Sonra %7, %7, %49 da fazıl yerleştiriyor kalbine ve kalbi kapkaranlık kalp %50'den fazla aydınlığa kavuşuyor. Onların kalbini zulmetten nuralaştırıyor Allah Teala. Daha sonra fizik vücudun tesliminde %81 nur, nefsin tesliminde %100 nur. Şimdi biz %51 nurun oluştuğu yerdeyiz. Kişi aminudur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun dostu olmuştur. Ve o kişiyi Allah Teala ruhunu kendisine ulaştırarak ermiş evliya kılmıştır. Bunun için kalbinin %51 nurla donanması lazım. Bunu gerçekleştirmiştir Allah Teala. O kişinin zikriyle mümkün olmuştur. Her %7 nefsinin kalbinde fazıl birikiminde ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselmiştir. Böyle devam etmiştir kişinin hayatı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ayet-i kerimin devamına bakalım. Mümin ve kafir kavramının nasıl ayrıldığını görüyoruz burada. Vellezine keferu evliyahumut
tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Diyor ki Allah Teala, sevgili kardeşlerim, buradaki ışık sistemi yüzünden bir oksijen azalması söz konusu oluyor gibi görünüyor ve esnemek gereği duyuluyor. Onun için bu esnemenin normal bir standartta olmadığını bildirmek için bunu söylüyorum sevgili kardeşlerim. Sakın bunu bir adab dışı müessese zannetmeyin. Biz sizlerin karşısında esnemek istemeyiz. Ama elimizde olmadan gerçekleşen bir olgu bu. O kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar diyor. Yani Allah Teala o kişiyi nefsinin kalbine %51 nur yerleştirerek, %49 fazıl, %2 rahmet nuru yerleştirerek her %7 fazıl birikiminde 7 tane gök katını aşırtıyor o kişinin ruhuna. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama ondan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı kişinin üzerinden ayrılıyor. Ayrılınca meydanı boş bulan şeytan ve onun şürekası, insan şeytanlar, cin şeytanlar o kişiye musallat oluyorlar ve başarabilirlerse onu nurdan tekrar zulmete getiriyorlar. O kişi yavaş yavaş zikrini kaybediyor. Zikretmeyi ikinci plana alıyor. Yavaş yavaş ibadetleri aksamaya başlıyor. Sonunda Allah'ın yolundan ayrılıyor. Allah Teala her şeyi geriye döndürüyor. Ne yapmıştı? O kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştı. Allah ruhu tekrar o kişiye geri gönderiyor. Ne yapmıştı? Allah onun kalbine imanı yazmıştı. İman kelimesini kalbinden siliyor. Başının üzerinde devrin imamının ruhu vardı. Ruhu başının üzerinden alıyor. Nefsinin kalbindeki bütün nurlar vücudu terk ediyor. Nefs kararıyor. Nefsin kalbi tekrar kapkaranlık oluyor. Kişinin kalbindeki iman kelimesini Allah Teala söküp alıyor. Kişinin başının üzerinden devrin imamının ruhunu alıyor. Eski tas, eski hamam kişi tekrar başa dönüyor. Yani başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fısktaydı. Allah'a ulaştıktan sonra tekrar fıska düşüyor. Bu ikinci fısktır. Allah Teala bundan sonra o kişiye bir defa daha hak verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bir defa daha Allah Teala onu bir mürşide ulaştıracaktır. Bir defa daha o kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka o kişi değil Allah bunu gerçekleştirecektir. Ama bu son hidayettir. Eğer kişi bu ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra eğer tekrar fıska düşerse Allah o kişinin kalbini tab ediyor, mühürlüyor ve bir daha mühürü açmıyor. O kişinin bir defa daha hidayete ermesi mümkün değil. Kişinin kalbi mühürleniyor. Ve Allah Teala bundan sonra o kişiyi hidayete erdirmeyeceğini söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim, tağut insanları bu noktada Allah'a ulaşmayı diledikten sonra koruyucu kalkan kalkar kalkmaz şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar hepsi musallat oluyor o kişiye. O kişiyi Allah'ın yolundan caydırmak üzere. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, bu Bakara suresinin bu 257. ayet-i kerimesinde gördüğümüzde bir amen olanlar var, Allah'ın dostları. Bir de kafirler var. Tağutun dostları. Tağutun dostları kafirler, Allah'ın dostları elbette müminler. Zaten kalplerinin aydınlandığından da onların mümin olduğunu, daha kalpleri aydınlanmaya başlamadan evvel mümin olduklarını biliyoruz onların. Allah'a ulaşmayı denedikleri anda kalplerinde aydınlık yoktur. Ama onlar mümin olmuşlardır. Sonra Allah'ın müdahaleleri gerçekleşecektir. Öyleyse görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Allah'ın dostluğunu hak edenler onlardır. Allah onların dostudur. Diğerleri ise tağutun dostudur. Buradaki ifadeye de dikkatinizi çekiyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah Teala diyor ki Allah onların dostudur diyor. Ama tağut diğerlerinin dostudur demiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirdirler diyor Allah Teala. Onlar tağutun dostudurlar diyor. Tağut onların dostlarıdır demiyor. Farklılığı açıklamak istiyorum sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah dostları. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu tamam. Fakat Allah da onların dostu. Allah amen olanların dostudur şeklinde ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudur şeklinde değil. Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Kafirlere gelince kafirler de tağutun dostudur diyor. Allah'ın dostları, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tağutun dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'ın dostları müminler, tağutun dostları kafirler. Tağutun dostlarının kafirler olduğu kesinlik kazanıyor. Aminu kelimesi de müminlerin ifadesi. Kalpleri aydınlığa ulaştığına göre daha kalp aydınlığa başlamadan evvel o kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez mümin oluyor. Kalbi aydınlanacağı cihetle bu kişinin mümin olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir. Allah Teala bu ayetler boyunca bu husus anlatıyor kişinin küfürde olduğunu. Kişinin mümin olmadığını, kafir olduğunu anlatıyor Allah Teala. Kişi görüyoruz ki kafir ancak kafirler tağutun dostudur. Müminler Allah'ın dostluğunu kazanan ve Allah'a dost olanlardır. Öyleyse eğer kafirler tağutun dostuysa müminler de Allah'ın dostudur. Eğer Allah bir kişiye dost olmuşsa hiç mümkün mü sevgili kardeşlerim o kişinin Allah'a dost olmaması? Elbette o da Allah'a dost. Ne görüyoruz? Görüyoruz ki mümin olabilmek şerefi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte Aminu kelimesi Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ey amin olanlar diyor Allah Teala, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün, sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin.
Ama buradaki amil olan kişi mümin değil. Takva sahibi henüz olmamış. Allah'a ulaşmayı dileyince takva sahibi olacak. İşte Allah Teala gene amil kelimesinde takva sahibi olan bir grubu anlatıyordu. Söylemiştik. Allah Teala diyordu ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Burada takva sahibi olan bir amin olandan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse takva sahibi olan, amin olan birisi, takva sahibi olmayan ama gene amin olan birisi Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşam sizlerle birlikte Kur'an'da unutulmuş kavramlardan olan ve hurafelerle doldurulmuş, donatılmış olan mümin olma kavramını işledik. Kur'an'dan aldığımız Allah'ın bize öğrettiği ilimle. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mümin kavramını birlikte inceledik. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir sohbet. Gene birlikteyiz. Konumuz takva. Hangi konuda bunu söylüyoruz? İslam'dan kopan kavramlar, Kur'an kavramları. Takva deyince önünüze gelen ulaşabildiğiniz bütün din ulemasına sorun takva nedir diye, size onun lügat manasını söyleyebilir. Takva sakınmak demektir, çekinmek demektir, korkmak demektir. Elhak doğru. Takva müessesesi bunu içerir. Peki ama sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 28 basamağı oluşturan o muhteşem İslam merdiveninde tam 7 tane takva var. Üçüncü basamaktaki takva, ki 7. basamağı ifade eder. 14. basamaktaki takva, 21. basamaktaki takva, 25. basamaktaki takva, 27. basamaktaki takva, 28. basamağın 4. kademesindeki takva, 27. basamağın 28. basamağın 5. kademesindeki takva olmak üzere tam 7 tane takva var. Her biri İslam merdiveninin ayrı bir müessesesine, ayrı bir safhasını ifade eder. Ayetin içindeki muhtevaya baktığınız zaman aynen böyle olduğunu görürsünüz. Öyleyse takvaları isimleri itibariyle ayırırsak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası, aminular takvası başlangıçtaki, sonraki irşat makamına ulaşınca taviyet takvası, sonra üçüncü takva ruhun Allah'a ulaşmasıyla, Allah'ta yok olması vuslat takvası, hidayet takvası, ruhun Allah'ta yok olması yani evap takvası, Allah'ın zatında yok olması takvası. Sonra fizik vücudun teslimi konusu geliyor. Muhsinler takvası. Sonra nefsin teslimi. Muhlisler takvası. Nefsin halis oluşu. Sonra irşada ulaşma ihata eden irşat takvası ve neticede de iradenin de teslimini muhtevasına alan bir hakkın takva, hakka tukatihi takva. Rüyetullah takvası da diyebilirsiniz. Mürşitler takvası da diyebilirsiniz. Konular birbirinin içinde bir dizayn oluşturuyor. Bu dizayna göre de İslam'ın standartları oluşuyor ve 7 tane takva, 28 basamakta 7 tane takva ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimini tamamlayarak kişiyi teslimin en üst noktasına ulaştırıyor.
Öyleyse ne kalmış elimizde sevgili kardeşlerim bunlardan? Sakınmak, çekinmek, korkmak. Kur'an'ın bu muhtevası insanlar tarafından artık bilinmiyor. Bu Allah'ın bir öğretisidir. Ve bu öğretinin sahibi olarak konuşuyoruz. Allah'ın bir lütfuna mazhar olan kişi olarak konuşuyoruz ki bize takvaları o öğretti. Ve konuyu bütünleştirdiğimiz zaman karşımıza çıkan muhteşem bir İslam dizaynı görünüyor. Bu dizayndan ne yazık ki bugünün din kültürü, İslam dini kültürü yoksundur. Ki İslam dini kültürü dediğimiz zaman unutmayın sevgili kardeşlerim, başka bir din zaten hiç olmamış. Allah'ın yegane dininin safhaları. Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman dinlerin hepsi kargaşa içindeydi. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar dinlerini unutmuşlardı. Onların dışındaki insanlar da zaten hiç yaşamıyorlardı. Ama toplumun geniş kesimleri itibariyle hangi dinin içinde olursa olsun insanlar o kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Bütün insanların yaşadığı devirlerde ve insanların yaşadığı her yerde, her kavimde mutlaka bir Resul var olmuştur ve kıyamete kadar da var olacaktır. Bu sebeple hangi dinin içinde olurlarsa olsun insanlar, orada yaşayan insanlar da, insanların da çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı, Allah'ın dinini hep yaşadılar. Kainatın yegane dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in dinini. Yahudilikte, Hristiyanlıkta, İslam'da Hazreti İbrahim'den geliyor ve Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurguluyor. Aralarında hiçbir farkın mevcut olmadığını söylüyor kesin çizgilerle. Öyleyse bütün dünyayı saran bir fitne bugün faaliyettedir. İnsanların takvaya ulaşmasına mani olacak olan bir şeytani faaliyet duruma hakimdir. Ve takva dediğimiz zaman hep Kur'an-ı Kerim'deki ait olduğu kesim itibariyle değil, tam aksine lügat manası itibariyle kullanılmış. Piyasada 23 Kur'an-ı Kerim meali tespit ettik. Hepsini aldık. Ve oralardaki takva kavramlarını incelediğimiz zaman kesin bir sonuca vardık. Hepsinde, A'dan Z'ye hepsinde takva Allah'tan korkun şeklinde değerlendirilmiş. Yani lügat manası. Oysa ki şimdi göreceğiniz gibi takva 7 tane kademe içerir. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani bunların adlarına amin olanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Amin olanların takvasıdır. İşte Yunus Suresinin 62, 63, 64. ayetleri bunu gerçekleştiriyor, bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ لَا حَفِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Öyleyse bu birinci takva, amin olanların takvası. Birinci basamakta olayları yaşarız.
İkinci basamakta bunları değerlendiririz ve davranışlarımızı koyarız ortaya. Bu davranışlara göre başkalarını Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir gayreti olmayan herkesi Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece bu minvaldeki kişilerdir. İkinci basamak seçilenlerin basamağıdır. İnsanlar ya burada kalırlar, Allah'a ulaşmayı dilemezler, gidecekleri yer cehennem olur. Veya Allah'a ulaşmayı dilerler, yani amin olurlar. Amin olurlar takvasının sahibi olurlar. Söylediğimiz ayet, Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesi bu konuyla alakalı. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Hangi sebeple cehennemden kurtulmuşlardır? Çünkü olmasalardı onlar korkunun varacağı neticenin cehennemin sahibi olacaklardı. Ama amin olmuşlar, azap yerine mutluluk müjdesini almışlar hem dünya için hem ahiret için. Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ve bundan sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler vücuda getirmişlerdir. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerin hepsi fırkalara ayrılmışlar ve şirklikler olarak değerlendiriliyor Allah Teala tarafından. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece takva sahibidir. Bu dilek ya amin olmak şeklinde ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de veya münib, enübü, yunib gibi kelimeler kullanılarak inabe istikametinde Allah-u Teala'ya ulaşmak manasına kullanılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor. Ulaşmak Allah'a hidayet olmak, ulaşmayı dilemek amin olmak veya münib olmak şeklinde değerlendiriliyor. Ve görüyorsunuz ki münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, takva sahibi yönelme açısından ele alıyor Allah Teala. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilek açısından alıyor. Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her ikisi de kişiyi cehennemden kurtarır ve Allah'ın cennetine ehil kılar. Bu birinci takvadır. Aminullah takvası. Üçüncü basamakta kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa çıkar, ulaşır. Derhal Allah Rahim Esması tecelli eder o kişiye, dördüncü basamakta kişi ve ona furkanlar verir. Onun gözlerindeki hicab-ı mesturiyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. Görme hassasının üzerindeki mührü, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak etme hassasının üzerindeki mührü alır. 6 tane furkan verir kişiye, arkasından da o kişinin kalbine ihbat koyar. O kişi müfit olur. Allah'ın söylediklerini idrak edebilecek bir hüviyete girer. İlim sahibi olmak için yeterli vasfın sahibi kılınır. Bu 7 tane furkan Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala tarafından ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkan versin diyor. Bu da birinci takvayı ifade ediyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olursanız Allah sizi furkan sahibi kılar. Furkanın sahibi olmak amin olmakla mümkün. Bu ilk
amin olma standardını ifade ediyor. İster Allah Teala amin olma kelimesiyle ifade etsin, ister münip, yünip gibi kelimelerle ifade etsin. Her halükarda kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir ve cehennemden mutlak olarak kurtulmuştur. Cehenneme gitmenin özelliği nedir? Günahların sevaplardan fazla olması ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler günahların sevaplarından fazla olanlardır. İşte Yunus suresinin 62, 63, 60. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gaflette olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu sebeple ne münip olma açısından ne amin olma açısından Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a yönelmeyenlerdir. Ve takva sahibi değillerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse veya yönelirse onlar için geçerli bu. Peki takva sahibi olmayanların durumu ne? Onların gidecekleri yer diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse takva sahibi olmayan kişi birinci ve ikinci basamaktaki kişidir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ama dileyenlerin mutlaka Allah Teala sevaplarını günahlarından öteye çıkarıyor. Sevapları günahlarını geçiyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. İlk yedi basamak burada tamamlandı. Allah'ın o kişinin kalbine ihbat koymasıyla birinci yedi basamak tamamlandı. Birinci takva. Şimdi kişi ikinci takva için Allah'a yönelmek durumunda yedinci basamağa geldi. 14. basamağa da ulaşacak. Allah'ın otomatik sistemleri devam ediyor. Allah onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu, göğsünü yararak açtığı yolu takiben göğüsten içeriye giriyor. Kalbe kadar ulaşan bu iki nurdan rahmet nurları kalbe giriyorlar. Bu nurlar, rahmet nurları %1 derken %2 oluyor. 10. 11. basamakta kalbe nurların girmesi, 12. basamakta nurların %2 olması ve kişinin bu noktada huşuya ulaşması. Bu huşunun neticesi ikinci takvadır. Ne yapacak? Kişi huşuya ulaştığı zaman bir hak kazanacak. Mürşidini Allah'tan sormak imkanı bulacak. Soruyor ve Allah Teala'nın mürşidini gösteriyor. Kişi mürşidine ulaştığı an ikinci takvanın sahibidir. Allah Teala diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani amin oldunuz, zaten birinci takvanın sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şimdi takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun. Nasıl olacaksınız? Allah'tan Allah'a ulaştıran vesileyi isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran vesileyi Allah Teala'dan istediğiniz zaman ne olacak? Allah Teala size
onu gösterecek. Gideceksiniz, tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz an ikinci takvanın sahibisiniz. Tabiyetin tahakkuk, takvası. Üzerinize farz. Unutmayın sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz. Mürşide ulaşıp tabiyet gene üzerinize farz. Burada Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'tan isteyin diyor. Allah'tan nasıl isteyeceğinizi Bakara suresinin 45-46. Ayetlerinde gösteriyor. Sabırla, hacet namazıyla istiyorsunuz. Ve bu noktada Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah-u Teala diyor ki 14. basamakta vücuda gelen takva Ali İmran suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kul e unebbiukum bi hayrin min zalikum lillezine tekav inde rabbihim cennatun tecrimin tahtihal enharı halidine fiha ve ezvacun mütaharatun ve redvanun minallah Allah'ı basurun bile bat. Ve Ali İmran 16 اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَافِرْ لَنَا زُنُبَنَا كَنَا عَذَابَ النَّارِ Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altına ırmaklar akan cennetler var. Tertemiz eşler ve rıza var. Allah kullarını görendir. Onlar derler ki diyor Allah-u Teala Ya Rabbi muhakkak ki biz aminu olduk. Burada ikinci defa aminu oluş söz konusu. Ve bunun ikinci takva olduğu nereden belli? Bize mağfiret et. Allah-u Teala'nın mağfireti giriyor, devreye giriyor. Burada mağfiret. Kim Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine ulaşırsa, tabiyet Allah'ın gösterdiği mürşide ki gösterir, kişi hacet namazını kıldığı takdirde, ona ulaşıp da tabi olduğu an kişi, ikinci takvanın sahibi olur. Burada imanı artan bir mümin vardır. Allah Mücadele 22'ye göre onun başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve kalbinin içine imanı yazar. Bu noktada kişi ikinci defa aminu olmuştur. Allah-u Teala'nın izahını açık bir şekilde burada gösteriyor. Öyleyse kim irşat makamına ulaşır da tabi olursa yeni bir takvanın sahibi olur. İşte Allah'tan mürşidini isteyen kişi ona tabi olacaktır. Tabiyet Allah-u Teala'nın farz emridir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Birinci takvanın sahibi olmuşlardır. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlardır. Allah-u Teala bu noktada 14. basamakta kişinin irşat makamına ulaşmasını ve tabiliyetini ifade ediyor. Bu tabiyet kişinin kalbine imanın yazılmasını ifade eder
ve günahlarının sevaba çevrilmesini ifade eder. Bu ikinci takvadır. Günahların sevaba çevrildiği noktadaki takvadır. Tabiyet takvası, imanı artan müminler takvası, aynı standartlarda bir takvayı ifade eder. Bundan sonra ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Allah'tan gelen nurlar kalbine gelecektir. Kalbinde ilk gizli %7 nur birikiminde ruh birinci gök katına çıkacaktır. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri, yedinci gök katı, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ve ruhun sığınağa sığınması. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاهِدَّ هَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَوَى. O gün, tabi olunan gün, dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur. Hüviyeti var. Kişinin ruhu Allah'a sığınıyor. Allah o kişi için bir sığınak.

Üçüncü takvası da aynı ayet-i kerimelerde anlatılmış Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tu'âdûne li kulli evvâbin hafîz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Diyor ki Allah Teala, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Kimler için? Evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap, meaba ulaşmış demek, bu üçüncü takva, evvaplar takvası. Ama aynı ayet-i kerime, ikinci takvayı da, bundan bir evvelki takvayı da alıyor. Ne olmuş kişi? Evvap olmadan evvel hafiz olmuş. Muhafaza altına alınmış, başının üzerine bir muhafız göndermiş Allah-u Teala. Onların başlarının üzerine bir muhafız göndeririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala burada, biz onlar hüviyetlerini bozmadıkça biz onların üzerindeki muhafızı oradan almayız buyuruyor bir ayet-i kerimesinde. Öyleyse Kaf 31 ve 32 hem ikinci takvayı hafiz kelimesiyle ifade ediyor. Başlarının üzerine muhafız gelenler, mürşitlerine tabi olanlar. Hem de üçüncü takvayı sığınağa sığınanlar olarak değerlendiriyor. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a sığınması. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki: "Vallahu indehu hüsnül meab." Allah'ın katında Allah muhakkak ki en güzel sığınaktır. Yani ruhun sığınağıdır. Sad suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Hâzâ zikrun ve inne lil muttakîne le hüsnü meab." İşte bu Allah'ın zikridir. Kur'an-ı Kerim ve muhakkak ki takva sahipleri için hüsnül meab vardır. Meabın, sığınağın en güzeli vardır. O da Allah'ın zatıdır. Kimler içinmiş? Takva sahipleri içinmiş. Öyleyse burada görünen husus, evvap olanların da takvası var ve takva sahipleri için meab söz konusu. Yani Allah'ın zatına ulaşan kişilerin takvasından bahsediyor Allah-u Teala. Bu üçüncü takva, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması ve yeni bir takvanın sahibi oluşumuz. Bu takvanın ötesi, burası 21. ve 22. basamaklar. Ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak, Allah'ın zatında yok olması, evvap oluşumuz 22. basamak. 22. basamakla 3. takva, evvap takvası tamamlanıyor. 2. takva da söylediğimiz gibi Kaf 31'de yeniden değere, muhtevaya alınmış. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki 22. basamakta bir başka takva var. Allah'ın kişilerin ruhlarına meab olduğu, sığınak olduğu seviyedeki takva. 22. basamaktaki takva. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala bize bir taht veriyor. Ondan sonra biz zahit oluyoruz, zühd sahibi oluyoruz. Ne zaman

Nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşıyor. O zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Burada muhsinlerden oluyoruz. Nisa 125'te Allah Teala buyuruyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun." O kişiden daha muhsin kim vardır diyor. O kişi ki fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur buyuruyor Allah Teala. İşte burası muhsinler takvası, fizik vücudun teslimi noktasındaki takva. Öyleyse kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, kimin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursa, o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Öyleyse burada yeni bir takvanın söz konusu olması lazım. Bakalım ne diyor Allah Teala bu takva için? Muhsinler takvası diyor. Ali İmran 133 Allah Teala buyuruyor ve sarihu ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduhas semavati vel ardu uiddet lil ve koşuşun diyor Allah Teala mağfirete, Rabbinizden mağfirete ve arzı göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. B şıkkında da buyuruyor ki o takva sahipleri konusunda ellezine yunfikune fissarai ve darai. Onlar darlıkta da bollukta da infak ederler. Vel kazminel gayza ve gayzlarını öfkelerini yutarlar. Vel afine anin nas ve insanları affederler. Vallahi yuhibbul muhsinun. Allah muhsinleri sever. İşte 133. ayet-i kerimesinde o cennet takva sahiplerinin hazırlanmıştır diyen Allah Teala bir sonraki ayette onların muhsinler olduğunu söylüyor vasıf vererek. Öfkelerini yutanlar, nası affedenler, darlıkta da, bollukta da infak edenler. Hem fizik standartlarda infak ederler, hem de Allah'tan gelen rahmeti, fazlı ve salavatı fizik vücudun nefse ulaştırması sebebiyle bir dizayna sokarlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Bir muhsinler takvası diye takva söz konusu. Muhsinlere ait bir takva. Ne zaman muhsin oluyoruz? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Şimdi bu noktada duralım, sahabeye bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bunun kesin olduğunu görüyoruz. Yani amenular takvasının sahibi olmuşlar mı? Kesin. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler, birinci takvanın sahibi olmuşlar. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hepsi hem sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Araf 157 diyor ki kim o ümmine bir Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi
felaha erdiler. Bütün sahabe, tabi olanlar hepsi felaha ermişler. Aynı zamanda Fetihon, Habibim, sana biat etmek, tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Tabiyet kesin. İkinci safhayı da tamamlamışlar. İkinci takvada tabiyet takvası da tamam. Ruhlarını Allah'laştırdıkları zaman üçüncü takvaya da ulaşmışlar. Zümer 18 onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet ise Âl-i İmrân 73'te innel hüdâ hüdâllah şeklinde ifade ediliyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. O hidayetin sahibi olmuşlar. Ve hidayet takvasına ruhları Allah'ın zatında yok olduğu için evvap takvaya ulaşmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi ve muhsinler takvasına ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve çiğimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Allah'a teslim etmişler fizik vücutlarını ve muhsinler takvasına sahip olmuşlar. Muhsinler takvasından sonra gelen takva kişinin daimi zikre ulaşmasından sonraki takva, nefsini Allah'a teslim ettiği noktadaki takva, fizik vücuttan sonra teslim olacak olan nefstir. Bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ettikleri bir vaka olarak çıkıyor karşımıza ve bu nokta kişinin ahsen olduğu noktadır. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Leyse alellezine aminu ve aminus salihati cünahun. Amini olan ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin üzerine günah yoktur. Fîmâ taimü yedikleri önceden yedikleri şeylerde üzerlerine günah yoktur. Yani günah olduğunu bilmeden içtikleri içkide, yedikleri ette Allah Teala burada diyor ki izamet teka takva sahibi oldukları zaman ve aminu ve amin oldukları zaman ve aminu salihati nefsine sadece amel işledikleri zaman sümmet teka sonra tekrar takva sahibi oldukları zaman ve aminu tekrar amin oldukları zaman sümmet teka tekrar takva sahibi oldukları zaman ve ahsunu. Bu son takvada ahsen oldukları zaman diyor Allah Teala. Vallahi yuhibbul muhsinun. Buradaki muhsin nefsini Allah'a teslim edenler. Burada Allah Teala birinci takvayı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmak ve amin olmak ve ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırarak nefsi ıslah edici amelleri başlamakla ikinci takvanın sahibi olmak, evvap takvanın sahibi olmak.
Ondan sonra tekrar takva sahibi olmak ve amini olmak, fizik vücudu, ruhu Allah'a teslim etmek, sümmettekav, sonra tekrar takva sahibi olmak ve fizik vücudu teslimden sonra nefsi de Allah'a teslim etmek, ahsenu olmak. Zümer 10'da Allah Teala diyor ki: "Kul ya ibadiyellezine aminetteku rabbekum lillezine ahsenu fi hazihi dünya hasene. Ardullahi vasi'a. İnnema yuveffes sabirune ecruhum bi gayri hisabin." Ey peygamber, ey Muhammed, de ki diyor Allah Teala: "Ey amene olanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için hasene vardır. Kazanılan üst seviye dereceler. Ardullahi vasıya, Allah'ın arzı geniştir. İnnemâ yüveffes sabirun, sabredenlere mükafat, sabredenlere verilecektir. Ecrühüm, ecirleri bir gayri hesap, hesapsız olarak. Burada hem sabretme müessesesini almış Allah Teala, hem de ahsen olanlardan bahsediyor. Amen olanlardan ahsen olanlar için. Ahsen olanlar nefslerini de Allah'a teslim edenler olarak çıkıyor karşımıza. Burada kişi halis oluyor. Ve Allah Teala Bakara 179'da "Veleküm fil kısasi hayatun ya ulul elbab li alekum tettekun" diyor. Ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır diyor. Bu kısası yaparsanız takva sahibi olursunuz diyor. Öyleyse ulul elbab ne zaman olunuyor? Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab oluyor. Ulul elbab olduktan sonra yeni bir kısas söz konusu. Ulul elbab olan kişi evvela karanlıkla aydınlığı, nur karanlıkla nuru değiştirmiş olan kişidir. Nefsinin bütün afetlerini temizlemiş olan kişidir. Ve bunun yapması lazım gelen şey, bundan sonraki kademeyi tamamlaması, nefsini de Allah'a teslim etmektir. Nefsini teslim ettiği zaman yeni bir takva sahibi olacaktır. İşte bu Bakara 179 onu söylüyor. Kısasta hayat, karanlıkla aydınlığın kısası. Kısasta hayat, gayb alemini görmeyen gözlerin görmeye başlaması, işitmeyen kulakların işitmeye başlaması, idrak etmeyen kalplerin gayb alemini idrak etmeye başlaması ve kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi. Burada söz konusu olan ahsen takva, yani muhlisler takvası. Ve bu nefsin ıslahı noktasında olan bir takva. Ve bu noktadan sonra nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Allah Teala gök katlarını bize tamamen gösterdiği zaman bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Böylece ihlas makamı bitiyor, salah makamı başlıyor. Salah makamının birinci kademesi günahlarımızın örtülmesi, ikinci kademesi, üçüncü kademesi salah nurunu almamız, dördüncü kademesi günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Bu noktada irşada ulaşmak söz konusu.
Neyle oluyor bu? O seviyede bir günahların örtülmesi, günahların sevaba çevrilmesi. İşte bu hususu Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetleri anlatıyor. Ya eyyüellezine amennüttekullâhe ve kulû kavlen sedîde. Amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yaslih lekum, yuslih lekum, amalukum, sizin amellerinizi ıslah etsin. Ve yafir lekum, zunubekum, ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve men yuti'ullâhe ve resûlehu, fekat faze fevzen azîma. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o, fevzün azime ulaşmıştır. Büyük mükafata ermiştir diyor Allah Teala. Burada Allah'a karşı takva sahibi olmak söz konusu. Allah Teala diyor ki Maide 65'te öyle enne ehlel kitabi amenu vettekav ve kefferna anhum seyyiatihim ve le ethalnâhum cennâtin naîm. Eğer kitap ehli amin olsalardı ve takva sahibi olsalardı, mutlaka onların seyyiatlarını örterdik. Ve onları naîm cennetlerine koyardık. Naîm cennetleri, daimi zikre ulaşmış olanların ulaşacakları cennetler. Burada günahların örtüldüğü nokta, kişinin bir yeni hedefe ulaştığı yer. İrşad noktasına, irşad takvasına ulaşması. Mağfiret orada söz konusu. Eclül Azim ise ondan sonraki kademeyi ifade ediyor. Öyleyse Allah sadece günahları örtmüyor, günahları sevaba çeviriyor. O noktadaki takva irşat takvasıdır. Bütün sahabe oraya da ulaşmış. Hepsi irşada ulaşmış. Diyor ki Allah Teala Hücurat 7'de, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü vardır. O sizin söylediklerinizi itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta belki Allah'ın lanetine de uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İmanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşat takvasına ulaşmış. 28. basamağın 4. kademesi. Ve Allah Teala bir hakkın takvadan bahsediyor. Bundan sonra bütün sahabe bir hakkın takvaya da hepsi ulaşmışlar. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Bir hakkın takva konusunda Allah Teala evvela emri ifade ediyor Ali İmran 102'de. Ya eyyüellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ali İmran 28. Buradaki ifadesini Allah-u Teala'nın hakkıyla takva sahibi olanlar nasıl bir takva sahibi oldularsa siz de öyle bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Ve ölmeden önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ölmeden önce mutlaka Allah'a teslim olun. Allah Teala Ali İmran suresinin 28. ayet-i kerimesinde bir hakkın takvayı şöyle anlatıyor. La yettehizil müminînel kafirin evliyâe min dunil müminîn. Müminler müminlerden başkasını, yani kafirleri dost edinmesinler. Ve men yef'al zâlike feleyse minallâhi fî şeyin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan başka bir şeyin içinde değildir. İllâ en tettekû minhum tukatten. Ancak onlardan bir hakkın takva sahibi olanlar
Hariç. Ve yuhazzirukumun nefsehu. Ve Allah size bundan sakındırır diyor. Burada bir hakkın takva söz konusu. Burası takvanın sonudur. İrşat makamına gelen insanlar için söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki bir hakkın takva söz konusu insanlar için. Bütün sahabenin bir hakkın takvaya ulaştıkları ise Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesindeki mürşit vasıflarından kesinlikle ortaya çıkıyor. Bütün sahabe irşat ehli olmuşlardır. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görünüyor ki onlar fevzül azimin sahipleridir diye bitirmiş Allah Teala bir hakkın takvanın temel işareti. Allah Teala'nın söylediği dizayn açık ve kesin bir dizayn. Orada bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki 7 ayrı hüviyette takva var Kur'an-ı Kerim'de. Bu son takva 28. basamağın 5. kademesine ait. Ondan evvel ki irşada ulaşanların takvası 28. basamağın 4. kademesine ait. Ki gayb alemine ait kalp gözlerinin, kalp kulaklarının açılması söz konusu orada. Bir sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane takva var. 3. basamakta başlayan aminullah takvası 7. basamağa kadar hemen götürüyor kişiyi. 14. basamakta tabiyet takvası, mürşide tabi olunuyor. 21. basamakta, 22. basamakta Allah'a ruhun ulaşması ve meabta yok olması, Allah'ın o kişinin ruhuna sığınak olması takvası, evap takva, evaplar takvası. Bu üçüncü takva. İkinci takvanın bir başka adı da başın üzerinde muhafız bulunanların takvası. Hafizlerin muhafaza altına alınanların takvası. Dördüncü takva 25. basamakta fizik vücudumuzun Allah'a teslimiyle oluşan takva. Beşinci takva nefsimizin Allah'a teslimiyle oluşan takva. Altıncı takva irşada ulaştığımız noktadaki takva. Yedinci takva da irşat makamının sahibi olduğumuz noktadaki takva. 28. basamağın 5. kademesine kadar ulaşıyor. Allah o kişinin iradesini kendi iradesine bağlıyor ve konuyu tamamlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne gördük? Bütün Kur'an-ı Kerim mealleri, nerede takva kelimesini görürlerse görsünler, her biri ayrı bir kademenin takvası olmasına rağmen, bu konuda hiçbir ilmin sahibi olmadıkları için bütün takvalara sadece Allah'tan korkmak diye değer vermişler.
Yani İslam kültüründe takva müessesesi bütünüyle yitirilmiş durumda. Oysa ki her biri bir ayrı hüviyet ifade ediyor. 28 basamaklı İslam merdiveninde 7 tane takvanın her birinin ayrı bir özelliği var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları bize Allah öğretti. Ve İslam aleminin kaybolmuş olan nura yeniden kavuşması söz konusu oldu. Artık labirentlerde kaybolmayacaksınız. Kur'an-ı Kerim sizi ait olduğunuz hedefe, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslime mutlaka götürecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane takva vardır sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün bu takvaların sahibi kılarak irşat makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد رسول الله. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç tane vücudumuz var. Birisi nefsimiz, birisi ruhumuz, birisi de şu fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz, nefsimize de, ruhumuza da birer mekandır. Bu mekanı temiz tutalım. Öyleyse ruhumuzu ve nefsimizi sizlere anlattık. Şimdi hepimiz birden ezele gidiyoruz zamandan evvele. Araf suresi 179. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alo, dediler ki, bela. Evet, negatif suallerin pozitif cevabı, bela. Evet, yani evet, sen bizim Rabbimizsin dediler diyor Allah-u Teala. Biz onları nefslerine şahit tuttuk diyor Allah-u Teala. Kıyamet günü ben bundan gafildim, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Araf 179 bu kadar. Ezelde Allah Teala hepimizi aynı yaşta karşısında topluyor. Fizik vücutlar, nefsler ve ruhlar olarak. Birden fazla olduğumuz kesin. Çünkü onları nefslerine şahit tuttum diyor Allah Teala. Yani şu nefs adı verilen bütün afetleri içinde barındıran o şeytanın sığınağı olan nefsimize karşı Allah Teala bizleri, yani bizim fizik vücudumuzu da ruhumuzu da şahit tutuyor. Kıyamet günü hayır, benim böyle bir şeyden haberim yok, ben bundan gafilim demesinler diye diyor nefsler. Bunu demesinler diye diyor. Fizik vücutlar içinde aynı şeyi düşünülebilir. Fizik vücutlar benim, ben bundan gafilim demesinler diye. Ruhumuzu ve fizik vücudumuzu nefsimize karşı, ruhumuzu ve nefsimizi fizik vücudumuza karşı şahit tutuyor Allah-u Teala. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala buyuruyor, işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de size misakinizi farz kıldık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra Allah Teala ne dedi?
Diyor ki Allah Teala, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ve soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Ey nefsler, ruhlar, fizik vücutlar, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah Teala diyor ki, öyleyse hadi bakalım şimdi. Yemin verin nefsler, misak verin ruhlar, ahd verin fizik vücutlar. Bana teslim olacağınıza dair. Nefsler de, ruhlar da, fizik vücutlar da, hepimiz Allah Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyoruz. Ve Allah Teala soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Yani yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz. Allah-u Teala da yemine, misake ve ahde şahit oluyor ve diyor ki, bu bana verdiklerinizi, misakinizi üzerinize farz kıldım, yükledim, size vazife olarak verdim diyor Allah-u Teala. Öyleyse orada Allah'a verilmiş bir söz söz konusu. Misak kelimesi burada iki ayrı manayı da kapsıyor. Hem ruhumuzun Allah'a verdiği, ölmeden evvel Allah'a geri dönme konusundaki yemin, adı misak, hem de bunların hepsini ifade eden, eles bezbinde Allah'a ezelde verdiğimiz yeminlerin hepsi. Misakimiz aslında tek başına yalın olarak alınırsa, ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a ölmeden evvel ulaşma konusundaki misakimiz. Ne diyordu Allah Teala Rad Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. Kim bu insanlar? 20. ayet-i kerime cevap veriyor kim olduklarına. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Misakin ne olduğu ifade ediliyor demin söylediğimiz hususta 21. ayet-i kerimesinde. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Bizim misakimiz aslında ruhumuzun Allah'a verdiği, biz ölmeden evvel Allah'a mutlaka geri dönme konusundaki yeminin adı misak. Ama aynı zamanda misak kelimesi bir kesin söz anlamına da geliyor. Kesin söz, bir yemin. İşte Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar dediği zaman, bu hem ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını ifade ediyor, hem de yeminlerimizin hepsini. Allah Teala kesin söze de misak dediği için
Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde biz diyor Allah Teala bütün nebileri toplamış ve onlardan misak almıştık diyor. Kesin söz almıştık. Onlara demiştik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bize söz veriyor musunuz? Bu ağır ahdi üzerinize alıyor musunuz? Dilinizle de bunu teyit ediyor musunuz? İkrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dediler ki ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Öyleyse yemin Türkçedeki yemin olarak da kullanılır. Nefsimizin Allah'a verdiği tezkiye ve tasfiyeyi gerektiren muhteva olarak da kullanılır. Ama misak kelimesi hem ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki misaktır, yemindir. Hem de aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismidir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi. Ve iz ehazallahu misakan nebiyyine diyor Allah Teala. O zaman ki biz nebilerden misak almıştık. Lema ateytüküm min kitabin. Size kitap verdik ve hikmetin ve hikmet verdik. Sümme caüküm resulün. Sonra sizlerden sonra Resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'aküm. Size verdiklerimizi tasdik edecek. Sizinle beraber olan kitaplarımızı, size verdiğimiz kitapları tasdik eden bir Resul. Le tumininne bihi ve le tensununne. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misak kelimesi aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismi. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bizlerden misak alıyor. Misakinizi sizlerden misak aldım diyor. Misakınızı yerine getirmenizi istiyorum diyor. Öyleyse buradaki muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz, ahd vermişiz. Eğer teker teker yeminlerimizse, yeminimiz Allah'a nefsimizin verdiği yemin, tezkiye ve tasfiye bu konumuz. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin ise misak, sadece kendine ait olan yeminin adı misak, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla ilişkili. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ise ahd. Misakimizin ne olduğunu gördük. Rad suresi 21. ayet-i kerimesinde ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Allah Teala bu ruhlarını Allah'a ulaştıranların Allah'a verdikleri misaki bozmayanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin de, Allah'a ölmeden evvel ulaşma yemininin de adı misak. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde misak bu tarzda ifade edildikten sonra
25. ayeti kerimesinde gene aynı şekilde ifade edilmiş. Onlar Allah'a misak verdikten sonra vermelerine rağmen misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Yani başka insanların da misaklerini yerine getirmelerine mani olanlardır diyor. Ve Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Lanet var olduğuna göre başkalarını da yoldan çıkardıkları kesin. Şimdi buradaki ifadede gene bakıyoruz ki buradaki misak kelimesi de ruhumuzun Allah'a ulaştırılması konusunda verilmiş. Peki ahdimiz? Ahdimizin ne olduğunu Allah Teala bize Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde anlatıyor. Diyor ki Allah Teala: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mubin ve ene buduni haza sıratul müstakim." Ey Adem oğulları, biz sizlerden söz almadık mı? Şeytana kul ahd almadık mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulun diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzda Allah'a bir yemin vermiş. Türkçedeki yemin dediğimiz bu konuda fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin Kur'an'da ahd adını alıyor. Nefsimizinki yemin adını alıyor. Öyleyse neyi gördük? Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını aldı. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ahd adını aldı. Ya nefsimizin ki, bugünkü konumuz olan nefsimizin ki, Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri şöyle söylüyor: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin." Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse nefslerin bir yemini var. Yemin sahibi olan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Söz konusu olan nefslerimiz. Öyleyse Şems suresinin 9. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. 7 8 9'da şöyle ifade: "Ve nefsin ve ma sevaha," o nefse ve onu seva edene. 8. ayet-i kerime: "Fe elhamaha ve fucuraha takvaha." Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fucuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. Onu tezkiye edenler felaha erdi. Demek ki nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz yemin nefsimizin tezkiyesi konusundaki yemin, bu tezkiye tasfiyeye kadar ulaşıyor. İki kademeli bir olay. Ruhumuzu Allah'a ulaştırana kadar tezkiye adını alıyor. Ulaştırdıktan sonra, Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuzun, nefsimizin Allah'a teslimi ikinci ve üçüncü safhaları içeriyor.
en zor teslimi olan nefsimiz. Öyleyse görüyoruz ki Allah-u Teala bizden yemin almış, misak almış, ahd almış ve bu akşamki konumuz nefsimizin Allah'a teslimi. Yani yeminimiz. Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ve 77. ayetlerinde şunları söylüyor. Onlar ki yeminlerini ve misaklerini yerine getirmezler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani yeminlerini ve misaklerini yerine getirmeyenler cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Ama insanlardan her kim de 77. ayet-i kerime yeminini ve misakini yerine getirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibidirler diyor Allah Teala ve Allah takva sahiplerini sever. Bakalım beraberce 76'ya. Bela men effa bi ahdihi. Kim ahdini Allah'ın bela men effa bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirirse ve takva ve takva sahibi olursa fe innallahi yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever. 77. ayet-i kerime innellezine yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen. E kalilen. Az bir bedel mukabili yeminlerini ve ahdlerini satanlar. Ülaike la halaka lehum fil ahireti. Onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah Teala. Yeminlerini ve ahdlerini az bir bedel karşılığı satanlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Bu yemini satanlar nefslerini tezkiye ve tasfiye etmeyenler, onlara ahirette bir nasip yoktur. Vella yukellimuhumullahü. Allah onlara kelam etmez. Onlarla konuşmaz. Vella yahsunu yahzuru İleyhim. Allah onlara bakmaz. Yevmel kıyameti ve la yüzekihim ve onların nefslerini tezkiye etmez, onları temize çıkarmaz. Ve lehum azabun elim. Onlara azim bir azap vardır. Elim bir azap vardır diyor Allah Teala. Öyleyse yeminlerini yerine getirmeyenler onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah-u Teala. Yeminlerini yerine getirmeyenler bu açıdan bir problemin içindeler. Yemin görüyoruz ki yemin sahipleri cennette olacak. Yemin görüyoruz ki nefsin tezkiye edilmemesi hali, temizlenmemesi. Temizlenmesi konusunda Allah'a verilen söz. Yeminimiz. Nefs konusunda Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a döner.
Nefsi tezkiye ettiğimiz devre, 21. basamak. Niçin kendisi için yapmıştır diyor Allah Teala? Çünkü herkes Allah Teala'ya yemin vermiştir ezelde. Nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Hepsinin adı da tezkiye olarak geçebilir. Nefsin, evvela ruhun Allah'a ulaşması, nefsin kalbinde %51 nur birikimiyle oluşur. Bu nefs tezkiyesidir ve ruh Allah'a döner. Bu Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu içeriyor. Nefsin tezkiyesi. Ama bir de nefsin halis kılınması var. Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala anlatıyor. Neden Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi sadece tezkiyeyi ifade ediyor? Çünkü ruhun teslimini içeriyor sadece. Ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a dönüşüne kadar geçen devrede bu nefsin temizlik işlemine tezkiye diyor Allah Teala. Kendisi için yapar. Neden? Çünkü Allah'a tezkiye olmak için yemin etmiştir. Nefsini tezkiye eden felaha erer diyordu Allah Teala. Felaha ermek cennete ulaşmak demek zaten. Ve yemin sahipleri, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirenler Allah'ın cennetine girerler. Yani tezkiye olanlar. Bu cennetin 3. kademesidir. Ama nefs tezkiyesinin daha ötesi de var. Nefsin halis kılınması hali. Bunun adına tasfiye deniyor. Nefsin halis kılınması. Beyne Suresi 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ama umiru, onlar emredilmezler. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olma emrini alır."

nefslerini muhlis kılmışlar, halis kılmış olanlar olarak ve bunu hanifler sıfatıyla başarmışlar olarak. Böylece insanların Allah'a kul olmalarının derecesini vermiş oluyor Allah Teala. Allah'ın dininde nefslerini halis kılarak Allah'a kul olanlar. Nefsin halis kılınması noktasında muhlisler olarak Allah'a kul olanlar. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buna benzer bir ifade kullanıyordu. Nisa 125'e bakalım beraberce. Nisa 125. Ve men ahsenu dinen mimmen esleme ve çuhu lillahi ve huve muhsinun ve teba milleti İbrahim'e hanifa. Onlar ki dinen din de ahsen olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek suretiyle. Ve böylece muhsinlerden olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a kul olmak isimli bir müessese var. Allah'a kul olmak Allah'a teslimleri içerir. Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz Allah'a kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de hanif fıtratıyla Allah'a teslim edersiniz. Şimdi böyle bir dizaynda fizik vücudun Allah'a tesliminden bahsediyor Allah Teala burada. Nisa 125'te. Bu yeminin yerine getirilmesi değil, bu ahdin yerine getirilmesi. Ve yeminin yerine getirilmesi beraberce bakalım. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla liyabudullâhe, Allah'a kul olmak için. Sadece Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine, muhlisler olarak, yani nefslerinin kalbini halis kılmış olanlar olarak. Lehuddine, onun Allah'ın dininde hünefaya hanifler olarak bunu yapıyorlar diyor Allah Teala. Ve yukuymus salate, onlar namaz kılarlar ve yutuz zekata zekat verirler ve zalike dinil kayyim. Bu, işte bu Allah'ın kayyum olan dinidir. Bakınız, hanif kelimesi geçiyor. Ve Allah Teala Allah'ın kayyum olan dininden bahsediyor. Hanif kelimesiyle ifade edilen hanif dini, kainatın var olduğu sürece Allah'ın koyduğu dinin adıdır. Kayyum olan din. İşte bu ifade, dinde kalbin halis olması, hanifler olarak bunu gerçekleştirmek, İşte burası tasfiyeyi ifade eder. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, en son teslim ettiğimiz nefsimizle birlikte ulaştığımız yer, nefsimizin kalbinin halis olduğu, bütün afetlerden

bütün katışıklardan kurtulduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte konumuz nefs tezkiyesine başlamak ve nefs tezkiyesinin sonuna kadar ulaşmak ve nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek.

Tezkiye konusunda Allah Teala birçok ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu ayetlere bakıyoruz. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor. Diyor ki لَقَدْ مَنَّ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah-u Teala müminler üzerine bir nimet vermiştir andolsun ki izbease o zaman ki beaz etmiştir fihim üzerlerine Resulen bir Resul min enfisihim onların aralarından yetli aleyhim ayatihi onlara ayetleri tilavet etsin diye ve yüzekihim ve onların nefslerini tezkiye etsin diye. Resuller için Allah-u Teala'nın bir dizaynı, nefs tezkiyesi. Öyleyse tezkiye müessesesi İslam'ın dinin temelini teşekkül ettirir. Allah-u Teala bütün insanları tezkiyeyi ve tasfiyeyi gerçekleştirsinler de Allah'a gerçek anlamda layık kullar olsunlar diye yarattığını ifade ediyor. Bütün insanların ulaşacakları nokta tasfiye olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 28 basamaklık bir dizayn içerisinde tezkiye nerede başlar, nerede tamamlanır? 14. basamakta başlar, 21. basamakta tamamlanır. Peki tasfiye? Tezkiyeden sonra da tasfiye söz konusu olur. 22. basamakta başlar ve 27. basamakta tasfiye tamamlanır. Bundan sonraki konu nedir? Nefsle alakalı olan tezkiyenin ve tasfiyenin ötesi var mıdır? Vardır. Kalbin müzeyyen olması ve neticede iradenin de Allah'a teslimi. Daimi zikrin insanı ulaştırabileceği yer külli zikirdir. Külli zikrin insanı ulaştıracağı yer tesbihtir. Öyleyse bunların hepsi konularımızın içerisinde olmalıdır. Bu minval üzere iradenin Allah'a teslim olduğu yer Salah makamının dördüncü mertebesidir. Beşinci mertebesidir. Salah makamının beşinci kademesi. Ve nefsin tezyin edilmesinin 12. mertebesidir. Burada tesbih başlar. Salah makamının muhtevası içinde daimi zikirden külli zikre geçilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın bütün bu hakikatlerinden hepimiz haberdar oluyoruz Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde. Öyleyse tezkiye ve tasfiye müessesesine beraberce yaklaşalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmişsek, seçilenlerden birisi olarak Allah'a ulaşmayı dileriz veya dilemeyiz. Eğer dilemişsek, üçüncü basamaktayız. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dördüncü basamakta ne olacaktır? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Bu tecelli beşinci basamakta gözlerimizdeki hicab-ı mestürenin alınmasına sebebiyet verecektir. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakranın alınmasına sebebiyet verecektir. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinnetin alınmasına ve kalbimize ihbat konulmasına sebebiyet verecektir. Böylece idraki sağlanmış bir insan olacağız. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbimizin Allah'a ulaşması Tegabun suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşecektir. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor. Onun kalbine hidayet ederiz. Onun kalbine hidayeti koyarız. Burası 8. basamak. Nefs tezkiyesinin başlamasının ilk adımı. Çünkü Allah-u Teala kalbimize ulaşınca kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, yani bu gaybdeki bir huşu, tahkiki huşu değil henüz. Ama huşu kalbin ürpermesi halidir. Kalp Allah'a çevriliyor. Nefs tezkiyesinin birinci işareti. Eğer kalbimiz Allah-u Teala'ya çevrilmeseydi nefs tezkiyesi yapamazdık. Dokuzuncu basamakta nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin başlangıç noktasını görüyoruz. Allah'ın kalbimize ulaşması ve kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirmesi söz konusu. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmeseydi ne olacaktı? Kapı şeytana çevrik kalacaktı. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını kitaba ve içindekilere, Allah'ın içindeki sözlerine müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Sonra bu indirdiklerinin muhtevasını söylüyor Allah Teala. İnsanların ciltleri, derileri, vücutları ve kalpleri bundan ürperir diyor Allah Teala. Ve bu insanlar
bu gelen iki tane, ikişerli gelen nesnelerden, yani nurlardan etkilenerek huşu sahibi olurlar diyor Allah Teala. Sonra da kalpleri Allah'ın zikriyle aydınlanır ve yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor Allah Teala. Allah bunlarla, bu gönderdiği nurlarla kişiyi hidayete erdirir. Kim de dalalette kalırsa, dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'tan gelen, yukarıdan aşağı inzal edilen nurlarını kalbimize ulaştırmak için aldığı ilk tedbiri görüyoruz. Kalbimize ulaşıyor. Niçin? Kalbimizin şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a çevirmek için. Kalbimiz adım adım teçhiz oluyor. Bu birinci adım. Nefsimizin kalbinin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Nefs tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle alakalı ilk adım. Dokuzuncu basamaktayız. Onuncu basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın açtığı bir yol söz konusu. Nur yolu. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmaya açar. Böyle bir açıştan sonra o kişi ruhunu Allah'a teslim edecektir, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir, nefsini Allah'a teslim edecektir ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Bütün bu teslimler göğsün yarılmasına bağlı. Eğer göğüs yarılıp da o kişinin göğsünden kalbine bu nur yolu açılmasaydı, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine nurların ulaşması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Nurların kalbimize ulaşmasının temelinde zikir adlı bir müessese var. Zikir, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar etmenin adıdır. Zikrullah. Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye anılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynı hepimiz için çok şeyler ifade etmeli. Allah'ı zikretmek üzerimize Allah'ın en büyük farzı. Zikir en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Namaz kılmaktan da o da bir zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Diyor ki اُتْلُوا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim, sana vahyettiğim o kitap var ya, o Kur'an-ı Kerim, onu, Kur'an-ı Kerim'i
onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Bunların arasında en büyük olan zikirdir diyor Allah Teala. Zikir üzerimize farzdır. Çok zikir üzerimize farzdır ve daimi zikir üzerimize farzdır. İşte 3 ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a zikirle ulaşılacağı bu ayetle kesinlik kazandığı gibi zikrin farziyeti de kesinlik kazanıyor. Açık bir şekilde emir farz hüküm doğuruyor ve zikir yapmak Allah-u Teala'nın farzı. Bu ara sıra zikir. Ama Allah-u Teala günün yarısından daha fazla zikri de emrediyor. Çok zikri emrediyor. Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminüzkürullahi zikren kesira, ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Her gün günün yarısından daha fazla zikredin. Zikriniz, zikirli geçen zamanınız, zikirsiz geçen zamanınızdan çok olsun demiş oluyor Allah-u Teala. Ve üçüncüsü, daimi zikir de farz. Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürullâhe kıyamen kuhuden ve alâ cenûbihim. Öyleyse bu da daimi zikir. Ayaktayken de zikredin diyor, otururken de, yan üstü yatarken de. Zaten insanın üç halden başka hali yok. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış. Öyleyse daimi zikir farz. Niçin farz? Nefsimizi tezkiye etmemiz ve tasfiye etmemiz için farz. Niçin farz? Mutlu olmamız için farz. Çünkü tezkiye ve tasfiye bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Öyleyse zikrin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah diye tekrarı, işte söz konusu olan bu. Ve Allah Teala göğsümüzden kalbimize Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre nur yolunu açmış. Kalbimize girecek olan iki tane nur söz konusu. Bu aşamada rahmet ve fazl. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, فَضُلَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sonra diyor ki Allah-u Teala, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse hiç kimse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerine olmazsa, yani nefsinin kalbine ulaşamazsa, nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin temelinde mutlaka Allah'ın rahmetinin ve fazlının ulaşması lazım. Şimdi göğsünüzden kalbinize bu yol açılmadan evvel, yani 10. basamaktan bir evvelki basamakta olsanız da, 9. basamakta olsanız da, Allah'ın rahmeti ve fazlı zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelir. Ama yol açılmadığı için göğsünüzden içeriye giremez, tekrar Allah'ın katına geri döner. Ama ne zaman ki göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolunu açar, o zaman nurlar Allah'ın katından gelir zikrettiğiniz zaman. Göğsünüze geldikleri zaman yol onları davet eder, çeker kendisine
ve oraya kadar gelen rahmet ve fazl isimli iki tane nur göğsünüzden o yarılan yerden geçerek kalbinize ulaşır. Rahmet ve fazl ismindeki bu iki nur kalbinize ulaşmışlardır ama kalbinizin nur kapısı mühürlüdür. Zülmani kapısı açıktır. Oradan şeytanın karanlıkları rahatlıkla kalbinizin içini kapkaranlık etmek üzere devamlı kalbinize dolarlar. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Bu bir mutsuzluk sebebidir. Çünkü iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga vardır bu aşama. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaştı, ne olur? Kalbinizin mühürlü olduğunu tespit eder. Rahmet ve fazl. Ve rahmet ve fazl da nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ama rahmet nurları nefsinizin kalbinden içeriye sızabilir. İşte 12. basamak, 11. basamak bu sızmanın başladığı noktadır. Artık nefsinizin kalbine Allah'ın nuru adım atmıştır. Ve nefs tezkiyesinin başlangıç noktasındasınız. Ama bu tezkiyeyi gerçekleştiremez. Rahmet tezkiyenin öncüsüdür, kendisi değildir. Tezkiyeyi oluşturan fazilet isimli nurlardır ve fazilet daha henüz nefsinizin kalbine girememiştir. Nefsinizin kalbine sızabilen rahmet partikülleri tezkiyeyi değil, huşuyu oluşturur. Nefsinizin kalbinde huşu oluşmasını sağlayan, nefsinizin kalbine kadar ulaşabilen iki nurdan bir tanesidir. Adı rahmettir. Ve rahmet nuru nefsinizin kalbine kadar ulaşır zikrinizle ve nefsinizin kalbine sızar. Bu sızma %1'i nihayet %2'yi bulur. %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. O kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Neyle? Haktan inen şeyle, haktan inen nurla. Hangi sebebe dayalı olarak? Allah'ın zikrine dayalı olarak. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte rahmet partikülleri, rahmet nurları nefsinizin kalbine giriyor ve huşuyu oluşturuyor. %2 nur birikimi, rahmet birikimi huşuyu oluşturur. Bu bir açıştır, uvertürdür. Rahmet açışı yapar ama tezkiyeyi gerçekleştiremez. Tezkiyeyi gerçekleştirenler faziletlerdir. Ve bu aşamada faziletler, yani fazıllar nefsinizin kalbine giremez, rahmetle beraber gelmesine rağmen geri dönmek mecburiyetindedirler. Huşu
12. basamağı ifade eder. 11. basamakta nefsinizin kalbine sizi tezkiye etmenin başlangıcını, huşuyu oluşturmak üzere nurların, rahmetin ve fazlın ulaşması söz konusudur. İki nur. Rahmet, fazl. Huşu sahibi oldunuz. 12. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşti. Ne olur? Bir hak sahibisiniz. Mürşidinizi Allah'tan sormak. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki vestainu bis sabri ve salati innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı, Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizi size göstermesini isteyin. Bu kebiretün, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar, huşu sahipleri, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a döndürüleceğine de yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala'dan istihaneyi istememiz, ancak huşu sahibi olursak mümkün. İşte kişi 12. basamakta huşu sahibi oldu, hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. Niçin istiyor? Çünkü Allah Teala onun içine mürşide ulaşmayı vazgeçilmez bir tutku olarak yerleştiriyor. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırma konusunda söz vermiş. Mutlaka amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın zatına ulaşırlar. Hidayete ererler. Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Ulaştırmaları için irşat makamına karşı sevgi duymaları lazım. Allah'tan onu talep etmeleri lazım. Allah onların kalplerine bu talebi verir. Söylediğimiz işlevleri yapan hep Allah'tır. Niçin? Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah'ın da sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse benim verdiğim o söz mutlaka yerine gelir diyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. فَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْدُ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'ın sözü olduğuna göre bu kişi namazını kılmazsa bu iş olmaz. Zikrini yapmazsa olmaz. Orucunu tutmazsa olmaz. Mürşidine ulaşmazsa gene olmaz. Öyleyse kişinin bunlara istekli olmasını temin etmek Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Ve Allah bu görevi kendisini görevli kılar bu konuda, görevli sayar ve mutlaka o kişide mürşit sevgisini oluşturur. Mutlaka o kişiyi bir takım hedeflere vasıl eder.
sevgileri koyar içine, namaz sevgisini, oruç sevgisini, zikir sevgisini yerleştirir ve kişi zikri de sever, orucu da sever, namazı da sever, mürşit sevgisi de kalbine yerleşir ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah Teala ona onun ulaşabileceği yerdeki birisini gösterir. Ve ulaşır. Kişi ikinci defa iradesini kullanacaktır. Birinci defa kullandı, Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah onu mürşidini göstererek, mürşide ulaşması konusunda da içine sevgiyi vererek hazır hale getirdi. Kişi büyük bir ihtiyaç hissederek mürşide ulaşmaya, mürşidine ulaşır. Ve önünde diz çöker, el öper, mürşidine tabi olur. Tabiyet noktasında zikir için en önemli hususlar gerçekleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanla kulunu Allah-u Teala mürşidine ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dileyen kulunu. Ve kişi burada nefs tezkiyesine başlayacak. Nefsinin kalbine giren rahmet tezkiyenin öncüsüydü. Tezkiye değildi. Tezkiye bundan sonra başlayacak. Öyleyse tezkiyenin kalp şartlarının oluşması lazım. Bunun için Allah-u Teala devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getirip yerleştiriyor. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması gerekiyor. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır. İşte o gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. O gelince birinci nimetidir Allah-u Teala'nın. İkinci nimet kalbin mührünü Allah'ın açmasıdır. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini almasıdır. Dördüncü nimeti ise kalbin içine iman kelimesini yazmasıdır. Önemli mi? Nefs tezkiyesi için son derece önemli. Tasfiyesi için de aynı öneme haiz. Kişinin kalbinin içinde küfür kelimesi varken kişinin kalbi karanlıkları kendisine çeker. Karanlıkları kendine çekecek olan gücün nefsin afetlerini kendisine çekecek ve kalpte toplayacak, konsantre edecek gücün adı küfür kelimesidir. Ve Allah-u Teala küfrü kalpten alıyor. Peki nefs tezkiyesine engel olan ne vardı? Kişinin kalbi mühürlüydü ve rahmet sızarak içeri girmişti. Fazla hiç girememişti. Kalbin mühürünü açıyor Allah-u Teala. Peki sonra kişi bir imkanın sahibi oluyor. Kalbinin içine Allah iman kelimesini yazıyor. İman. Ne oldu? Kişi mümin oldu. Hem Allah'a inanıyor kişi, hem ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına inanıyor. İstiyor da bunu. Ve kişinin kalbinde iman da yazılı. Bu kişi gerçek bir mümin oldu. Ve nefs tezkiyesine başlıyor. Bu dört tane nimetin arkasından Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yükselebilmesi için kişinin nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi lazım. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudu da nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. İradesi de nefsin afetleri azaldıkça güçleniyor. Allah'ın bir nimeti daha var. O kişiye eskiden 1'e 10 verirken bu 1'e 10'u 10 katına ulaştırıyor, 1'e 100 vermeye başlıyor ve verdiklerini 1'e 700'e kadar çıkaracak nefs tezkiyesi boyunca.
Kişi bir derecelik sevap işlediğinde 100 katı yazılacak birinci gök katına kadar, 200 katı yazılacak ikinci gök katına kadar, 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında 700'e kadar, 1'e 700'e kadar bu rakam yükselecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefs tezkiyesi başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsinizin kalbindeki afetlerin, 19 çeşit afet yaşıyor nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbi, afetler kapkaranlık olduğu için kapkaranlık. Nurlar gelecek yerine, faziletler ve afetlerin yerini alacak. İşte bu nefs tezkiyesi. Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği her türlü fiili işleyen afetler yok olacak. Yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan faziletler gelecek. Böylece iç dünyadaki kavga bitecek. Nefsle ruhun kavgası bitecek. Nefs tezkiyesi kavganın yarı yarıya bitmesini, nefs tasfiyesi ise kavganın tamamen bitmesini ifade eder. Nefsinizin afetlerine şeytan tesir ediyor, ruhunuzun hasletlerine ise Allah. Ve ikisi birbirine zıt iki tane kutup. Ruhun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder, yasak ettiği fiilleri işlemez. Nefsin afetleri ise tam tersine, Allah hangi emri vermişse onu çiğner, yerine getirmez. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işler. Öyleyse zikir yapıyorsunuz. İster Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapın, ister diye sessiz zikir yapın, ister kalp zikri yapın, zikir zikirdir. Allah'ın ismini tekrar etmek. Ne olur? Allah'ın katından rahmet, faz ve rahmet salavat isimli 4 tane nur gelir. 2 grup, 2 tane ikili. Rahmetle faz, birinci ikili. Rahmetle salavat, ikinci ikili. 4 tane nur oluyor. 2 grup nur oluyor. 2'şer 2'şer gönderiyor. Zümer 23'te de Allah Teala böyle söylüyordu. Allah nurlarını 2'şer 2'şer indirir diyordu. İşte Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat zikir yapmanız üzerine göğsünüze gelir. Göğsünüzden açılan, göğsünüz yarılarak açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Artık kalbin mührü açılmıştır. Bu mührün üzerine rahmetle faz ve rahmetle salavat 4 enerji grubu, 4 grup enerji baskı yapar. Bu baskı mührü kalbin alt boyutundaki zulmani kapıya kadar indirir ve zulmani kapıyı mühürler. Karanlıklar zikir boyunca nefsin kalbine giremezler. Birkaç dakikanın içinde nefsin kalbi rahmetle, fazla ve salavatla tamamen dolar. Nefsin kalbindeki afetler, karanlıklar mı? Onları kalpte tutan güç, küfür kelimesi kalpten alındığı için artık kalpte onları çekecek olan bir güç kalmamıştır. Bu sebeple kalbin içine gelen rahmet, faz ve salavat bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkların artık hiçbir gücü kalmamıştır zikir karşısında kalpte kalabilmek için. Ve iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Bu manyetik alanın ters kutbu faziletlerdedir. İki zıt kutup birbirine çekecekleri için iman kelimesinin gücüne kapılan, manyetik alanına kapılan faziletler iman kelimesinin etrafında toplanmaya, ona yapışıp birikmeye başlarlar. İşte bu fazilet birikimi var ya,
bu fazilet birikimi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin öncüsü tezkiye değil huşuyu sağlamış olan rahmet partikülleriydi, rahmet nurlarıydı. Rahmet nurları nefsin kalbine %2 yerleşti. İman kelimesi faziletleri etrafında toplar. Ve bu toplanan faziletler %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman nefsiniz nefsi emmareye ulaşmıştır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf dedi ki ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu nefsi emmaredir. Şerri emreden nefs kademesi. Kişi bunlardan sadece %7'sini şerri emreden afetlerden sadece %7'sini nefsinin kalbinde temizlemiştir. Nefs Müddessir suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, 39. ayet-i kerimesine göre fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Rehine olan nefsin rehinelikten kurtulabilmesi için tezkiye olması lazım, temizlenmesi lazım. Bu temizlenmenin birinci safhası ilk %7 nurla gerçekleşir ve rehine birinci gök katının kapısını açar. Böylece ruhun zemin kattan, vücuttan ayrılan ruhun zemin kattan birinci kata ulaşması sağlanır. Ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. Ve kişi daha çok zikir yapar. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi Levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامَةِ O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayna dikkatle bakın. Burada Allah Teala ikinci defa %7 nur birikimiyle kişinin ruhunu ikinci gök katının kapısının açılması yoluyla ikinci kata ulaştırıyor. Kişi nefsini levmediyor, kınıyor, hatalar yapmak istemiyor. Ama nefsi o istemese de hataları yapmaya devam ediyor. Kişi Allah'ın yoluna girdi ama hatalar da devam ediyor. Çünkü nefs tezkiyesi daha başlangıç boyutlarında. Kişinin nefsini levmetmesi demek bu konuda kararlı olmaya başlaması demek. Afetlerle mücadele konusunda. Ve kişi bu noktadan itibaren daha çok zikir yapmaya başlıyor. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime ve nefsin ve masevaha Şems suresi 8. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha. Allah Teala buyuruyor. O nefse ve onu sevva edene, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru. Kişi burada herkes şeytandan devamlı ilham almaktadır. Ama Allah'tan ilham almak bu noktada başlar. Allah'tan ilham alıyor ve ruhu üçüncü gök katına ulaşmış durumda. Sonra nefsi mutmainne
dördüncü gök katında ya eyyetühen nefsül mutmainneti diyor Fecr 27'de Allah Teala ve Rad 28'de diyor ki ellezine aminu, onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela zikrullahi tatmainul kulubu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da öyle değil mi? Ellezine amenu ve tatmainul kulubu. Onlar mutmain olmuşlardır. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Bilin ki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Dördüncü gök katına ruhun ulaşması söz konusu. Ve beşinci gök katına ulaşma Allah'tan razı olmasıyla devam ediyor kişinin. Beşinci defa %7 nur birikimi. Altıncı gök katına ulaşması Allah'ın da kişiden razı olmasını sonuçlandırıyor. Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı gök katında radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Allah'tan razı olmamız radiye kademesi. Allah'ın bizden razı olması mardiye kademesi. Ve yedinci kat Allah'ın zatına ulaşmak. Ruh Allah'a ulaşıyor. Asıl ifadesiyle Allah'a ulaştırılıyor. Ulaşıyoru neye istinaden söylüyoruz? Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine istinaden söylüyoruz. Ruh Allah'a döner diyor Allah Teala. Diyor ki femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner. Allah'a dönen, Allah'a ulaşan bir ruh. Ama aslında onu Allah kendisine ulaştırıyor. Zümer suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yehtevi men yeşahü yehti ileyhi ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o kullarından her kim, seçtiği kullarından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırıyor ruhu kendisine, ruh Allah'a ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde faziletler 7 defa %7 birikti. %49. İki de huşuda kazanılan rahmet %51. Nefsimizin kalbindeki karanlıklar %100 iken, nefsimizde küfür kelimesi varken, şu anda nefsimizin kalbindeki karanlıklar %49'a düştü. Nefsimizin kalbinde de iman kelimesi var. İman kelimesi sebebiyle faziletler devamlı olarak nefsimizin kalbi tarafından çekiliyor. Daha çok zikirde daha çok çekim. Burası tezkiye noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. %51 nurla nefsimizin kalbi tezkiye olur. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye etmişse tezkiye eden bir kişinin durumu, o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a misak Allah'a yemin vermiştir ezelde nefsini tezkiye edeceğine dair ve bu yeminini kişi böylece yerine getirmiştir. Başka bir işareti var mıdır nefs tezkiyesinin? Ruhun Allah'a geri dönmesi, ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaştığı yerde ilallahil masir kelimesi onu ifade ediyor. Allah'a dönüş, Allah'a döner diyor. Ruhu Allah'a döner. Ulaşır. İşte Allah'a ruhumuzun ulaştığı 21. basamakta nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Kalbimizin durumuna baktığımız zaman %51
nur görürüz. Yani nefsimizin kalbinin artık %50'den bir fazlası, %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiklerini asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuştu. Yani ruhumuzun nurlarıyla, hasletlerle paralel bir yapıya kavuştu. Böylece nefsimizin kalbinin yarısından fazlası ruhumuzun hasletleriyle paralel. İkisi de Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. İkisi de Allah'ın yasaklarını gerçekleştirmiyor. Ama nefsimizin kalbi hala %49 afetlerle dolu. Şeytanın hakimiyetine gelince, şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebildiği için, nefs tezkiyesi boyunca şeytanın afetler konusundaki hakimiyeti aşağı indi, indi, indi, %51 hakimiyetini kaybetti iblis. Neden nefsimizin afetlerine hakim iblis? Çünkü nefsimizin afetlerinin yapısı bu. Ruhumuzun, nefsimizin afetlerinin yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik, emirleri yapmamak, ona dönük, Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka uygulamak istemine dönük. Nefsimizin bütün afetleri Allah neyi yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Böyle bir yapıdaki yasakları mutlaka yapmak isteyen, emirleri de mutlaka yapmak istemeyen bir yapıya iblisin de komutu aynı. Allah neye emretmişse yapmayın, yasak ettiği fiilleri işleyin. Nefsimizin afetleri zaten şeytana dönük ve şeytan onlara rahatlıkla bunu kabul ettiriyor. Çünkü muhteva zaten ona dönük. Ve kişiler devamlı günah işliyorlar. İşte bu noktada işlenen günahların yarı yarıya azaldığını görüyoruz. Çünkü nefsimizin afetlerin yarıdan fazlası artık Allah'a dönüktür. Sevgili kardeşlerim, tezkiye noktasında üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ve nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için dünya saadetinin de yarısı artık sizindir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olduğunuz tezkiye olayı yok. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oldunuz, tezkiye olayı başladı. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz, üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Ve dünyada da %51 sulh ve sükûne kavuştunuz, %49 kavga kaldı. Kavgalı, anlaşmazlık içinde olan alan %100'den %49'a indi. Bu arada birinci defa Allah'a kul olduğunuz ruhunuzu Allah'a teslim etmekle nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e yükseldiği noktada. Ve devam ediyorsunuz zikrinize. Daha çok zikir yapıyorsunuz. Ve nefsinizin kalbi %51 nurdan daha çok artıyor. Ruhunuz Allah'ın zatında Allah'a ulaştıktan sonra yok oluyor. Ve nefsinizin kalbi %51'den 61'e kadar bu minvalizle gidiyor. Allah'ın

düşünüyorsunuz? Tasfiyede nefsinizin kalbi %100 afetlerden kurtuluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu noktada nefsiniz tezkiye olmuş ve tasfiyeye adım attınız. Zikriniz devam ediyor ve bir gün %51 nurun %61'e ulaştığını göreceksiniz. O zaman fenafillah makamı sona eriyor. Fenafillah makamına %51 nurla giriyorsunuz. %61 nurla fenafillah makamı tamamlanıyor. Bekabillah makamının sahibi oluyorsunuz. Yani Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın katında teslim yurdu vardır. Enam 127. Allah Teala size Allah'ın katında ruhunuza bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyorsunuz ve zikriniz giderek artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar da tezkiyeden tasfiyeye doğru giderek artıyor. Bir gün günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Zikriniz sizi günün yarısından daha fazla zikre götürecek. Şeytan bütün gücüyle bunu önlemeye çalışır. Çünkü bu fizik vücudunu teslimine götüren en sağlam ve kesin adımdır. Bunu önleyebilirse kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir ama fizik vücudunu henüz teslim etmemiştir ve şeytan belki onu yoldan çıkarabilecektir. Bütün gayretiyle irşat makamından şüpheye düşürmeye çalışır. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan düşürmeye çalışır. Ve kişi günün yarısını zikri geçtiği anda artık bekabillah makamını da bitirmiştir. Allah'ın katındaki tahtın sahibi olmanın ötesine geçmiş, zühd makamının sahibi olmuştur. Zahitler Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme satıyorlar. Çünkü Yusuf'a değer vermiyorlar. Onu değersiz bir şey olarak satıyorlar. İşte kim dünyaya değer veriyorsa o kişi zahit değildir. Kim Allah'a değer veriyorsa, maneviyata değer veriyorsa o kişi zahittir. Neyle ispat edecek bunu Allah-u Teala'ya? Eğer o kişi her gün günün 12 saatinden daha fazla zikrediyorsa Allah'a ispat edecektir ki o dünyaya dönük değildir. O Allah'a dönüktür. Değer verdiğini de her gün ispat ediyor Allah Teala'ya. Günün 12 saatinden fazlasını Allah'a hasrediyor. Dünyaya değil. Allah'a hasrederek de dünya işlerini yapsa gene Allah'a hasretmiş kabul ediyor Allah Teala onu. Zikri günün yarısını aşıyor kişinin. Aştığı anda o kişi zahit olmuştur. %71 nurdan 81'e kadar böyle gider. %81 nura ulaşan bir insanın fizik vücudu artık nefsin kalbinde bulunan %19 afete hiç aldırmaz. Onları yok sayar ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası fizik vücudunuzun bunları yaptığı nokta, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. 25. basamaktasınız. 22. basamakta fena makamı, 23. basamakta beka makamı, 24. basamakta zühd makamı, 25. basamakta muhsinler makamı. Velayetin

yedi makamından dördüncüsündesiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Fizik vücudunuz günün yarısından daha fazla zikirden sonra Allah'a teslim oldu. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu muhsin olan birisi olmuştur. Fizik vücudu ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. Burası ve Çin fizik vücudun Allah'a teslim noktası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesinin ötesinde ruhunuzun tesliminde nefs tezkiyesine ulaşmıştınız. Burada onun ötesinde yeni bir teslimi gerçekleştirdiniz. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim oldu. 25. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %81'den fazla nur var. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Bu daha çok arttırmanın neticesinde daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olacak. Daimi zikre ulaştığınızın ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yezkurullaha kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulul elbab kullarım için diyor. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kim daimi zikre ulaşmışsa o ulul elbaptır, hikmet sahibi olmuştur. Bu kişinin bu kişi daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğuna göre zünvani kapının üzerindeki mühür oradan bir yere kımıldayamaz. Çünkü kişi hayatta olduğu sürece zikir yapacak, rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı mühürün üzerinde olacak. Mühür asla kapının açılmasına, zülmani kapının açılmasına müsaade etmeyecek. Öyleyse o kişinin kalbinin bir defa daha kirlenmesi, afetlerle dolması veya afetlerin bir damlasının bile oraya girmesi artık mümkün değil. Bu kişiye Allah-u Teala zemin katın sırlarını gösterir. Devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Bu kişinin daimi zikre ulaşması sebebiyle birinci özelliği daimi zikre ulaşmasıdır. İkinci özelliği nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncü özelliği kalp gözünün açılmasıdır. Dördüncü özelliği kalp kulağının da açılmasıdır. Sonra bu dört vasıf şartı üç tane sonuç şartını oluşturur. O kişi hayrın sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır. Hayır sahibi olmuştur. Derecat kazandıran bütün olaylara hayır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu kişi bir başka özelliğin daha sahibidir. Tezekkürdür, ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ve bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Yedi özellikle kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ve ne zaman bu kişiye Allah-u Teala zemin kattan sonra birinci gök katını göstermeye başlarsa, bu kişi ulul elbab makamını aşmıştır, ihlas makamına ulaşmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları daimi zikre ulaşan bu kişiye Allah-u Teala tarafından birer birer gösterilecektir. Yedinci katın yedi tane aleminin hepsini görecektir kişi. Yedinci alemde indi ilahiyi görecektir. Ve indi ilahinin en yüksek noktası
Sitret-i müntaha gösterilecektir en son. Ne zaman bir insan kalp gözüyle Allah Teala kendisine bu söylediğimiz en sondaki ağacı gösterirse, o zaman bu kişi Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamının sonudur. İşte zikriniz bu noktada, ulul-elbab makamına ulaştığınız noktadan buraya gelinceye kadar daimi zikirdir. Salah makamının, affedersiniz, ihlas makamının son noktası söylediğimiz yedinci gökkatının sonudur. Burada nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ulul-elbab ve ihlas makamlarında daimi zikrin sahibisiniz. Bundan sonra külli zikrin sahibi olacaksınız salah makamında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikrin arkası külli zikirdir. Bütün uzuvlarınızın Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Ve tövbe-i nasuha davet edilirsiniz Allah-u Teala tarafından. Salah makamı Allah-u Teala tarafından Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ifade ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini, yani nefslerinin kalbini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular. Burada yeni bir kulluk tamamlanıyor. Ruhun tesliminde, ruhunu teslim eden kişinin kulluğu söz konusu. Fizik vücut tesliminde bunun daha ötesinde bir kulluk söz konusu. Nefsin tesliminde onun da ötesinde bir kulluk söz konusu. Ve ihlas makamının, yani nefslerinin kalbini sadece hasletlerden, sadece faziletlerden oluşturanların durumu ihlas durumudur. Nefslerinin kalbi halis olmuştur. Bütün negatif faktörlerden temizlenmiştir. Katışıklar yoktur. Halistir artık kalp. Bu kişi ihlas makamının sahibidir. İşte böyle bir insan Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet ediliyor. Kendisine Sitret-i Müntaha gösterildikten sonra. Bu ihlastan salaha geçiştir. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuhtur. Kişi ulul-elbab makamında bir mertebe nefsi müzeyyen olan birisidir. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Göğün 7 katının kendisine gösterilmesiyle ve salah makamında da 4 mertebe daha devam edecektir. Sonra da ruhun Allah'a, iradenin Allah'a teslimi söz konusu olacaktır. İşte Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun. O kullarım diyor. O zaman Allah peygamberini ve onlarla beraber olanını, diğerlerini tandırmayacaktır diyor. Onlar diyecekler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi nurumuzu tamamla. Biz diyor onların evvela günahlarını örteriz. Onlar nurumuzu tamamla dedikten sonra derler ki diyor Allah Teala, bize mağfiret eyle. İşte
Hadid suresinin bu sekizinci ayet-i kerimesi salah makamının ilk dört mertebesini, ilk dört kademesini içeriyor. Birinci kademesi tövbe-i nasuha davet edilmek, tövbe-i nasuha gerçekleştirmek. İkinci kademesi günahların Allah-u Teala tarafından derhal örtülmesi. Üçüncü kademesi kişinin talebi üzerine Allah-u Teala'nın ona salah nurunu ihsan etmesi. Dördüncü kademesi ise arkasından Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını, örtmüş olduğu günahlarını sevaba çevirmesi. Bu noktaya ulaşan bir kişinin külli zikri devam edecektir ama artık zikir tesbih hüviyetini alacaktır. Kişi ne yapmıştı? Önce tezkiye olmuştu. Nefsini Allah'a teslim ettiği noktada tasfiyeyi de gerçekleştirdi. Halis oldu kalbi. Bütün afetlerden kişi kurtuldu. Ve salah makamının dört mertebesini aşan kişinin Allah'a iradesini de teslim etmesi ve irşada ulaşması söz konusudur. Beyne suresi 5. ayet-i kerime sahabenin irşada ulaşmasını anlatıyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine muhatap olurdunuz. Ama Allah size imanı sevdirdi. O imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Size isyanı, küfrü, fıskı, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Ve bundan sonra iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslim tamamlandığı zaman Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşad makamına tayin ediyor. Bu dünyada yaşamakta olan bir insanın normal standartlarda seçilmemiş olan, yani risalete seçilmemiş olan bütün insanların ulaşabileceği en üst makam burasıdır. İrşat makamı. Allah Teala kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesini kullanır. Ve kişi irşat makamının sahibi olur. Allah Teala tarafından bu makama sahip olmuştur. Böyle bir insan münkerden nehyetmek ve irfanla emretmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Bu yetki bütün insanlarda mevcut değildir. Allah münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisini irşat makamının sahiplerine verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren önce daimi zikre ulaşan, sonra da zikri külliye ulaşan kişinin zikri daimi zikir olarak devam eder. Yani Allah kelimesi onun iç dünyasında kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam edecektir. Ama artık bu bir zikir değildir, tesbihtir. Çünkü Allah'a teslim olan, iradesini teslim eden kişinin iradesi Allah Teala tarafından teslim alınmıştır. Allah'ın iradesi o kişiye emirler verecek ve kişi Allah'ın emirlerini gerçekleştirecektir sadece. Kendi iradesi hüküm ferma olmadığı için artık sünnetullah duruma müdahale etmiştir.
ve kişinin zikrini sünnetullah üstlenmiştir. O noktadan itibaren o kişi tesbih sahibidir. İradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için kendi iradesiyle zikredememektedir. Sünnetullah ömrü boyunca onu daimi zikirde tutacaktır ki bu artık zikir olmuyor. Tesbih adını alıyor başka bir irade tarafından şekillendiği için. Bunun ötesinde Allah'ın her kademesindeki, her ülkedeki Resulleri var. Onların da ötesinde devrin imamı var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir müessesesi bir insanı sıfırdan alır ve Allah'ın bütün insanlara ulaştırmak istediği en üstün mertebeye, irşat makamına kadar ulaştırır. Bütün insanlar için, risalete seçilmiş olanların dışındaki, ki onların sayısı zaten her zaman belirlidir, her ülke için sadece bir Resul vardır. Onun ötesindeki herkes risalete seçilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın zikir adlı müessesesinin kişiyi sıfırdan nereye ulaştırdığını beraberce gördük. Zikir neticede tesbihe dönüşüyor. Nefs evvela tezkiye oluyor, sonra tasfiye oluyor. Ondan sonra da tasfiyenin ötesine geçiş söz konusu, müzeyyen oluyor. Neticede bu kişi Allah-u Teala'nın irşat makamının sahibi oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi daimi zikre, külli zikre, tesbihe, irşat makamına ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle bu akşamki sohbetimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Eyzübillahimineşşeytanacım. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemin er-Rahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin-er-Rahmanir-Rahim. Aliki yuvdi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gâirel magdûbi aleyhim. Velâddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir gönül sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ahdi, vasiyeti, bizim yemin, misak ve ahdimiz. Öyleyse yaratıcı olan Allah'la Halik, yaratılan insan, mahluk arasında bir takım Kur'an dizaynı içerisinde yeminler, misaklar, ahdler yer almış. Allah-u Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz Adem aleyhisselamın sırtından onun zürriyetini çıkardık, onlardan da onların zürriyetlerini çıkardık. Ve her birinin zürriyetini, yani kıyamet gününe kadar yaşayacak olan bütün insanları böylece vücuda getirdik diyor Allah-u Teala. Yani daha hiçbir şey olmadan evvel ezelde Allah Teala bütün insanları huzurunda topluyor. Ve dedik ki diyor Allah Teala Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela, evet. O zaman Allah Teala buyuruyor ki ben senin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair. Ey fizik vücutlar sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Bir ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması, Allah'a teslim olması demek. Allah'a teslim olacağımıza dair kesin bir işaret geliyor orada. Ruhumuzun Allah'a teslim olacağına dair, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olacağına dair ve nefsimizin Allah'a teslim olacağına dair yemin, misak ve ahd. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ruhumuz var, bir veçimiz yani fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine verdiğimiz cevabın arkasından Allah-u Teala'nın bizden aldığı bu, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse sizlerden diyor Allah-u Teala yemin istiyorum, misak istiyorum, ahd istiyorum. Sonra soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki işittik. Öyleyse itaat edin emrine veriyor Allah-u Teala ve nefslerimiz Allah'a yemin veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey bununla bitmiyor. İlahi irade bizim irademizden, irademizin de Allah'a teslim olmasını istiyor. Ve bunun adına Allah Teala irademizin misak ediyor.
irademizin misaki, irademizin Allah'a teslim olması. Böylece ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslim olmaları konusunda Allah-u Teala bizden 3 tane yemin istiyor. Allah'ın iradesi de bizim irademizden, ilahi irade, cüz'i iradeden, iradenin de Allah'a teslimini istiyor. Böylece biz insanlar Allah-u Teala'ya ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair misak veriyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair ahd veriyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin veriyoruz. İrademizi Allah'a teslim edeceğimize dair misak veriyoruz. İki tane misakimiz oldu. Birisi ruhumuzun Allah'a teslimi için Allah'a verdiğimiz misak. İkincisi irademizi Allah'a teslim etmemiz için etmek konusunda Allah'a verdiğimiz gene misak. Bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bir de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin külliyen teslimi konusunda Allah-u Teala bizden ahd alıyor. Bu üç vücudumuzla irademizin toplam olarak Allah'a verdikleri bir başka yemin, bunun adı ahd. Ahdimiz, ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah-u Teala bizden bunları iki ayrı hüviyette istiyor. Birincisi Allah'ın ahdi, ahdallahi. Allah-u Teala buyuruyor ki ve bi ahdallahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi Allah'a irademizin teslimini içeriyor. Allah Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin dedikten sonra diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir yola tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır. İşte Allah-u Teala takvaya ulaşasınız diye bir hakkın takvadan bahsediyor. Sizlere bunu sizlere vasiyette bulundu diyor Allah-u Teala. Allah'ın vasiyeti. Allah'ın vasiyeti bizim ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin tümünü birden içeriyor. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman bir bütün olguyu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Enam suresinin 76 ve 77 Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerinde ifade etmek istediği şey şöyle: kim ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diyor. Diyoruz ki Allah-u Teala buradan yeminlerimiz demekle
fizik vücudumuzla alakalı olan, statüyü nefsimizle alakalı olan, ruhumuzla alakalı olan, biz bir insan olarak yaratıldığımız cihetle ruhtan, veçten ve nefsten ibaret olduğumuz cihetle bunlar yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminler dizisi. Onun ötesinde kim Allah'a verdiği misakini de diyor Allah Teala. Öyleyse misakimiz de irademizin teslimini içeriyor. Ve Bakara 76 ile Ali İmran 76 ile bağladığımız zaman olayı, orada da Allah'ın ahdi söz konusu oluyor. Öyleyse müesseseyi birleştirdiğimiz zaman bir bütüne ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala burada Ali İmran 76 ve 77'de biz insanların Allah'ın ahdini ve yeminlerimizi yerine getirmemizden bahsetmesi söz konusu. Allah'ın ahdi biliyorsunuz irademizin Allah'a teslimi. Yeminlerimiz de Allah'ın ahdini ve yeminlerimizi Allah-u Teala birbirinden kesin şekilde ayırdığı cihetle yeminlerimiz de ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak, ahd. Bunlara ilaveten Allah'ın ahdi, yani irademizin Allah'a teslimi, bir dört teslim müessesesini birden içeren bir bütünü oluşturuyor. Şimdi beraberce Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak." Onlar Allah'ın ahdini ifade, Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve böylece misaklerini bozmazlar diyor, misaklerini ifa ederler. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ve la yenkudune el-misâke ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Ne oldu? Allah'ın ahdini yerine getirmek demek, iradeyi Allah'a teslim etmek. Onlar iradelerini de Allah'a teslim ederler buyurduğuna göre Allah-u Teala, bu kişi önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini Allah'a teslim etmiş olmalıdır ki ondan sonra iradesini teslim edebilsin. Yani buradaki onlar Allah'a olan ahdlerini, Allah'ın ahdini ifa ederler dediğine göre Allah Teala, iradenin teslimini de içeren bir teslim müessesesi. Burada Allah-u Teala Allah'ın ahdini demekle sadece irademizin teslimini ifade ediyor. Ama bu yerine getirildiğine göre önce ruhumuzu, sonra veçimizi, sonra nefsimizi
Allah'a teslim etmiş olmalıyız ki irademizi de teslim edebilelim. Böylece Allah'ın ahdini yerine getirenler insanlardan bahsediyor. Ondan sonra diyor ki onlar ve la yenkudun el misak ve misaklerini böylece bozmazlar. Misak neydi? Misakimiz irademizin Allah'a teslimi. Daha evvel mutlaka ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki irademizi de Allah'a teslim edebilelim. Öyleyse bu ayet-i kerime bize çok açık bir şekilde Allah'ın ahdiyle bizim irademizin misakinin aynı şey olduğunu söylüyor. Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimi. Bizim misakimiz gene irademizin misaki, gene irademizin Allah'a teslimi. İkisi de birisi bizim cephemizden misaklerini bozmazlar ifadesindeki misak, bizim cephemizden misak, yani irademizin Allah'a verdiği misak, bu misak irademizin teslimini içeriyor. Ama irademizin teslimini gerçekleştirebilmek için mutlaka önce ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu, onlar misaklerini bozmadılar sözü, bizim verdiğimiz misaki nefsimizin, irademizin Allah'a verdiği misaki ifade ediyor ki, önce üç vücudumuzun teslimi gerçekleşiyor. Ondan sonra irademizin teslimiyle misakimizi tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın ayet-i kerimenin birinci kısmındaki onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ifadesi de Allah'ın ahdi de irademizin teslimi. Ama irademizin teslimi için gene belki üç vücudumuzun teslimi şart. Öyleyse ayet-i kerime hem Allah'ın ahdi olarak Allah'ın bizden irademizin teslimini istemesi cihetiyle irademizin teslimini hem de bizim misakimiz olarak, irademizin misaki olarak gene irademizin teslimini içeriyor. İnceliği konunun irademizin teslimi gerçekleşmesi için mutlaka daha önce ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslim edilmiş olması lazım. Allah'ın cephesinde Allah'ın ahdiyle bizim cephemizde bizim misakimiz aynı şeyi ifade etmiş oluyor. Nitekim burada irademizin de Allah'a teslimi var. Ayet-i kerimenin daha sonrasına geçtiğimiz zaman وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ diyor Allah-u Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Devam ediyoruz. Ve yuhafune su'el hesap ve kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne rabbehüm Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigaye ve çe rabbehüm. Onlar sabırla Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir diyor Allah Teala. Şimdi Allah Teala'nın zatını dileme müessesesi iki tarzda gerçekleşebilir. Bir, Allah'ın zatına ruhumuzun ulaşması. İki, Allah'ın zatını kalp gözüyle görmek. Birincisi 21. basamakta gerçekleşir. İkincisi 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var. Şimdi önce Murat suresinin
20. ayet-i kerimesini söyledik. 20. ayet-i kerime kendi içinde bir bütün. Allah'ın ahdiyle bizim misakimizin aynı şey olduğunu kesinleştiriyor. Şimdi bu ayet-i kerimenin sonunu alalım. Onlar misaklerini bozmazlar. Bu noktadan sonra gelen ayet-i kerimeye, 21. ayet-i kerimeye bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Ve onlar Allah'ın, misaklerini bozmayan bu insanlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Ruhumuz. Onun Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyoruz. Ruhumuzun misakini gerçekleştiriyoruz. O zaman Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ve onlar misaklerini bozmazlar dedikten sonra sadece bu bölümü alırsak, onlar misaklerini bozmazlar bölümüyle, ondan sonra ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesini birleştirirsek, o zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ve bu surenin daha sonraki ayetlerindeki ifadeleri dikkate aldığımız zaman Allah-u Teala'nın hayranlık uyandıracak bir tarzda olayı ne kadar muhteşem bir şekilde bağladığını görüyoruz. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Allah'ın zatını dilemesi iki ayrı istikamette gerçekleşebilir. Bir, o kişi Allah'ın zatını diler, yani Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmayı diler. İki, o kişi Allah'ı diler, Allah'ın zatını görmeyi diler. İkisi de Allah'ı dilemektir. Birisi kişinin ruhunu Allah'laştırmasıdır. Bu o kişinin ruhunun Allah'a verdiği misakin gerçekleştirilmesidir. Diğeri ise irademizin Allah'a verdiği misakin gerçekleştirilmesidir. O irademizin de Allah'a teslimidir. Ve ayet-i kerimenin 21 ve 22. ayetlerden sonra 23. ayet-i kerimesindeki uzantıya baktığımız zaman orada onların adın cennetine gideceklerini yazıyor Allah-u Teala. İyiliğe, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahipleri olduğunu yazıyor nihai neticeye ulaşanların. Nasıl Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah-u Teala hem ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içeren bir ifade kullanmışsa, bu ifadenin sonucunu görüyoruz. Allah'ın zatını görmek bu ifadenin sonucu. Ama bir de kişi gene misakini yerine getiriyor ama ruhunu Allah'a ulaştırarak. O zaman da bu kişinin Allah'ı dilemesi, Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dilemesi, onun zatına ruhunu ulaştırmak konusundaki bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah ile olan ilişkilerimizde bunu yerli yerine oturtmamız asıldır. Ayetlerin ışığı altında Allah'ın ne kadar muhteşem bir dizaynı
ne kadar açık bir hüviyette gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Her şey yerlerine tam olarak oturuyor. Öyleyse bu muhteva içerisinde Allah-u Teala bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması sadedinde o kişinin ruhunun Allah'a verdiği misakin yerine getirilmesi gerçekleşiyor. Burada eğer bir insan Allah'a verdiği misakini gerçekleştirmezse ne olur? Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler diyor. Ve onların Allah'ın lanetine muhatap olduğu ifade ediliyor. Öyleyse Allah'a misak vermişiz hepimiz. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak. Allah-u Teala onlar Allah'a misak vermelerine rağmen vuslatı keserler diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasını keserler. Bir de kesenlerin durumunu anlatıyor Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Vuslatı kesenlerin Allah'a ruhlarını ulaştırmak üzere bütün insanlar ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişlerdir. Bu misaklerini kesiyorlar, vuslatı da kesiyorlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor Allah-u Teala. Ve yeryüzünde fesat çıkaran bu insanların Allah'ın lanetine muhatap oldukları da açıklanıyor. Anlıyoruz ki burada kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Vuslatı kesiyorlar. Ama başkalarının da vuslatını kesiyorlar. Onların da Allah'a ulaşmalarına ve Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. İşte böyle insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Nisa 167, 168, 169'da اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لُدَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَتِيهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَا Halidine fiha ebeda diyor Allah Teala. Diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanların Allah'a ulaşmasını men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Neden uzak bir dalalet içinde bu insanlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi sadece dalalet içinde olacaklardı. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. Bu sebeple dalaletleri uzak dalalet olarak vasıflandırılıyor. Ve de ondan sonra diyor ki Allah Teala onlar zalimdirler. Hem başka insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırdıkları için, onların hidayetlerine mani olduğu için
onlara zulmetmiş oluyorlar. Bu sebeple zalimdirler. Hem de bu zulme yaptıkları zaman derecat kaybediyorlar. Derecat kaybeden herkes kendisine zulmetmiştir. Kendisine de zulmediyor bu kişi. Allah diyor onlara mağfiret etmez. Yani onların eğer Allah'a ulaşmayı dilemeleri söz konusu olsaydı o zaman onlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra günahları örtülecekti. Mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabi oldukları anda günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Günahların sevaba çevrilmesi, mağfiret. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle bir mürşide ulaşsalar da tabi olsalar bile aslında bu bir tabiyet olarak hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiyeti bir mana ifade etmiyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakalım. Burada Allah Teala açık açık biz insanların ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de Allah'a teslimini emrediyor. İrade de bu konunun içerisine giriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Yunus suresinin 25 ve 26. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allahu yedü darüsselamü. Allah selam yurduna davet eder. Ve yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime hidayet eder diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki vellezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâdeh. Onlara ahsenül hüsnâ vardır diyor. Güzellerin en güzeli olan Allah'a ulaşmak ve ziyadesi vardır diyor. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Peki sırat-ı müstakimi Allah Teala ulaştırıyorsa selam yurduna ulaşmasını dilediği kişiyi, bunun manası ne? Sırat-ı müstakime ulaşmak Allah'a ulaştıran yola ulaşmak demek. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmak demek olduğuna göre ahsen-i hüsna orada Allah'ın zatına ulaşmak olarak değerlendirilmiş. İşte burada sevgili kardeşlerim bir olguyla karşı karşıyayız. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi, ruhunun yok olmasını dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesi yapar. Nefs tezkiyesiyle, yani zikir Allah'ın zikrini yapar.
o zikirle, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin kalbine ulaşır. Rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor Allah Teala ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Anlıyoruz ki Allah'ın zatına ulaşan bir sırat-ı müstakim söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşim, kardeşlerim, burada Allah'ın zatına ulaştıran bir sırat-ı müstakim söz konusu. Yani Allah'ın selam yurduna daveti aslında teslim yurduna daveti ve hem zatına ulaştırmak hem de iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren bir bütün. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül

Vasiyetinin ise ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin beraberce teslimini içerdiğini ifade edelim. Böylece inşallah konumuz tamamlanıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak söz konusu, ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd söz konusu, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak söz konusu, ruhumuzu Allah'a teslim etmek. İrademizin Allah'a verdiği misak söz konusu, irademizi Allah'a teslim etmek. Bunların hepsinin birden devreye girmesi, bizim ahdimizi ifade ediyor. Sadece sonuncusunun irademizin Allah'a teslimi bizim misakimizi ifade ediyor. Böylece aynı kelimeleri iki defa kullanmak söz konusu olduğunda, yani bizim başlangıç anındaki misakimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması olmasına rağmen, irademizin misaki ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Ama bunların hepsi Allah'a verdiğimiz ahdimizi muhtevasına alıyor. Allah'a verdiğimiz ahdimiz ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi, hepsini birden Allah'a teslimimizi ihata ediyor. Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini ifade ediyor. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu konuşmamız, bu sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sin, lam ve mim kökünden gelen teslim dinini anlıyoruz. Silm kökünden. Teslim dini dendiğinde şu an kime sorarsak neyini teslim ettin, teslim olan şey nedir diye sorduğumuzda bunun bir yanıtı yok. Sadece söylenen şey İslam dini Allah'ın emirlerine teslim olmak, onun yasak ettiklerini yapmamak ve inanç esaslarını inanmak. Yani imanın altı tane şartına inanmak, bu İslam dinini yaşamaktır şeklinde ifade ediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu ifadenin hepsinin var olduğunu ancak eksik olduğunu görüyoruz. Teslim dendiğinde Allah Teala neyi teslim etmemizi emrediyor? Bunların hepsi başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Teslim, yani İslam dininin ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileği göstermeden önce Allah Teala bütün insanları imtihan ettiğini, olaylarla imtihan ettiğini söylüyor. Biz sizi hayırla ve şerle imtihan ederiz. Allah Teala buyuruyor ki yine olaylar vardır. Siz onları hayır zannedersiniz. Onlar şerdir. Siz onları şer zannedersiniz, üzülürsünüz ama onlar da hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Dolayısıyla yaşamış olduğumuz olaylardan bizim başlangıç noktasında doğru değerlendirmeyi yapmamız mümkün değil. Ancak olaylar sonucunda kişinin bir idraki olması gerekiyor. Ne olursa olsun Allah için yaşamak, Allah için bir şeyler yapması gerektiğini idrak eden kişi, Allah Resulü'nün kendisine getirmiş olduğu Allah'a ulaşmayı dileme davetini kabul edecek olan kişidir. Kişi bir eziklikle, kalpten bir dilekle, Allah-u Teala'ya içten sıcacık bir sesle yalvararak, "Ya Rabbi, ben de nasıl senin evliyaların, ermiş evliyaların sana ulaşmışlarsa, onlar senin sevgililerin olmuşlarsa, ben de onlar gibi senin evliyandan, sana ulaşanlardan, ermiş evliyandan birisi olmayı diliyorum. Ya Rabbi beni de onlar gibi kıl." diye kalbinden sıcak, sımsıcak bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşırsa, Allah-u Teala onların kalbindeki bu dileği, Allah'a ulaşma dileğini mutlaka görür, işitir ve bilir. İşte bu Allah-u Teala'nın gördüğü, işittiği ve bildiği Allah'a ulaşmayı dileme talebi, İslam dininin yani teslim dininin ilk aşamasıdır. İlk safhada kişi Allah'a ulaşmayı diler. Diledikten sonra Allah Teala ona 12 tane ihsan verir ki bu ihsanlar o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Mürşit Allah yolunda Allah'ın o kişiyi Allah'a ulaşmasına vesile kılmak için tayin etmiş olduğu görevlidir. Kimse irşat makamı olmaksızın, irşat makamına tabi olmaksızın Allah'a hiçbir şeyini teslim edemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına tabiyetten önce gelen bir durum. Allah Teala irşat makamına tabi olabilmemiz için, daha doğrusu irşat makamını bulabilmemiz için öncelikle bize 12 tane ihsan verir. Bu ihsanlar furkanların verilmesini, üzerimizdeki engellerin kaldırılmasını, Allah Teala'nın kalbimize ulaşıp onun üzerinde değişiklikler yapmasını ve kalbimize nur birikimini sağlayacak kalbimiz üzerindeki değişiklikleri yapmasını içerir. Bunun sonucunda kişinin kalbinde biriken rahmet, onun huşu sahibi olmasını ve mürşidini Allah'tan sorarak o cevabı almasını ve 14. basamakta Allah-u Teala'nın tayin etmiş olduğu mürşide teslim olmasını ifade eder. Tabiyet, mürşide teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda ise Allah bizi kendisine teslim alır. Biz henüz Allah-u Teala'ya hiçbir şey teslim etmemişizdir. Ama Allah-u Teala bize bir söz veriyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun için gereken neyse mutlaka onu ben kendim yaparım. O kişi gereken vasıta emirleri sevmeyebilir. Bunlar ona daha önceden zor geliyor olabilir. Ama ben bu garantim gereği, yani bana ulaşmayı dileyeni kendime ulaştırırım garantim gereği, mutlaka onu kendime ulaştırırım.
Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah amenü olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onlar da kafirdirler. Tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete çıkarır. Allah Teala insanları amenü olanları yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri zulmetten nura çıkarıyor. Zulmetten nura çıkarmak kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamakta mürşidine tabi olmasını ve daha sonrasında 7 kademe daha nefsini tezkiye ederek ruhunu Allah'a ulaştırmasını ifade eder ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. O kişi Allah'ın zatında yok olmuş, ermiş bir evliya olur. Başlangıçta da zaten Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın evliyasından, dostundan birisiydi. Ama aradaki tek fark o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen bir evliya olması. Diğeri ise Allah'a ermiş yani ruhunu Allah'a ulaştırmış bir evliya olması. Ruhun Allah'a teslimi. Bu konu Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılınmış. İslam dini dediğimiz zaman teslimleri anlamamız gerekiyor demiştik. Teslimlerin ilki ruhun Allah'a teslimi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun Allah'a döndürülmesini emrediyor. Ve ruhun kaynağının bize üfürenin Allah Teala olduğunu, yani ruhun bizde bir emanet olduğunu ve bu emaneti Allah'a iade etmemiz gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Secde suresi 9. ayet-i kerimede Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi buyuruyor. Ve ona insana ruhumdan üfürdüm. Allah Teala kendi ruhundan bize üfürüyor. Ve bu ruh için Ahzab suresi 72. ayet-i kerimede diyor ki biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik. Hiçbiri yüklenmediler, yüklenmekten çekindiler. Ancak insan yüklendi. O zalimdir ve cahildir. Sadece Allah Teala'nın üfürmüş olduğu ruh bizi diğer insanlardan, diğer mahlukattan üstün kılıyor. Ruh sayesinde biz diğer mahlukatın hepsinden Allah Teala tarafından üstün kılınmışız. Ve ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak yaratılmışız ve Allah Teala bize kendi ruhundan üfürmüş. Allah Teala üfürdüğünü söylediği ve kendisine iade ve bir emanet olarak ifade ettiği ruhumuzu kendisine iade etmemizi de emrediyor. Nisa suresi 58. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Allah emanetleri ehline iade etmenizi emreder. Allah emanetleri ehline iade etmenizi emreder. Allah Teala'nın iade etmemizi emrettiği emanetlerin başında ruhumuz geliyor. Ruhumuz üzerimize 12 defa Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılması farz kılınan bir vücudumuz. Bunlardan birkaç tanesini söylemek istiyoruz. Rad suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'ın kendisine ulaştırılmasını yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani Allah'a dön. Yine Fecr suresi 28. ayet-i kerimede Irci ila Rabbik. Öyleyse Rabbine dön, ona rücu et, ona ulaş buyuruyor Allah Teala. Yine Zariyat 50'de Fefirru ila Allah. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın ifade ediyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a teslimini daha pek çok ayet-i kerimede farz kılmış durumda. Ruhun teslimi söylediğimiz gibi bizim teslim ettiğimiz ilk vücudumuz. Allah Teala'nın bize üfürmüş olduğu aslında Allah'ın ruhu. Ve bize Allah Teala tarafından öncelikle ulaştırılması Allah'a ulaşabilecek tek emanet olduğu için ulaştırılması farz kılınan emanetimiz. Allah Teala ruhumuzun teslimini kendisi gerçekleştireceğini buyuruyor. Şura suresi 13. ayet-i kerimede Allah dilediğini kendisine seçer,
Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine hidayet eder buyuruyor. Kendisine ulaştırır buyuruyor. Bu Allah'ın üzerine almış olduğu bir vaat. Yine Ankebût suresi 5. ayet-i kerimede kim Allah'a mülaki olmayı yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği bu vakit mutlaka gelecektir ifadesi var. Mutlaka diyor Allah Teala. Yani bunun önüne geçebilecek hiçbir engel yok. Eğer kişinin ömrü vefa ederse yani Allah Teala ona 6 ila 8 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonra o kişi mutlak surette Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Burada kişiye düşen sadece Allah'a ölmeden önce ruhunu ulaştırmayı dilemektir. Sadece biz bir dileğin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Onun ötesinde ne varsa hepsini Allah Teala gerçekleştiriyor. Allah Teala'nın gerçekleştirdiği bu ruhun Allah'a ulaştırılması bir garanti altında. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla olan bütün bağımızı kesiyor ve şeytanın bizim üzerimizdeki tesirini kaldırıyor bu sözün yerine gelmesi için. Ve insan hayatının en mutlu 6 ayını, 8 ayını bu devrede yaşıyor. Çünkü tağutun yani şeytanın onun üzerinde bir sultası kalmıyor. Allah Teala onun etkisini üzerinden aldığı için nefsinin afetlerini kışkırtacak bir nokta olmadığı için kişi Allah'a ulaşana kadar gerçekten üst seviyeli bir mutluluk yaşıyor. Bu kişi Allah'a ulaştırabilmesi için ruhunu mutlaka zikir yapmak durumunda. Mürşidine tabi olduktan sonra ondan alacağı emirle günlük belirli miktarda zikir yapması ve o zikri gün geçtikçe artırması gerekiyor. Zikrini belli bir seviyeye ulaştırdığı zaman yaklaşık 33 bin ila 41 bin zikir seviyesine ulaştırdığı zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada nefsinin kalbi %51 aydınlıklarla doludur. Yani %2'si rahmet, %49'u fazıl olmak üzere %51 nurlanmıştır o kişinin kalbi. Bu nokta Allah Teala'nın garantisinin sona erdiği ilk teslim noktamız. Allah Teala'nın garantisi bu noktada sona eriyor. Çünkü artık Allah Teala'nın sözü bu noktaya kadardı. Bu noktadan itibaren kişi kendi ayağının üzerinde durmak durumunda. O güne kadar Allah Teala ona her şeyi kolaylaştırmış. Allah Teala onun yolunda ilerlemesi için her türlü yardımını yapmıştı. Bu noktadan itibaren kişiye düşen ulaşmış olduğu o zikir seviyesini en asgari korumak. Eğer o kişi Allah'a ulaştığı noktada ulaşmış olduğu zikir seviyesini ömrü boyunca sürdürebilirse, aşağı düşürmezse kalbindeki nur miktarı azalmayacak ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci cenneti, mürşidine tabi olduğu noktada ikinci cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada üçüncü cenneti kazandığı için bu seviyede devam ederse mutlaka üçüncü kat cennete ehil birisi olarak hayatını tamamlayacaktır. Ama tehlike var sevgili kardeşlerim. Tehlike zikrin azalması. Eğer o zikir ruhun Allah'a ulaştığı noktadan aşağıya doğru inmeye başlarsa bu tehlike sinyaldir. Ve kişinin kalbindeki nurlar gün geçtikçe azalmaya ve en son zikrin sıfırlandığı noktada tamamen ortadan kalkmaya dönüşür. Ve kişi yavaş yavaş Allah'ın yolundan uzaklaşır. Emirler, Allah-u Teala'nın vasıta emirleri ona artık zor gelmeye başlar ve kişi fıska düşer. Sohbetimizin başında söylemiş olduğumuz Bakara Suresi 257. ayet-i kerimenin ikinci kısmı, onlar ki kafirdirler, tağutun dostudurlar, tağut da onları nurdan zulmete çıkarır ifadesi burayı ifade ediyor. Allah-u Teala başlangıçta amil olanların dostuydu. Onları Allah'a ulaşmayı diledikleri için zulmetten nura yani ruhun Allah'a ulaştırdıkları %51'lik nur seviyesine Allah ulaştırmıştı. Ama bu noktadan itibaren kişi tevekkülünü gösteremez ve zikrini azaltırsa tağut tekrar ulaşmış olduğu %51'lik nur seviyesinden %100 karanlıklara çekmek için büyük gayret sarf eder ve kişi zikrini gün geçtikçe azaltırsa tağut bu hedefine ulaşır. O kişi Allah'ın yolundan düşmüş olur. Ancak daha ötedeki teslimleri gerçekleştirmek mutlaka zikir artışıyla mümkün.
Birinci teslimini gerçekleştiren kişi tevekkül eder ve şöyle bir dileğin sahibi olursa: Ya Rabbi, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman, ruhumu sana ulaştırmayı dilediğim zaman, sen biliyordum ki sen mutlaka benim ruhumu kendine ulaştıracaksın. Şimdi ya Rabbi, ben senden diliyorum ki benim fizik vücudumu da teslim al. Nasıl Peygamber Efendimiz ve sahabesi fizik vücutlarını sana teslim etmişlerse, onlar gibi ben de fizik vücudumu sana teslim etmek istiyorum. Biliyorum ki eğer ben bunu kalpten, gönülden dilersem ve bunun gereğini yerine getirirsem, sen benim fizik vücudumu da teslim alırsın. Bu şekilde yine Allah'a ulaşmayı dilemekteki gibi kalpten bir dilekle Allah Teala'ya ulaşan kişinin Allah Teala tarafından kişiye Allah Teala tarafından yardım edilmesi ve o kişinin kendi gayretini de göstererek, ki Kur'an-ı Kerim'de bu dik yokuş olarak adlandırılıyor, kendi gayretiyle Allah'ın yardımını da alarak günlük 2-3 saatlik bir zikir seviyesinden yaklaşık 17-18 saatlik bir zikir seviyesine ulaşmayı kişinin kendi kendine sağlaması gerekmekte. Bu o dik yokuşu kişinin aşabilmesi için gerekli olan seviye. Kişi gayret edecek, Allah Teala'dan yardım, mürşidinden himmet isteyecek ve gayretiyle, Allah'ın yardımıyla, mürşidin himmetiyle günlük 18 saatlik zikre ulaşmanın çabası içerisinde olacak. %51'lik kalp aydınlığında ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. Fizik vücudun teslimi için mutlak surette %81'lik bir aydınlık gerekiyor. %81'lik kalp aydınlığına ulaşan kişi az önce de söylediğimiz gibi yaklaşık günün 18 saatini zikirle geçirmekte. Bu nokta itibariyle neredeyse uyanık olduğu bütün zamanı zikirle geçiren bu kişi, fizik vücudu itibariyle Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bütün emirleri yerine getiren ve yine fizik vücut itibariyle Allah-u Teala'nın yasakladığı bütün fiillerden uzak duran birisidir. Allah-u Teala fizik vücudunu teslim edenler için Âl-i İmrân suresi 134. ayet-i kerimede "Onlar öfkelerini yutarlar" buyuruyor. Öfkelerini yutmaları nasıl bir durum? Kişi nefsinin kalbinde %81'lik bir aydınlığa sahip. Ancak bu aydınlığın karşısında %19'luk karanlıklar hala söz konusu. Bu %19'luk karanlıklar fizik vücut üzerinde ona yanlış yapmak yönünde bir baskının oluşmasını veya onu ikna etmeyi sağlayabilecek bir güce sahip değiller. %81'lik nur fizik vücut açısından emirlerin tamamına uydurabilecek, uymasını sağlayabilecek bir nur seviyesi. Bu kişi dolayısıyla fizik vücut açısından bir yanlışlık yapması söz konusu değil. Ancak o kişinin nefsinin kalbindeki %19'luk karanlık, iç dünyasında yani nefsinin kalbinde o kişinin bazı sıkıntılar duymasına, üzüntü duymasına, başkalarına karşı sinirlenmesine sebep olabilir. Ancak ayet-i kerimede belirtildiği gibi onlar öfkelerini yutarlar buyuruyor Allah-u Teala. Yani ne kadar sinirlenseler de, başka insanlar onlara ne şekilde yanlış yapsalar da, onlar fizik vücutlarını kullanarak ona karşılık vermezler. İç dünyalarında belki bir sıkıntı söz konusu olabilir ama bu dış dünyalarında fizik vücutlarından bir negatif davranış olarak başka insanlara yansımaz. Fizik vücudun teslimi bu noktada gerçekleşir. Teslim ettiğimiz ikinci vücut. Ancak teslimler burada sonuçlanmıyor sevgili izleyiciler. Teslimlerin devamında fizik vücudun teslimini gerçekleştiren kişi artık dik yokuşu aşmıştır. Yani günün 18 saatini, 19 saatini zikirle geçiren bu kişi artık çok kısa bir süre sonra Allah-u Teala'nın yardımıyla daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşması o kişinin nefsini de, Şems suresi 7. ayet-i kerimede "O nefse ve onu seva edene" buyuruyor Allah-u Teala. Dizayn edilen, seva edilen nefsin 7 kademe tezkiye edildikten sonra tasfiyesini de içine alan %100'lük aydınlanmayı içeriyor. Nefsin teslimi, nefsin kalbinde %100 aydınlanmayı gerektirir.
Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan, yani nefsinin kalbinde %100'lük aydınlığı oluşturmadan nefsini Allah-u Teala'ya teslim edemez. Ancak nefsin Allah'a teslimi mutlak surette kişinin mutlu olması için, 24 saatin tamamında mutlu olması için temel şarttır ve bir garantidir. Kişiyi mutsuz eden onun nefsinin kalbindeki afetlerdir. Dolayısıyla afetler var olduğu sürece o kişinin kendi iç dünyasında, başkalarıyla olan ilişkilerde ve Allah'la olan ilişkilerde mutluluğu ve huzuru yaşaması söz konusu değildir. Mutluluğun tarifini yapacak olursak, kişinin iç dünyasında, dış dünyasında yani başkalarıyla olan ilişkilerde ve Allah'la olan ilişkilerinde tam bir sulh ve sükun hali ve bu mutluluğun kesintisiz olma hali. Arada kesintiler varsa bu mutluluk daimi değildir sevgili izleyiciler. Daimi olmasının tek şartı daimi zikre ulaşmak ve nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmektir. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim eden kişi Allah-u Teala'dan çok özel nimetler alır. Daimi zikrin yani ulul albab makamının 7 tane özelliği var. Bu noktada birinci özellik o kişinin daimi zikrin sahibi olması. Zaten daimi zikre sahip olmadan hiç kimse ulul albab makamına yani nefsini teslim ettiği makama ulaşamaz. İkinci olarak daimi zikir sebebiyle o kişinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Nasıl ruhumuzu %51 aydınlıkla teslim etmişsek, fizik vücudumuzu %81 nurla teslim etmişsek, nefsimiz de bu noktada manevi kalbinde %100 aydınlığa ulaşmıştır daimi zikir sebebiyle. Bu ikisinin sonrasında üçüncü olarak Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü yani nefsinin manevi gözünü açar. Nefsin kalp gözü Allah-u Teala'nın o kişiye göstermeyi murad ettiği fizik ötesi olayları görmesini sağlar. Allah-u Teala o kişi kalp gözüne kendisi kumanda edemez. Allah-u Teala ona ne göstermeyi diliyorsa kişi onu görür. Yine aynı şekilde dördüncü vasıf şartı olarak Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını açar. Kalp kulağıyla Allah-u Teala ona söylemek istediklerini işittirir. Bu kişi artık Allah-u Teala'nın söylediklerini işiten, Allah-u Teala'nın gösterdiklerini gören bir kişidir. Bu dört tane özelliğin sonucunda, bu vasıf şartlarının sonucunda üç tane sonuç şartının da sahibidir kişi. Daimi zikre ulaşan, ulul albab olan kişi. Az önce dediğimiz gibi kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Bu sebeple kişi ehli tezekkürdür. Kalp gözünün açık olması Allah-u Teala'nın gösterdiklerini görebilmesini, kalp kulağının açık olması Allah-u Teala'nın sözlerini işitebilmesi manasına gelir. Zaten kişinin her söylediğini Allah-u Teala işitmektedir. Dolayısıyla bu kişi Allah-u Teala ile tezekkür edebilir. Yani Allah-u Teala'ya sormak istediği şeyleri sorar ve eğer Allah-u Teala uygun görürse o kişiye cevaplarını ulaştırır. Bu tezekkür etmektir. Ehli tezekkür olmaktır. Ehli tezekkür olan bir kişinin yani nefsini teslim eden bir kişinin ufku hiçbir zaman daralmaz. Ufkunun sınırları yoktur. Kişi tefekkür seviyesinde yani kendi aklının, bilgisinin, ilminin seviyesinde o standartlar içerisinde her zaman bir sınıra sahiptir. Hudutludur onun düşünce sahası. Belli bir noktaya ilminin erişebildiği noktaya gider ve orada kalır. Ondan öteye geçmesi mümkün değildir. İlminin artması gerekir veya daha ötede başka şeyler gerekir ki daha öteye geçsin. Bu bilginin ilmin tıkandığı noktada o kişinin ufku orada bitmiştir. Ancak ehli tezekkür olan bir kişinin ufku her zaman Allah-u Teala tarafından genişletilir. Onun takıldığı her noktayı Allah-u Teala'ya sorması ve sorduktan sonra cevabını alması yeni ufuklar açacaktır onun önünde. Dolayısıyla ehli tezekkür olan kişi Allah-u Teala'dan sormuş olduğu soruların cevabını Allah-u Teala uygun görürse alabilen kişidir. Yine bu kişi ehli tezekkürün ötesinde ehli hayırdır.
Yani nefsini teslim eden bir kişi Allah-u Teala'dan 24 saat boyunca zikir yapmakta olduğu için mutlaka o zikrin karşılığında derecat kazanır. Bu derecatlar bu noktada zaten 1'e 700'dür. Yani her Allah deyişinde, her saniye, her kalp atışına paralel o kişi 1'e 700 derece kazanır. Evvelce Allah'a ulaşmayı dilemeden, daha doğrusu mürşidine tabi olduğu noktaya kadar bütün herkes 1'e 10 almaktaydı. Allah-u Teala'nın her yaptığımız sevaba karşılık 1'e 10 vermesi söz konusuydu. Günahlar için 1'e 1, her zaman değişmeyen bir kanundur. Ama mürşidine tabi olduğu zaman kişi Allah-u Teala onun nefs emmarede 1'e 100'e çıkmasını, daha sonraki nefs kademelerinde mülhime, mutmainne, raziye, maziye ve tezkiyede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar artışını sağlar ihsan ettiği bu dereceleri. Ve kişi daimi zikre ulaşana kadar hep 1'e 700 alır. Daimi zikir ve sonrasında da her an 1'e 700 almaya devam eder da zikrettiği sürece. Daimi zikirde zaten bu kesintisizdir. Dolayısıyla kişi her an derece kazandığı için, her an hayır kazandığı için o kişinin adı ehli hayırdır. Bu zikir açısından, bunun ötesinde zaten kişinin nefsinin kalbinde afet olmadığı için başka insanlar için ne kötü bir hareket yapabilmesi ne negatif bir düşüncede bulunması söz konusu değildir. Dolayısıyla onlara karşı yapacağı her iyilikte de yine hayır kazanması söz konusu olacaktır. Ehli hayırın ötesinde daimi zikre sahip olan yani nefsini Allah'a teslim eden kişinin bir sonuç şartı da o kişinin ehli hüküm ve ehli hikmet olması. Ehli hüküm olması adalet konusunda karar verme noktasında bir göreve getirildiğinde veya kendisine danışıldığında Allah-u Teala'ya sorma yetkisi bulunduğu için insanlar arasındaki anlaşmazlık durumlarında Allah-u Teala'ya sorarak karar vereceği için en doğru kararı vermesi ve en doğru hükmü ortaya koyması söz konusudur. Bu o kişinin ehli hüküm olmasını gerektirir. Daha doğrusu ehli hüküm olmasının bir sonucudur. En doğru hükmü Allah'tan alarak o verebilir. Yine ehli hikmettir bu kişi. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize buyurmuş olduğu bütün ayet-i kerimelerde o ayet-i kerimenin İslam standardının, İslam basamaklarından hangisine ulaştığını, hangisine tekabül ettiğini o kişi ayetlerin evveline veya sonrasına bakarak veya yine takılmışsa, çözüm bulamamışsa Allah-u Teala'ya sormak suretiyle hangi basamağa tekabül ettiğini bilebilir. Dolayısıyla yine ehli hikmettir. Nefs teslimi, üçüncü teslimimiz. Ruhumuzdan, fizik vücudumuzdan ve sonra üçüncü teslimimiz. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah-u Teala'nın göstermiş olduğu yer katları söz konusu. Her ulul albab olan kişiye Allah-u Teala yerin yedi tane katını yani yedi tane cehennem katını gösterir. Ve yedi cehennem katının akabinde zemin katta, sıfır katta bulunan devrin imamının dergahını da yine Allah-u Teala gösterir o kişiye. Ne zaman kişi gök katlarını görmeye başlarsa, yani birinci gök katı Allah-u Teala tarafından ona gösterilirse, o kişi artık ulul albab makamını tamamlamış ve daha sonraki teslimlere doğru ilerleyen birisidir. İhlas makamının sahibidir. Artık bu kişi muhlis olanlardan birisidir. İhlas makamına adım atmıştır. İhlas makamında birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü gök katını, dördüncü gök katını, beşinci gök katını, altıncı gök katını, yedinci gök katındaki yedi tane alemi Allah-u Teala ona sırasıyla gösterir. Bu alemleri Allah-u Teala'nın gösterdiği kişi, yedinci gök katındaki son alem olan indi ilahinin sonundaki varlıklar aleminin son noktasındaki Sidretil Müntaha'yı yani son ağacı gördüğü zaman Allah Teala kendisine gösterdiği zaman bu tövbe-i nasuha yani geri dönüşü mümkün olmayan tövbeye davet edilme vaktidir. Kişi Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir.
Tövbe-i Nasuh, Allah-u Teala'nın söylemiş olduğu sözleri o kişinin tekrar etmesiyle gerçekleşir. Ve Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştiren kişi ihlas makamını tamamlar. İrşad olmuştur. İrşad olmak demek Allah-u Teala'nın İslam dininde üçüncü basamaktan bu noktaya kadar insanın alması gereken ne kadar ilim varsa ve cehennem katlarıyla ve gök katlarıyla, yer katları ve gök katları ile ilgili ne kadar varlıklar alemiyle ilgili ne kadar bilgi varsa aldığı ve bu bilgilerin sonuna ulaştığı noktadır irşad olmak. Kişi kendisi açısından bireysel olarak irşad olmuştur. Alabileceği bütün bilgiyi almıştır. Bu nokta, Tövbe-i Nasuh'un yapıldığı nokta, o kişinin İhlas makamını tamamlayıp salah makamına geçtiği noktadır. Tövbe-i Nasuh, ihlasın son noktasıdır. Salah makamına ulaşan kişi henüz daha bir dördüncü teslimi gerçekleştirmemiştir. Önünde henüz üç basamak daha vardır. Salah makamının birinci kademesinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını örter. Zaten bu günahlar Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'a ulaşmayı dileyene kadar ki günahlar örtülmüştü. Daha sonra kişi mürşidine ulaştığı zaman mürşidin önünde yaptığı tövbe sırasında o kişinin günahları sevaba çevrilmişti, mağfiret gerçekleşmişti. Devrin imamının şefaat etme yetkisi sayesinde tövbe merasimi sırasında o kişinin günahları sevaba çevrilmişti. Bu sevaba çevrilmenin akabinde kişinin ulaştığı salah noktasında yeniden mürşidine tabi olduğu noktadan sonra kişinin yapmış olabileceği günahlar ve kazandığı negatif dereceler salah makamının birinci kademesinde Allah-u Teala tarafından örtülür. Daha sonra Allah-u Teala o kişiye Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre salah nuru verir. Allah'ın nebileri ve onunla birlikte olanları utandırmayacağı o gün, onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ve derler ki, Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Bize mağfiret et. Derler. Bu noktada başların üzerindeki nur, birinci nur, önlerinde olan nur, devrin imamına tabi oldukları zaman, mürşitlerine tabi oldukları zaman başlarının üzerine gelen devrin imamının ruhunun başının üzerindeki salah nuru. Yine salah makamının ikinci kademesinde verilen kendisine ait olan o kişinin kendi salah nuru da başının üzerinde sağ tarafında yer alır. Tahrim 8'de Allah-u Teala'nın buyurduğu onlar nurları başlarının üzerinde, önlerinde ve sağlarında olarak bulunurlar ifadesi o kişinin iki tane nurun sahibi olduğunu göstermekte. Ve onlar diyorlar ki Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Yani üçüncü nuru da başların üzerine sol tarafta kendi ruhlarıyla beraber verilmesini Allah-u Teala'dan talep ediyorlar. Kişi salah nuru kendisine verildikten sonra, kendisine ait olan salah nuru verildikten sonra Allah Teala onun günahlarını tekrar sevaba çevirir. Bu salah makamının üçüncü kademesinde gerçekleşir. Yine az önce söylediğimiz gibi mürşidine tabi olduktan sonraki bütün günahları yeniden sevaba çevrilir. Ve sevaba çevrilen bu günahlardan sonra Allah Teala salahın dördüncü kademesinde Allah'a teslim etmemiz gereken dördüncü emaneti de yani irademizi de teslim alır. Artık o kişi o güne kadar kendi iradesiyle hareket etmekte olan o kişi bundan sonra ilahi iradeye bağlıdır. Yani ilahi irade ona ne emrederse, ne yapmasını arzu ederse o kişi ancak onu yapar. Ve kendi iradesiyle bir şey yapması mümkün değildir. Allah-u Teala'dan devamlı emirler alır ve bu emirleri mutlaka yerine getirir.
İradesini teslim eden kişi salah makamının 5. kademesinde Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın sözüyle irşada memur ve mezun kılınır. O kişi artık bütün teslimlerini yerine getirmiştir. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Bu dört teslimi gerçekleştiren kişi artık başka insanları da irşad etmek konusunda Allah Teala'dan görevi almıştır ve Allah Teala'nın emriyle bu görevi yerine getirir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesi, irşada memur kılınmak Allah Teala'dan bu emri alarak onun emrinde çalışmayı ifade eder. Mezun kılınmaksa başka insanları irşad edebilecek bütün vasıfların sahibi olduğunu gösterir. Yani kendisi irşad olmuştur ve Allah Teala'nın verdiği nimetlerle başka insanları da irşad edebilecek bir noktaya Allah Teala tarafından ulaştırılmıştır. Bu nokta bütün teslimlerin tamamlandığı nokta. Normal standarttaki insanlar için. Allah Teala bu noktaya ulaşan herkesi irşada memur ve mezun kılar. 14 asır evveline baktığımız zaman irşada memur ve mezun kılınan sahabeyi görüyoruz. Sabıkunel evvelin olarak Allah Teala ifade ediyor. Hem sahabeyi hem de onlara tabi olan tabiini içine alıyor. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime bu konuda şöyle buyuruyor Allah Teala. O sabıkunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirindendir. Yani bir kısmı Medine'deki tabi olanlar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Bir de o sabıkunel evvelin bir kısmı da o ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Onlardandır diyor Allah Teala. Görüyoruz ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Onun ötesinde ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Onun ötesinde fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Onun ötesinde ulul albab olarak nefslerini Allah'a teslim etmiş. Daha sonrasında irşad olmuşlar, yani muhlislerden olmuşlar ve son olarak da irşada memur ve mezun kılınmışlar. Bu ayet-i kerime açık bir şekilde sahabeye tabi olunduğunu ifade ediyor. İrşada memur ve mezun olmak, İslam'ın o kişi açısından tüm boyutlarıyla yaşanması demek. Yani Allah Teala'nın emrinde o ne yapmasını emrederse onları yapan, Allah Teala'nın emrinde başka insanların da o noktalara ulaşması için 24 saatini Allah yolunda feda eden ve 24 saat boyunca hep başka insanlar için çalışan birisi. O noktaya ulaştırır Allah Teala bizleri. Bu nokta itibariyle sevgili izleyiciler, görüyoruz ki Allah'a neyimizi teslim etmemiz gerekir diye bir soru yöneltildiğinde öncelikle ruhumuz, sonra fizik vücudumuz, sonra nefsimiz, sonra da irademiz cevabı geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Ancak bunları teslim etmekle İslam'ı, teslim dinini yaşayabiliriz. Ancak bunları teslim edersek Allah'ın bize dünyada hedef gösterdiği mutluluğu yaşayabiliriz. Biliyoruz ki Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yarattı sevgili izleyiciler. Bu mutluluk sadece ve sadece nefsimizin kalbindeki afetlerden kurtulmamıza bağlı. Bunlardan kurtulmanın temel yolu da Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette mutluluğa adımını atar. Kim Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra sebatla, azimle yoluna devam ederse
Allah Teala onun üzerindeki nimetini tamamlar ve onun nurunu da tamamlar. İrşada memur mezun olduğu zaman onun üzerine kendi ruhunu da göndererek salah nurunu üçe çıkarır. Ve o kişi Yunus Emre Hazretleri'nin söylediği gibi içim dışım pür nur oldu diyeceği bir noktaya ulaşır. Hem iç dünyasında nefsinin manevi kalbi %100 aydınlanmış, bunun ötesinde 19 kademede 7 kademe ulul albab, 7 kademe ihlas makamında, 7, 5 kademede salah makamında olmak üzere 19 kademede de müzeyyen olan bir kalbin sahibidir bu kişi. Ve böyle olan bir kişi artık onun hem dünyası da zaten ahireti de saadet içindedir. En üst kat cennete Allah Teala tarafından ulaştırılır. Yüce Rabbimizden hepimizin teslimlerimizi yerine getirmemizi ve Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan İslam merdiveninin bütün safhalarını bir bir yaşayarak en üst seviyeli mutluluklara ulaşmamızı dileyerek bugünkü sohbeti burada noktalıyoruz inşallah sevgili izleyiciler. Bir başka Kur'an'ın nurundan programında daha birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hayırlı günler.

Allah Teala'ya sonsuz hamd eder şükrederiz ki bizleri bir programda daha sizlerle birlikte kıldı sevgili izleyiciler. İslam dediğimizde

Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu defaki konumuz evliyalık makamları. Nedir evliyalık? Ermiş olmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah'a ermişse, o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir ve evliyadır. Evliyalık müessesesi 7 tane makamdan oluşur. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, muhlisler makamı yani ihlas makamı 5, altıncısı ulledbeb makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. Tekrar edeyim. Fena fillah 1. makam, beka billah 2. makam, zühd makamı 3. makam, muhsinler makamı 4. makam, ulledbeb makamı 5. makam, ihlas makamı 6. makam ve salah makamı 7. makam. Ve evliyalık müessesesi demek ki 7 tane makamdan oluşuyor. 7 tane makam söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl İnsanlar evliya olurlar? Kısaca oradan girelim. Kişiyi evliyalığa ulaştıralım. Bu kısa geçici olan bir devre olacak. Ondan sonra da evliyalık makamlarını beraberce inceleyelim. 28 basamağı artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz. 1. basamakta olayları yaşıyoruz, olayları değerlendiriyoruz. 2. basamakta yaşadığımız olayların bizim üzerimizdeki tesiri söz konusu, olayları değerlendiriyoruz. Eğer olaylar karşısında kalbimizde hayır söz konusuysa, Allah'ın istediği pozitif davranışları olaylar karşısında sergileyebiliyorsak, o zaman Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz. 2. basamak. Bu Allah-u Teala tarafından seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kim dilerse o kişi 3. basamaktadır. 4. basamakta Allah kalbimizde gördüğü, işittiği ve bildiği Allah'a ulaşma talebi sebebiyle rahim esmasıyla üzerimize tesir icra etmeye başlıyor. Bu tesir 5. basamakta gözlerimizdeki bir perdeyi hicab-ı mestureye alıyor. O noktadan itibaren irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edebiliyoruz. Hidayete vesile olan veya hidayete erdiren kişiyi başkalarından ayırabiliyoruz.
Yani ona sadece herhangi bir insana bakar gibi bakmıyoruz. Görüyoruz ki o bir hidayetçidir. Sonra altıncı basamakta Allah kulaklardaki vakrayı alıyor ve o kişi işitmeye başlıyor hidayetçinin sözlerini, irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlıyor. Allah'a teslim diye bir müessese olduğunu, ruhun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırılması gerektiğini kişi öğreniyor. Sonra mı ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki idraki önleyen müesseseyi, ilahi konfitürü, yani ekinleti oradan alıyor, o kişinin kalbinden yerine ibat koyuyor. Böylece kişi ilk 7 basamağı tamamlamış oluyor. Yani amil olmak şerefinin muhtevasına sahip. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden göğsünü yararak kalbine nur yolunu açıyor. 11. basamakta kişi zikre başlıyor ve o yolu takip ederek kalbe ulaşan rahmetle fazl nurları kalbe girmeye çalışıyorlar. Giremiyorlar, kalp mühürlü ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. 11. basamağın özelliği kalbe nur sızmaya başlaması, rahmet sızmaya başlaması. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman nefsin kalbinde kişi huşu sahibi oluyor. Ve mutlaka bu noktada o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diliyor değil, mürşidine ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı zaten dilediği için burada kişi. Bu noktada mürşide ulaşmayı kişi şiddetli bir arzuyla diliyor. Ve Allah Teala bunun üzerine bu kişi mürşidini görmek üzere hacet namazı kıldığı zaman Allah Teala ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala bu kişiye mürşidini gösterdiği zaman kişi Allah Teala'dan 10. nimeti, 10. ihsanı almıştır. O bir adım atmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala da ona 10 adım atmıştır, 10 tane ihsanda bulunmuştur. Kişi mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an 10 tane ihsanla tabi olduğu cihetle iç dünyasındaki değişiklikler sebebiyle Allah Teala o kişiye 10 tane de nimet verir. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yerleşir. İkincisi, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dördüncüsü, kalbin içine imanı yazar. El-Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine iman yazılmış olur. Sonra Allah'ın beşinci nimeti, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmektir. Altıncı nimet, o kişinin Allah'tan gelen rahmet ve fazl-ı rahmetle salavat nurlarının kalbe ulaşmasının arkasından fazılları kalbe yazılan iman kelimesi manyetik alanı sebebiyle çeker. Fazılları etrafında biriktirmeye başlar. Bu nefsin hidayete başlamasıdır, tezkiyeye başlamasıdır. Yani nefsin hidayet üzere olmasıdır. Hidayete adım atmasıdır. Başlamasıdır fiili olarak. Sonra nefs tezkiyesine paralel olarak, nefsin hidayetine paralel olarak ruh da vücuttan ayrılmış ve sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak ilk 107 nurla birlikte ruh zemin kattan birinci gök katına yükselecektir ve bu devam edecektir yükselme. Bu da ruhun hidayete başlamasıdır. Allah'ın yedinci nimeti. Nefsin kalbinde ne kadar afet yok olursa, ne kadar fazilet o afetlerin yerini alırsa, o kadar o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o kadar kul olur. Ne demek istiyoruz? Şeytan nefsin afetlerine tesir eder ve afetlerin başlangıçta %100'üne tesir eder. Ama nefsin afetleri ne kadar yok olursa şeytanın da tesir alanı o kadar azalır. Çünkü hasletlere, faziletlere tesir edemez. Ve aynı anda nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak o kişinin iradesi de güçlenmeye başlar. Ne kadar nefs afetinde azalma varsa irade de

Allah'ın 9. nimeti o kişiye bir sevabına mukabil eskiden 10 katını veriyordu. Şimdi 100 katını vermeye başlar. Ve nihayet 10.sü da o kişiye salavat nuru göndermeye başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle nefsi emmare gerçekleşir. Yani kişinin nefsinin kalbinde artık %7'lik bir kesim Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Geri kalanları aynı hüviyette kalmıştır. Ama bu %7'lik kesim aynen devam etmektedir. Sonra mı? İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame kişi nefsini levmetmeye başlar, kınamaya başlar. Kötülükleri yapmak istemediği halde nefsinin afetleri ona kötülükleri işletebilmektedir. Bu sebeple kişi nefsini kınar. Ve üçüncü merhale, nefsi mülhime, ruh üçüncü defa %7 nur birikiminde, fazilet birikiminde üçüncü gök katına ulaşır. Burası nefsi mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra dördüncü mertebede kişinin mutmainneye ulaştığını görüyoruz. Allah'ın verdiklerinin kendisine mutlaka yettiğine kesin şekilde inanıyor kişi. Sonra daha öteye geçiyoruz. Allah Teala'nın dizaynını en güzel bir ortamda Allah Teala mutmainneden sonra sağlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci katta. Ruhun hedefi ne? Allah'a ulaşmak. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledi. Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kişi bu istikamette yol alıyor. Allah razı olsun. Bu noktadan itibaren daha çok zikreden kişi, daha çok zikrinin karşılığında 6. defa %7 nur birikimi sağlıyor, nefsinin kalbinde fazilet birikimi sağlıyor ve Allah da ondan razı oluyor, nefsi mardiye. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle ruh Allah'a geri dönüyor, ait olduğu yere ulaşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Daha sonraki basamakta ise velayetin birinci makamında Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'ın zatında yok olduğu anda velayetin birinci makamı başlıyor. Ne oldu? Kişinin nefsinin kalbinde 7 kere %7'nin fazilet birikimi oldu. Ne eder? %49. Huşuda da %2 rahmet birikimi olmuştu. Ne çıkar sonuç? %51. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7. defa %7 nur birikimi nefsi teskiyedir. Nefs teskiye olmuştur. Yani nefsin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Ne olur sağlanırsa o kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla şeytanın hakimiyetinden kurtulur. Nefsinin kalbinde %50'den fazlası Allah'ın emirlerine itaat etmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Hakimiyet artık şeytandan gitti, Allah'ın nurlarına geçti.

Fizik vücut bu noktadan evvel şeytana kul olma kesimi ağırlıktaydı. Şeytanın hakimiyeti o nefs üzerinde hakimdi, üstündü. Ama şeytanın hakimiyeti %100 iken %50'nin de altına düştü. Artık hakim olan, üstün olan unsur şeytanın hakimiyeti değil, Allah'ın nurlarının hakimiyetidir. Bu noktadan itibaren bu kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Ağırlık Allah'ın nurlarına geçtiği için Allah'ın kulu olmak hüviyetine ulaşmıştır. Hangi oranda? Henüz %51 oranında. Ama bundan sonra bu oran giderek büyüyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası velayete ulaştığımız yer. Ne olmuştur? Kişinin evliya olduğu noktada o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır, Allah'a ermiştir. Kişinin adı Türkçe'de ermiştir. Nereye ermiş? Allah'a. Ne ermiş? Ruh ermiş. Ruhun sahibi olan Allah'a ermesi, Allah'a geri dönmesi, geldiği yer Allah'ın zatı, Allah'ın zatında yok olması. İşte bu evliya olmanın birinci vasfıdır. İkinci vasfı, nefsin kalbinde bu ruhun hüviyeti. Ruh Allah'a ulaşmış, teslimini tamamlamıştır. Nefsin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Yani artık nefsin kalbinin çoğunluğu Allah'ın emirlerini yerine getiren bir hüviyet kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri işlemeyen. Allah'a karşı çıkanlarsa azınlıkta kalmıştır bu noktadan itibaren. Bunun içinde kişi evliyadır. Fizik vücut ne olmuştur? Şeytana kul iken %100, bu rakam %50'nin altına düşmüştür. Allah'a kul olma vasfı öne geçmiştir. İrade ne olmuştur? Nefsin afetleri bu noktaya kadar azaldığı zaman irade de %50'den daha fazla güçlenmiştir. Peki bu nokta neresidir? Ruhun Allah'a ulaştığı nokta. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zalikel yevmül hakkı femen şa itteaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz eder. Kim Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruh sığınağa ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle Allah'a sarılmıştır. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim ameni olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı, bir deminki ifadeyle sığınağa sığınmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları nereye ulaştırır? Ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne yapmayı diliyor kişi? Allah'a ulaşmayı diliyor. Ulaştıktan sonra da Allah'a sarılmayı diliyor. Yani Allah'ın zatında yok olmayı diliyor. Kim sığınağa, meaba sığınırsa, ki Allah Teala diyor ki Ali İmran 14'te Vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte bu en güzel sığınağa ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok olmak üzere.
Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok oluyor, meava sığınıyor. Yani Allah'ta ifna oluyor, yok oluyor. Bu sebeple bu makama, velayetin birinci makamı olan bu makama, fena fillah makamı denir. Fena olmak, yok olmak, fani olmak demek. Fi içinde demek. Allah da arkadan geliyor. Allah kelimesi. Öyleyse Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak, Allah'ta yok olma makamı. Nefsin kalbindeki nurlar kişinin ruhu Allah'ta yok olduğu zaman %51'dir. %49'u salavat nuru, %2'si de rahmet nuru. Ve fena makamında bu kişinin kalbindeki nurlar %7 değil, 10 artmaya başlar. %51'den %61'e kadar nefsinin kalbinde nur bulunan bütün insanlar fena makamındadır. Fena makamı nerede biter? Ne zaman o kişinin kalbinde nurlar %61'e ulaşırsa, %10 artarsa, Allah Teala o zaman o kişiye yeni bir ruh vazifelendirerek o ruhu Allah Teala'nın indi ilahisinde bir tahtın sahibi kılar. Altın bir taht. Bu tahtlar yerden 4 metre yaklaşık yüksekliğindedir ve yan yana dururlar. En alt sırada en çok taht vardır. Yukarıya çıktıkça tahtlar birer ikişer azalır. En üstte sadece bir tek taht vardır. En alttaki tahtlar som altındandır. Yukarıya doğru çıktıkça tahtların üzerine mücevherler, altınların üzerine mücevherler de gelmeye başlar. En yukarıda mücevherler altının tamamen kaplanmış halidir. Mücevherler altın kesimi tamamen kaplamıştır. Zaten tahtın her tarafı altındır. İşte bu makam beka billah makamıdır. Beka, baki olmak demek. Kalmak demek. Meskun olmak demek. Nerede? Bi ile Allah, Allah ile birlikte baki olmak. Allah'ın zatında baki olmak değil. Allah ile birlikte baki olmak. Yani Allah'ın katında bir altın tahtın sahibi olmak. Bir gün huzur namazını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi de göreceksiniz orada. İmamlık yaparken. Ve arkadan öne doğru bakıyorsanız sol tarafta tahtlar göreceksiniz. Altın tahtlar bu söylediğim hüviyette. Tahtların üzerinde namaz kılarken kimseyi göremezsiniz. Çünkü hepsi huzur namazının müntesipleridir. Namazdaysak mutlaka o sırada onlar da namaz kılıyorlardır bizimle beraber. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indiği ilahisidir orası. İlahi huzurudur. O huzurda tahtlar mevcuttur. Tahtları boşlukta göreceksiniz. Hiçbir yere dayanmazlar. Onları boşlukta tutanlar ise arşı tutan meleklerdir. Beka makamı %61'den itibaren kişinin kalbindeki nurları, faziletleri arttırır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde mutlaka nurlar %61'den 71'e yükselmiştir. O kişi günün yarısından daha fazla zikre buna dayalı olarak ulaşmıştır.
Ve bu günün yarısından daha ötedeki zikir. O kişiye zühd makamını sağlar. Kişi artık zahit olmuştur. Kalbindeki, nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. Kişi %81 nur birikimine kadar hep zühd makamında kalır. Zühd, zahit demektir. Allah-u Teala beka makamı için Enam suresinin 135. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın zatında demiyor, Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. İşte bunlar altın tahtlar. Zühd makamı için ne diyor Allah-u Teala velayetin 3. makamı için? Zühd makamı için zühd kelimesinin kullanıldığı yer bir tek ayet. Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Yoldan geçenler kardeşlerinin kuyuya attığı Yusuf'u kuyudan çekip çıkarıyorlar, kurtarıyorlar ve onu esir tüccarlarına satıyorlar. Az bir bedel karşılığı, birkaç dirheme. Öyleyse zühdün temel manası bir şeye değer vermemek. Öyleyse ne zaman bir kişi zahit olur? Zikirle zikirsizlik arasındaki tercihine göre. Ne zaman bir kişi günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman zikre karşı zahittir. Zikirsizliğe karşı yani zahittir. Zikirsizliğe değer vermiyor ama zikre değer verdiğini her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a ispat ediyor. Bu kişi zahittir. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar zühd makamında devam ediyor ama kişi de zikrini günün yarısından ötede giderek arttırıyor. O artmanın daimi zikre doğru ulaştığı bir yerlerde, yaklaştığı bir yerlerde %81 nur birikimi kişinin kalbinde oluşur. Bu noktadan itibaren bu kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye başlar. Asla işlememeye başlar. Ama nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Buna rağmen, nefsin kalbindeki bu karanlığa rağmen fizik vücut artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Burası velayetin 4. makamıdır. Muhsinler makamı. Allah-u Teala Nisa 125'te diyor ki Femen eslemu veçhiye lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiştir. Ondan daha dinde fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. O kişi muhsinlerden olmuştur diyor Allah-u Teala.
Sonra da diyor ki bunu Hanif olarak gerçekleştirmiştir. Kimdir muhsin olan kişi? Fizik vücudunu ahsen kılan kişidir. Ne demek fizik vücudun ahsen oluşu? Fizik vücudun Allah'a ulaşması mı? Hayır. Ama fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi hali. Burada fizik vücudun ahsen oluşu söz konusudur. Ahsen, güzellerin en güzeli demek ve hedef de fizik vücut için budur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. İşte fizik vücudun Allah'a teslimi. Ama nefsin kalbinde hala %9 karanlık var. Netice değişmez. Bir gün kişi daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olduğu andan itibaren artık zulmani kapı hiçbir zaman açılmayacağı için kalp zaten nurla dolmuştur. Bir daha o nur boşalmayacaktır. Karanlıklar tekrar kalbin hiçbir noktasını işgal edemeyecektir. Böylece kişi daimi zikre ulaşmış olur. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa kişi velayetin 5. makamına ulaşır. Bu makamın adı Ulul Elbab makamıdır. Diyor ki Allah Teala Âl-i İmran 190-191'de Li Ulul Elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul Elbab kullarım için diyor Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor. Üç halin üçünde de kişi isterse ayakta olsun, isterse oturuyor olsun, isterse yatıyor olsun. Üç halin zaten kişi dört halde bulunamaz. Üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya yatıyordur. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah'ı zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bunlara zikir ehli diyor Allah-u Teala. Peki bunların özellikleri ne? Ulul Elbab'ın özelliği ne? Ulul Elbab hikmet sahibidir. Beş duyuyla hissedilmeyecek olan, görülemeyecek olan şeyleri, baş gözüyle görülemeyecek olan şeyleri kalbindeki gözle görebilen, baştaki kulakla işitilemeyecek olan şeyleri, Allah'ın söylediklerini kalbindeki kulakla işiten bir özelliğin sahibidir kişi. İşte kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Öyleyse Ulul Elbab'ın özelliği nedir? Birinci özellik, Ulul Elbab daimi zikrin sahibidir. Kesintisiz bir zikir, o kişinin kalbini bütün afetlerden devamlı olarak arındırır ve onu devamlı olarak hep en güzel seviyede tutar. Kalbin içine asla bir karanlığın girebilmesi mümkün değildir. O kalp %100 afetlerden temizlenmiştir. Birinci özellik. İkinci özelliğine o kişinin demin söylediğimiz gibi kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Allah'ın kendisine söylediği her şeyi de işitir. Üçüncü özelliği kalbinde hiç afet kalmaması, afetlerin yerini faziletlerin %100 alması. Öyleyse bir, kişi daimi zikrin sahibi, iki, kalp gözü açık, üç, kalp kulağı açık, dört, nefsinin kalbinde hiçbir afet artık kalmamış durumda. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasının arkasında ne var? Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması. O zaman Allah-u Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir insan üç tane de vasıf şartının sahibi olur. O kişi ehli tezekkürdür, o kişi ehli hayırdır, o kişi ehli hükümdür. Bunlara, bu vasıfların sahibi olan insanlara Allah-u Teala hikmet sahipleri diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında Ulu'l-Elbab makamı hikmetin başlangıç makamıdır. Ne demek kişi ehli tezekkürdür? Kişi Allah ile her konuyu müzakere edebilir. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Müzakere, karşılıklı konuşmak. Tezekkür de müzakere eden, müzekkir. Tezekkür, müzakere fiili. Peki niçin bu kişi ehli hayırdır? Çünkü daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Kim derecat kazanıyorsa o hayır kazanmıştır. Kazandığımız hayrın hayır olduğunu nereden anlarız? Kazandığımız derecelerden. Hep daimi zikrin sahibiysek her saniye mutlaka derecat kazanan birisiyiz. Peki üçüncü özelliği nedir? Vasıf şartlarının üçüncü özelliği, bu kişi ehli hükümdür, hikmet sahibidir. Hem Allah'ın fizik ötesi nimetlerine sahip olduğu için Allah'tan gelecek her türlü bilgiye açıktır. Bu bakımdan başkalarından farklı bir hüviyeti vardır ehli tezekkür olması sebebiyle. Ufku kapanmaz. Ne zaman bildiklerinin sonuna ulaşırsa ve orada takılırsa Allah-u Teala mutlaka ona ondan ötesini de söyleyip yeni bir ufuk açar. O kişi Kur'an-ı Kerim'de hangi ayete baksa o ayetin eğer Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamaktan biriyle alakalıysa hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta mutlaka bulur. Ehli hüküm olmuştur kişi. Böyle insanlara daimi zikrin sahibi olup da bu yedi vasfın sahibi olan, bu yedi özelliğin sahibi olan herkes zikir ehlidir. Herkes hikmet sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala üç tane yakinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. İlmel yakin, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İlim açısından kişinin yakin hasıl etmesi, üçüncü basamaktan başlar, artarak devam eder. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar ilmel yakinin muhtevasında bir ayetlerin tilaveti karşısında konuları öğrenmek vardır. 14. basamağa kadar gelir bu. 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsin tezkiyesi gelir. Aynel yakinin nefs tezkiyesi sonucudur. Ama tezkiyeden sonra kitabın öğretilmesi gelecektir. Tezkiyeye kadar kitabın lafzı, Kur'an-ı Kerim'in lafzı hakimdir.
bu ilmel yakini içerir. Ama buradan itibaren ilmel yakin bitmektedir. Çünkü Kur'an'ın ruhuna giriliyor. Fena makamında, beka makamında, zühd makamında, muhsinler makamında, ard arda velayetin dört makamında artık Kur'an'ın ruhu var. Burada Kur'an'ın ruhuna girmeden evvel ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama hakkül yakin, aynel yakin affedersiniz, başlamamıştır. Öyleyse aynel yakinin başladığı nokta ayn göz manasına giriyor. Yani kalp gözüyle görme olayı ifade ediliyor. Ama sadece görme ve kalp gözüyle görme, kalp kulağıyla işitme yetmiyor. Kişinin aynel yakinin sahibi olabilmesi için daimi zikrin sahibi olması, hikmet sahibi olması lazım. Ancak hikmet sahibi olanlar aynel yakinin sahibidir. Öyleyse fena, beka, züht ve muhsinler makamları dört makamdır ki Kur'an'ın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ruhlarını içerirler. Bu süreç içerisinde kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir. O zaman bu kişi ilim ehli olmanın ötesine geçer. Yani ilmel yakinin ötesine geçer. Ama aynel yakine de ulaşamaz. İlim ehli olmanın ötesine geçer, irfan ehli olur. Kalp gözü ve kalp kulağı açılan herkes ariftir. Ama her arif hikmet sahibi değildir. Arifin hikmet sahibi arif olduğu nokta daimi zikrin sahibi olduğu noktadır. Öyleyse farklı bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu farklı dizaynı layık olduğu noktalarda tezekkür edin. Ulul elbab, ihlas. Ulul elbab, affedersiniz, fena fillah, beka billah, zühd ve muhsinler makamları. Bu makamlar ilmel yakinin ötesidir. Ama aynel yakine de henüz varılamamıştır. Varılamamıştır ama Kur'an'ın lafzından ruhuna geçildiği için bir defa ilmel yakin aşılmıştır. Yani baş gözünle, baş kulağınla elde edilen bilgilerin ötesi söz konusudur artık. İlim müessesesi aşılmıştır ama kitabın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhu öğrenilmesine rağmen, oraya kadar geçen sürede fizik vücut Allah'a teslim edilmesine rağmen o kişi hikmet ehli olamamıştır, hikmet sahibi olamamıştır. Ama ne zaman o kişinin kalp yüzü açılmışsa o zaman bu mutlaka ilmel yakinin ötesidir. Çünkü kişi artık alim olmak hüviyetinin ötesine geçmiş, arif olmuştur. Kişi alim olmanın ötesine geçmiş ve arif olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, arif olmak kişiyi devam eder, devam ettirir. Daimi zikre ulaştığı zaman hikmet ehli kalır. Hikmet ehli aynı zamanda ariftir. Ama o arif olan kişi bundan evvel arifti, hikmet sahibi değildi. Öyleyse her hikmet sahibi ariftir ama her arif hikmet sahibi değildir. İrfanın sahibidir. Öyleyse aynel yakinin bittiği, aynel yakinin başladığı nokta ulul elbab makamıdır. Ulul elbab makamında Allah-u Teala o kişiye daimi zikrin sahibi olup da mutlaka kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı zaman devrin imamının dergahının özelliklerini, bütün sırlarını gösterir.
altın kapıyı gösterir. Yedinci kata çıkabileceklerin ders gördüğü çekme katı gösterir. Yedinci kata kadar yükselebilenlerin, altıncı kata kadar yükselebilenlerin dersi alanlarının nasıl yapıldığını gösterir. Altın para konusundaki kocaman bir para küme, bir küme para, altın para gösterilir. Sıralar gösterilir. Ve her sıradaki 10 kişilik Evliya namzetleri gösterilir. Oranın sırları gösterilir. Sadece zemin kat. Burada daimi zikre ulaşan kişinin kalbi bir mertebe müzeyyen olur. Sadece zemin katla. Ne zaman ki o kişi birinci gök katını Allah Teala tarafından gösterilen birinci gök katını görmeye başlar, bu noktadan itibaren artık o kişi muhlistir. Yani kalbi halis olmuştur. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bu kişinin kalbi yedi kademe müzeyyen olur. Birinci kattaki secde mahallini görür, ikinci kattaki suvarılma havuzlarını görür, üçüncü kattaki iki katlı mescidi görür ve oradan mehenk menfezine ulaşır, mehenk menfezini görür. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz silindir. Sonra dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslını görür, beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslını görür. Daha ötede ne görür? Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallini görür. Orada Allah'ın nurları söz konusudur. O Allah'ın nurlarına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın nurları kişiyi beyaz, çok açık beyaz renge boyar yüzünü ve ellerini. Oradaki nur kalıbından gelen nurlar, kişi orada sıbkatullah olur. Ve yedinci katta da yedi tane alem gösterilir o kişiye. Hepsinde ihlas makamının sahibidir kişi. Nefsinin kalbi halis olmuştur. Allah Teala ihlas makamı için buyuruyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefaye. Onlar emrolunmadılar. Sadece Allah'a muhlis kullar olmakla nefsinin kalbi halis olan kullar olmakla dinde nefslerinin kalbini halis kılan kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Bu halis olma yedi gök katı boyunca devamlı en güzele doğru bir tezyini ifade eder, süslenmeyi, güzelleşmeyi. Kişi Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında yedi mertebe müzeyyen olur. Sekiz mertebe oldu. Ve yedi mertebe müzeyyen olmanın sonunda yedi tane gök katı ve Sidretül Müntaha o kişiye gösterildiği zaman İhlas makamı tamamlanır. Kim Sidretül Müntaha'yı görürse mutlaka Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh Allah'ın söylediği kelimelerle gerçekleşir. Tövbe-i Nasuh söz konusu olduğu zaman bu Tövbe-i Nasuh'un neticesinde C
kişi salah makamına adım atar. Tövbe-i Nasuh, salah makamının birinci makamını içerir. Bu, kişinin kalbinde bir mertebe müzeyyen olmayı arttırır. Salah makamının ikinci kademesinde o kişinin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları. Mürşidine ulaşan kişi henüz nefsinin kalbinde aklanmayı sağlamamıştır. Daha yeni başlıyor aklanma. Onun için hatalar işlemeye devam edecektir. O günahların da Allah-u Teala İhlas makamının ikinci mertebesinde, ikinci kademesinde örter. Bu ikinci mertebe müzeyyen olmaktır. Daha sonra Allah-u Teala o kişiye salah nurunu verecektir. Ama bundan evvel o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Üçüncü mertebe müzeyyen olmak. O kişinin başının üzerine salah nurunu verecektir. Dördüncü mertebe müzeyyen olma. İşte burada bu kişi irşada ulaşır. Salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşma noktasıdır. Velayetin salah makamının dördüncü kademesi aynı zamanda dört mertebe kişinin kalbinin müzeyyen olmasını ifade eder. Sekiz mertebe ullelbab ve ihlasta olmuştu. Dört mertebe de burada 12 mertebe. 12 mertebe o kişinin iradesinin Allah'a teslim etmesi için, teslim olması için onu hazır hale getirmiştir. Kişi irade teslimi talebinde bulunur. Allah-u Teala mutlaka talebi kabul eder kişi ehil olduğu için. Ve o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi Allah-u Teala verir. İşte burası bir insanın dünya hayatında Allah ile olan ilişkilerine ulaşabileceği normal standartlarda en üstün mertebedir. Salah makamının beşinci kademesi. Peki bundan sonra daha üstün kimse var mıdır? Vardır. Her kavimdeki Resuller salah makamının altıncı mertebesini ifade eder. Daha üstünü var mıdır? Devrinin imamı her kavimdeki Resullerden bir tanesidir. Ve tasarruf rızasının sahibi olan tek kişidir dünya üzerinde. Ve Allah'ın tasarrufundadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece görüyoruz ki velayet 7 tane makamdan oluşur. Ama 7. makam özellikle 7 tane kademe içerir. Bu 7 kademeden her biri ayrı ayrı vasıflı kılar kişiyi. Öyleyse İhlas makamındaki 7 tane muhtevaya baktığımız zaman bunlar sadece gök katlarının görülmesidir. Ama salah makamı 7 tane ruh içerir. Yani 7. kademenin 7. makamın 7 tane de ruhu vardır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilme, günahların
örtülmesi, sevaba çevrilmesi, salah nurunun verilmesi, iradenin teslimi, her biri ayrı ayrı ruhlardır. Salah makamının bir ruhu da Resullerin oluşmasını ifade eder. Son ruhsa ruhun 7. muhtevası tasarruf müessesesini ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gün daha tamamlandı. Bir defa daha bir beraberliği, gönül gönüle yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için bundan büyük huzur duyduk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada sona erdirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Dallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Konumuz İslam'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez deniyor. Bunlar dinde yerleşmiş olan yanlışlıklar. Allah Teala Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, onlara o kişinin hikayesini anlat ki biz ona ayetler indirmiştik de sonra o şeytana tabi olmuştu. Yani bırakınız Allah-u Teala'nın bir velisini, şeytana tabi olacağı elbette Allah-u Teala tarafından o kişinin evvelden biliniyordu. Ona dahi Allah-u Teala bir şey indirdiği zaman adına ayet diyor. Ayetler kitabı oluşturur. Sureleri oluşturur. Sureler de kitabı oluşturur. Öyleyse Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez sözü sadece insanların zannıdır. Bu sebeple Risalet Nurları'nın ayet ayet indirilmesi, kaydettirilmesi Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatleriyle ayetin sadece peygamberlere değil, peygamber olmayanlara da indirileceğinin ifadesi. Bu vesileyle bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman bu konuda bir iddiamız da olmadı. Kendimizi hiçbir zaman peygamber ilan etmedik. Biz Allah'tan korkarız. Allah bizim sahibimizdir. Ne söyletirse onu söyleriz. Resul başka şeydir. Nebi yani peygamber başka şeydir. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ve peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Peygamber olmayan resullerine de kitap indirir. Ama bunlar şeriat kitabı olamazlar. Bize de Allah Teala Risalet Nurları'nı yazdırdı. Risalet Nurları bir şeriat kitabı değildir. Kimseye o kitapla emrolunmamıştır. Emirler sadece bizedir. Bu sebeple nebi olmadığımız bir defa daha kesinleşiyor. Zaten Allah Teala Risalet Nurları'nın içinde iki defa sen peygamber değilsin ifadesini kullanıyor. Buna rağmen bir takım üçkağıtçılar bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuz gibi bir yalanı, bir iftirayı bize reva gördüler. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir iddianın sahibi olmadık. Bunlar sadece insanların hakkımızdaki iftiralarıdır. İkinci Kur'an'dan kopan Kur'an hakikatlerinden ikincisi, Resullerin hepsi peygamberdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaidin ikinci temel yanlışı bu. Kim Resulse o mutlaka peygamberdir diyorlar. Resuller, bütün Resuller nebidir. Hayır. Bütün Resuller nebi değildir. Bütün nebiler yani peygamberler
aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Ama bütün Resuller Nebi değillerdir. Allah Teala Müminin Suresinin 110. ayet-i kerimesinde diyor ki bütün biz bütün kavimlere Resul gönderdik ve bütün kavimlere Resul göndeririz. Bütün kavimlere. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler buyuruyor. Bakara 87'de gene Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. O kavimlerdekini, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmına ise dalalet hak oldu diyor. Bütün kavimlerine mutlak olarak her devirde Allah-u Teala Resul gönderdiğini söylüyor. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Allah Teala buyuruyor ki biz her kavme sadece onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye mutlaka Resul göndeririz diyor. Onların lisanıyla onlara hitap etsin diye onların arasından Resul göndeririz diyor. İşte Allah-u Teala'nın gösterdiği Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi olduğunu söylüyor. Araf suresinin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed içinizden hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebiler onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Nebilerin sonuncusudur diyor. O son peygamberdir. Peygamberlik müessesesi onunla bitmiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatı sonsuza kadar o şeriat idare edecektir. Ama görülüyor ki Allah Teala bütün kavimlere resul gönderiyor. Bu kavimlere gönderilen resullerden eğer nübüvvet söz konusuysa sadece bir tanesi nebi resuldür. Geri kalanların hepsi veli resuldür. İşte peygamberler arasında fetret devirleri vardır. 1400 seneden beri fetret devirleri yaşanıyor. Kıyamete kadar da yaşanacaktır. Bir peygamber 1400 seneden beri yoktur. Bugün de yoktur. Yarın da olmayacaktır. Hiç olmayacaktır. Ama Resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamaya devam ediyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Peygamberler mutlaka Resuldür ama Resuller veli Resullerdir. Sadece peygamberler Nebi Resuldür. Ama şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Öyleyse Resulün hepsi peygamber değildir. Hele kendilerine kitap verilen, şeriat kitabı verilen peygamberler hiç değildir. Allah Teala biz diyor, nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki
o kitaptaki şeriatla hükmetsinler. Peygamberler kendilerine indirilen şeriat kitabıyla hükmetmek üzere gönderilirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ondan evvel Hazreti İsa, ondan evvel Hazreti Musa, ondan evvel Hazreti İbrahim hep kendilerine şeriat kitabı gönderilen nebilerdir. Üçüncü hakikat, yanlış bir zan olarak şöyle girmiştir öğretinin içine: nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değil, tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncü konu, mürşit denen Allah'ılaştırmakla vazifeli kimse yoktur. Allah Teala diyor ki: Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde kim hidayete ermeyi dilerse mürşidini arar.

Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Daha başlangıcından başlayalım. Cinler arasında söylenen söz bizim aramızda kalpleri kasutun olanlar da var. Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Allah Teala Kehf suresinde mağaraya sığınan Ashab-ı Kehf için bize katından bir mürşit ihsan ile diyorlar Allah Teala'ya. Allah Teala yine Kehf suresinde diyor ki kim Allah'a teslim olmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Felen tecide lehu veliyen mürşida. Öyleyse Allah Teala mürşitlerin varlığını kesin olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve Allah Teala mürşitlerin en büyüğünün devrin imamı olan Resul olduğunu söylüyor. İnsanları hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine bir hakkın kademesinde hakka tukatihi takva kademesinde yakin hasıl ettikleri için hakkul yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için öyleyse Allah'la kul arasına Allah sokuyor insanları, insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse görüyoruz ki mürşitler var. Beşinci konumuz, Allah'la kul arasına kimse giremez sözü bütünüyle yanlış bir ifadedir. Tam aksine Allah Teala'nın insanlarla kendisi arasına bir vazifeli soktuğunu ve hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa devrin imamı bu konuda vazifeli olan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşıyor ve kişiye Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söylüyor Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın insanla kendisi arasına koyduğu vazifeli o kişiye gelip ruhunun Allah'a geri dönmesi emrini veriyor. Yevmit talakın geldi diyor senin. Allah'a geri dön. Bu vücudu artık ben kontrolüm altında tutacağım. Allah'la kul arasına demek ki insanlar giriyor. Bütün mürşitler kul ile Allah arasında vazifelilerdir.

Altıncı yanlış. Altıncı zan. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Vahiy Hatem-ül Enbiya olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra kesilmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahyeder. Allah Teala Allah'ın arıya vahyettiğini söylüyor. Ya ilim yollarına çıksın da insanlar için şifa olan balı oluştursun diye diyor. Allah Teala göklere, yere,

vahyettiğini söylüyor. Emaneti teslim alsınlar diye göklere, yere, dağlara Allah Teala vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor Allah Teala. Ve nihayet diyor ki Allah'ın bir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Allah kiminle karşılıklı bir mükalemeye girerse, konuşmaya girerse bunu vahiy yoluyla gerçekleştirir. Kur'an-ı Kerim bu kadar çok delil taşımasına rağmen onlar hala bu cehalet içerisinde iddialarda bulunmaktadırlar. Allah diyorlar, peygamberlerden başkasına vahyetmez. Bunlar sadece cehalet sevgili kardeşlerim. Ve bu cehalet dinimize öyle bir girmiş ki hakikatleri yok etmiş. Kur'an hakikatleri hep unutulmuş. İnsanların zırvaları, uydurdukları şeyler dinimizin temel hükümleri arasında yer almış. 7. konu ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Bu sebeple ölmeden evvel ruhun Allah'alaşması diye bir şey yoktur. Evet, böyle söylüyorlar. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı, yani bedenimizden çıkarmayı üzerimize defaatle farz kılmış. Bunun farz olduğu, evvela bir emir olduğu Rahat Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emrallahi bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhu, Allah'a ulaştırırlar. Neymiş? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Kur'an'da hangi konu bir emir olarak geçmişse o bir farzdır. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhun Allah'a ulaşması bir defa daha farz. Sonra ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetikümül azabe. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu ulaştırın, teslim edin. Fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, iradenizi Allah'a teslim edin. Teslim olmak Allah-u Teala'ya farz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fecr 27-28-29-30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ruhun Allah'a ulaşması kesinlikle üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Öyleyse
açık bir şekilde Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Buna rağmen bu yanlış hala devam ediyor. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür deniyor ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bizim sevgili profesörlerimiz bunları yazıyorlar. Hepsi de bu konuda bir büyük yanılgının içindeler. Sekizinci zan, dünyada rahat yoktur. Dünyada rahat da vardır, dünyada mutluluk da vardır sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala sizden sadece dolmanızı ister. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını temizlemeyi ve sizi mutluluğun yarısını yaşama konusunda size garantiyi Allah Teala veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi ise nefsinin kalbinin %51 oranında afetlerden temizlenmesiyle mümkündür. Bu temizlenme %51 oranında o kişinin mutluluğa ulaşması demektir. Ve herkesi buraya ulaştıracağını Allah Teala garanti ediyor. Herkesi bu hedefe ulaştıracağını Allah Teala garanti ediyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Şura 13. Allah kullarından Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi, mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefs tasfiyesi ise, nefsimizin kalbinde afetlerin tamamen yok olması ise, dünya mutluluğunun bütünlüğünü ifade eder. Öyleyse, dünyada rahat yoktur, mutluluk yoktur lafı sadece bir hayaldir, bir uydurmadır, bir yalandır. Kişi nefsinin kalbindeki afetleri azalttıkça mutluluğu artar. Çünkü nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği gibi onunla etrafındaki insanlar arasındaki kavga da biter. O kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de bütün ibadetlerini mutlaka yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediği için mutluluğu sonsuz bir mutluluk olarak devreye girer. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyada rahat yoktur sözü bütünlüğe bir yalandır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman mutlak bir saadetin içinde yaşar. İç dünyasında sonsuz bir saadetin sahibidir. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği için dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Başka insanlarla kavgası bittiği için Allah ile olan ilişkilerde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Bütün emirleri ve bütün nehileri gerçekleştirdiği için. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir yalandır. Dinde zorlama vardır, bir başka yanlış. Allah Teala tam aksini söylüyor. Bakara suresi 256. ayet-i kerime La ikrahe fiddini diye başlıyor. Dinde zorlama yoktur. Öyleyse başka bir şey söylemeye gerek yok. Onuncu yanlış, mürşide ulaşmak farz değildir. Mürşitsiz de cennete girilebilir. Aslında gerçekten mürşitsiz de cennete girilebilir. Mürşide ulaşmadan evvel de bir insanın cennete girmesi mümkündür. Ama Allah Teala o kişiye verdiği sözü tutarken, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır bu sözünü tutarken, mürşide ulaşmak da mutlak bir gereklilik olarak çıkıyor karşımıza. Evvela mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır diyor Allah Teala Maide 35. Ya eyyühellezine amenüttükullâhe
vebtegu ileyhil vesilete. Ya ey amin olanlar, takva sahibi olun. Amin olmuşsa zaten takva sahibi, birinci takvanın sahibi. İkinci defa takva sahibi olun diyor. Ne yapacağız? Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak mürşidi Allah'tan isteyin diyor. Mürşidi Allah Teala farz kılıyor. O mürşide, mürşidi istemekten murat, mürşide ulaşıp tabi olmak. Öyleyse mürşide ulaşmak farzdır. Allah Teala açık bir şekilde farz kılmış. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Alallahu kastü sebiyle, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Mürşit farzdır. 11. konu Allah görülemez. Evet, Allah Teala bu gözlerle gerçekten görülemez. Bu gözler Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Allah Teala başka bir göz veriyor kişiye. Kalp gözü. İşte o kalp gözle kim iradesini Allah'a teslim ederse o zaman Allah'ın zatını görür. Allah Teala bir kısım insanların Allah'ın katında Allah'ın zatına şehadet ettiklerini söylüyor. Ve onlar Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenlerdir diyor. Allah'ın zatına şehadet edenlerdir diyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek, Allah'a basiret ederek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Allah Teala buyuruyor, kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur diyor. Kalbin de bir gözü var ve o göz Allah'ı görmeye yetkilidir. Allah görülür. Allah'a ulaşılamaz. 12. zan. Hele bir takım dinden, Allah'ın kitabından hiç habersiz insanlar din hakkında ahkam kesiyorlar. Diyorlar ki şu kainat var ya diyorlar, o Allah'tır. Onun dışında Allah falan aramayın. Göklerde sizin zannettiğiniz gibi bir Allah yoktur diyorlar. Allah Teala da diyor ki Allah 6 günde 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 karşıt. Demek ki Allah varken kainat yokmuş. Allah kainatsa, ayet burada da bitmiyor. Sonra arşa istiva etti diyor. Arşın üzerine gelip yerleşti diyor. Allah Teala için. Bu kainat Allah'sa herkes Allah'ın bir parçası demektir. Bütün dünyadaki pislikler de Allah Teala'nın bir parçası oluyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığı nasıl söyleyebiliyor insanlar? O Allah ki kendi zatına davet ediyor ve diyor biz Kur'an'ı indirdik diyor, İncil'i indirdik diyor, Tevrat'ı indirdik diyor. Göklerden yere indiriyor. Allah Teala diyor ki buradaki bir gün sizin dünyanızda 1000 yıla eşittir diyor.
Allah'ın katındaki bir gün. Aleyhisselam Allah'ın hem görülmesi söz konusu Kur'an-ı Kerim ayetleri muhtevası içinde, hem de Allah'ın Allah'a ulaşılamazlığı bir tarafa bırakın, Allah ruhumuzu Allah'laştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Demin söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel lehi tebtila. Allah'ın ismini zikret, Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Fecr 28'de irci ila rabbiki diyor Allah Teala Rabbine, geri dön diyor, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz değil, ulaşılır. Ayrıca Allah Teala da ulaşmamızı üzerimize farz kılmış defaatle. Bunun bir farz olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde emir şeklinde tecelli ettiği için kesinleşiyor. Diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emretmiş. Yani farz olduğu bir defa daha kesinleşiyor. 13. konumuza geliyoruz. Cehennemde bir süre cezalandırıldıktan sonra inananlar muhakkak cennete girer diyor. Diyorlar. Ama Allah Teala cehenneme girenin bir daha cehennemden asla çıkmayacağını söylüyor. 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu konunun cevabı olarak bunların hepsini söylüyorum. 1. ayet-i kerime Araf 36. Velâike ashabün nârü füm fiyâ hâlidûn diyor Allah Teala. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Artık ne söylediğini söylemeyeceğim ama ayetleri sıralıyorum. 2. ayet Ahzab 65. 3. ayet Âl-i İmrân 116. 4.sü Bakara 39. 5.sü Bakara 81. 6.sü Bakara 217. 7.sü Bakara 257. 8 Bakara 275, 9 Beyine 6, 10. ayet-i kerime Cin 23, 11. ayet-i kerime Enbiya 99, 12. ayet-i kerime Haşr 17, 13. ayet-i kerime Mücadele 17, 14. ayet-i kerime Muhammed 15, 15. ayet-i kerime Müminin 103, 16. ayet-i kerime Mümin 76, 17. ayet-i kerime Nahl 29, 18. ayet-i kerime Nebe 21, Nebe 22, Nebe 23, 19. ayet-i kerime Nisa 14, 20. ayet-i kerime Nisa 93, 21. ayet-i kerime Nisa 169, 22. ayet-i kerime Rad 5, 23. ayet-i kerime Tekamül 10, 24. ayet-i kerime Tevbe 17, 25. ayet-i kerime Tevbe 63, 26. ayet-i kerime Tevbe 68, 27. ayet-i kerime Yunus 27, 28. ayet-i kerime Zümer 72, 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. Tam 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını ve ebediyen cehennemde kalacağını ifade ediyor. 14. konumuz, şekil şartlarına tamamen riayet etmeyenlerin namazı kabul olunmaz. Bir hurafedir, ortalıkta dolaşıyor. Bilmem hangi harfi boğazınızdan çıkarırken normal çıkaramıyorsanız sizin namazınız kabul olunmazmış. Şekil şartlarından herhangi birine riayet etmediniz.
ellerinizi kulaklarınızın altına değil de üst tarafına koydunuz, gitti, namazınız yandı. Şekil şartlarından herhangi birisine riayet etmediniz. Okumanızda bir Arap gibi okuyamadınız, boğazınızdan seslerin mutlaka doğru çıkması lazım. Çıkmazsa namazınız kabul olmaz. Buna benzer bir sürü hurafe dinimizin içerisine girmiş. Aslında Allah Teala sizin kalbinize bakar. Şekil şartlarında bilerek olmadıktan sonra, kasıt olmadıktan sonra eksiklik olsa da Allah Teala namazınızı, bütün ibadetlerinizi kabule her zaman hazırdır. Allah bizlerin dostudur. Ve kasıt olmadığı sürece Allah bütün ibadetleri kabul edicidir. On beşinci konu, bu demin söylediğimiz harflerin mahreçleri burada geçiyor asıl. Tecvide veya harflerin mahreçlerinden çıkması gereken telaffuzuna uymayan kıraatler kabul olunmaz. Bu da doğru değil sevgili kardeşlerim. Herkes Arapça bilgisine ve telaffuza yeterli miktarda sahip değildir. Bunlardan biri de biziz. Ve Allah Teala bizim kalbimize bakıyor. Kelimeleri elimizden geldiğince uygun şekilde telaffuz etmeye çalışıyoruz. Ama bir Arap kadar muntazam ve uygun ve mahreçlerinden seslerin çıkması bizlerde pek mümkün olmaz. Böyle olmadığı için Allah Teala'nın namazlarımızı veya diğer ibadetlerimizi kabul etmemesi diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir. Şekil şartları Allah ile olan ilişkilerinizde hüküm ferma değildir. Siz hüsnü niyetle Allah rızası için ibadetlerinizi yaparsanız Allah Teala onları mutlaka kabul eder. Her ibadet kiramen kâtibin melekleri tarafından amel defterinize kaydediliyor. Kazandığınız derecede farklılıklar olabilir. Ama bu önemli bir fark hiçbir zaman oluşturmaz. On altıncı ayeti kerime, irci-i emri bir ölüm emridir. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayeti kerimesinde diyor ki irci-i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a geri dönmesi, kişinin ölümüyle mutlak olarak gerçekleşir. Ölüm melekleri gelirler, kişinin mitokondrilerini çalışmaz hale getirirler. Yani elektrik enerjisi üretemez vücut ve beyinden başlayan oksijen gitmediği için beyne ölüm bütün vücuda yayılır ve ruh da nefs de ölen bir vücutta manyetik alanlar sona erdiği için barınamazlar. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ruh sağ tarafımızda omuzlarımızdan bir metre filan çevresinde yukarıda yer alır. Nefs de sol tarafımızda yer alır. Ve ölüm melekleri ruhumuzu beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama böyle bir şey ölümden sonra ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Yani ruhu vücudunda olan bir kişi için geçerli olan olay budur. Eğer ruhunuz zaten Allah'a ulaşmışsa o zaman farklı bir olay cereyan eder. Allah'ın katından geri gelen ruhunuz Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerine teslim olur. Beraberce yedi kat gök katını aşarlar.
Seddi müntahadan sonra da ruhunuz Allah'a tekrar geri döner. Her halükarda ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Allah Teala sadece irci-i emriyle değil, diğer emirlerde de ruhu Allah'a davet eder. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farzlardan biri de irci-i emridir. Biliyorsunuz ki intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'de mutlaka cehenneme gideceği belirtilmiştir. İntihar eden kişi mutlaka cehenneme gidecektir, ebediyen kalmak üzere. Öyleyse intihar etmek cehenneme gitmenin temelini teşkil eder. Hiç Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de herkese hitaben irci-i ila rabbiki der mi, Rabbine geri dön, intihar et de ruhun bana geri dönsün der mi sevgili kardeşlerim? Aynı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e intihar edenin gideceği yer cehennemdir yazsın. Ondan sonra da intihar emri versin. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah abesle iştigal etmez. Onun için irci-i emri hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması emridir. Zaten demin söylediğimiz gibi birçok defa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeyle ruhumuzun Allah'a hayattayken geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Dolayısıyla irci-i ila rabbiki de bunlardan biri ve üzerimize farz. 17. konu, Allah'ın rahmet ve fazlının nefsin kalbine yerleşmesiyle oluşacak tarzda nefs tezkiyesi yoktur diyorlar. Oysa ki nefs tezkiyesi Kur'an'ın temelidir ve Allah Teala üzerimize farz kılıyor nefsimizi temizlemeyi. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine ulaşıyor tabiyetiyle beraber kalbine Allah imanı yazıyor. Niçin? Nefs tezkiyesi yapsın diye. Kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne ulaşıyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışıp ters manyetik alanlara sahip oldukları için yapışıp orada kalıyorlar. Bunların ilk %7 birikimiyle nefsi emarede oluyoruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimiyle levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerine ulaşıyor. Nefsimiz %51 nur birikimi tahakkuk ediyor ve %2 rahmet, %7 defa 7 yani %49 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Öyleyse nefs tezkiyesi de farzdır. Daha ötesi nefs tasfiyesi de farzdır. Daimi zikirle nefsimiz %100 nurlarla dolar ve nefsimiz tasfiye edilmiş olur. O kişi kalp göz ve kalp kulağı mutlaka açılan birisi olur. On sekizinci konumuz, hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur ifadesi. Hidayet bir yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bazı kişiler diyorlar ki hüdallah
Allah'ın ulaştırmasıdır manasına gelir. Tamam. O manaya geliyorsa o zaman gene problem yok. Şura 13 ile birleştirdiğimiz zaman aynı neticeye ulaşıyoruz. Çünkü Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın Allah'a yönelenleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olduğu kesin. Çünkü Allah'ın ulaştırdığı yer kendi zatı. Öyleyse nasıl yorumlanırsa yorumlansın, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. İşte Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Allah'a ulaşmayı Allah'ın ulaştırmasıdır derseniz gene aynı neticeye ulaşıyoruz. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ulaşacağı yer Allah'ın zatı oluyor. Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse hidayet bir yol değildir. İnsan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması halidir. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek. Kime istikamet üzere suali geliyor akla? Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması istikametinde. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim, sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Yani Allah'a ulaştıracak olan yol demek. Halbuki doğru yol dediğiniz zaman doğru yol denen mefhumun ne olduğu belli değil. Ne doğru yoldur? Bir açıklama getirilmiyor. Şeytanın bir tuzağıyla karşı karşıyayız. Diyor ki sırat-ı müstakim doğru yoldur. Bu doğru yol bir defa doğru değil, istikamet üzere olan yol demek sırat-ı müstakim. Doğru yolun neden doğru olduğu konusunda hiçbir işaret yok. Ve de aslında söylediğimiz standartlarda görünüyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın zatına istikametlenmiş yoldur. İnsan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağı yoldur. Öyleyse hidayet yol değildir, Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ruhu ulaştıran yolun adıdır. Birisi yol, birisi ulaşmak. 19. konumuz, La ilahe illallah diyen cennete girer. Hiçbir zaman böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. La ilahe illallah diyen cennete girmez. La ilahe illallah demek insanı cennete ulaştırmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah Teala mutlaka cennetine ulaştırır. Ben cennete girmek istiyorum diyen kişi cennete giremez. La ilahe illallah diyen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Buna ait olan bir ayet-i kerime hiç kimse gösteremez Kur'an-ı Kerim'de. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ve birçok ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette sıralanmış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'ın cennetine sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler girer.
Dilemeyenlerin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala cehennemden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak geliyor. Diyor ki, kim onlar ki muhakkak surette Allah'a mülaki olmayı dilemezler, onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Ama dileğinin de gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse bu kadar net ve açık bir hüviyet oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayet üzeredir. Hidayet üzere olanların gideceği yer mutlaka cennettir. Sevgili kardeşlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlere tamamen ters olan 19 ayrı cepheden yanlışlıkları sizlere sunmayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allah.

0: küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.
1: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
2: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
1: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
2: Fatiha mahzara vallahu.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevapları bölümünde bizi bir araya getirdi. Birinci sualimiz. Bir kardeşimiz, muhterem hocam, sizleri dinlediğimde Allah'a ulaşmak diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bu ilgimi çekti ancak başka yerlerde bu ifadeyi duymadım. Din adamları sohbetlerinde Kur'an'dan konuşuyorlarsa bu ifade neden sadece sizleri dinlerken karşımıza çıkıyor? Kur'an'da Allah'a ulaşmak diye bir şey var mı? Açıklayabilir misiniz? Çok güzel bir soru aslında. Her şeyi yaratan Allah'tır. Ve Allah Teala bütün mahlukatın tepesine insanı yerleştirmiş. İnsan meleklerden üstün, cinlerden üstün. Bütün mahlukattan üstün. Hangi sebeple üstün? Allah'ın zatına üfürülen ruh sebebiyle üstün. Ve Allah'ın ruhu insanın mahlukunun dışında başka hiç kimsede yok. Allah Teala, ey Ademoğlu, senin dışındaki her şeyi senin için yarattım ama seni kendim için yarattım. Öyleyse bu ifadeden anlamak istediğimiz nokta şu. Senin dışındaki her şey gerçekten alemler devreye giriyor. İşte zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi, berzah alemi, nefsimizin alemi, gayb alemi cinlerin, karşıt gayb cinlerin nefsleri, emr alemi melekler, karşıt emr alemi şeytanlar. Bunlar hepsi insan için. Ama insan da Allah içindir. İşte hangi yönüyle Allah içindir? Allah'ın zatına üfürülen ruh emanetini taşıyor. Ve Allah-u Teala bu emanetin hayattayken kendisine ulaşmasını teslim etmesini istiyor. Fakat insandan istediği tek bir şey var, bir dilek. İnsana verilen sorumluluk sadece bu dileği dilemesi iradesiyle. Sana serbest irade vermiş. Mesela meleklerde böyle bir irade yok. Başka varlıklarda bir irade yok. Sadece cinlerde var. Ve iradesiyle insandan Allah'ın zatına üfürülen ruhun kendisine ulaşmasını istiyor. Son şeriat kabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu yönde tam 73 ayet-i kerimede ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 19 fiille yetmez, 12 tane farz emirle bunu bizlere mecbur ediyor, farz kılıyor. İsa 58, Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Misakınızı yerine getirin, ahdinizi yerine getirin. Zatına davet ediyor, ulaşmasını istiyor. Rum 31, takva sahibi olun. Bana uzanın yoluna tabi olun. Ölmeden evvel bana yönelin ve teslim olun. Allah'ın davetine icabet edin, Allah'a kaçın, Allah'a ismini zikredin her şeyden kesilerek ve Allah'a dönün. Bütün bu farz emirler de devrede. Öyleyse bu kadar ayetin açıklandığı bir konu var. Bu konu hidayet. Hidayet ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaşması. Bir kardeşimiz diyor ki, bunlar hepsi tamam, sizler ilgilendiğimde Allah'a ulaşmak diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bu ilgimi çekti ancak başka yerlerde bu ifadeyi duymadım. Din adamlar sohbetlerinde Kur'an'dan konuşuyorlarsa bu ifade neden sadece sizleri dinlerken karşımıza çıkıyor? Sevgili kardeşlerim, din adamları Kur'an'dan din öğretmiyorlar. Kur'an'ın Arapçasını öğrenmişler ve hafız Kur'an, yani Kur'an'ı ezberleyen, Arapçadan ezberleyen insanlar yetiştiriyorlar. Ama 14 asır evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde cahiliye dönemi yaşayan Bedeviler Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olarak öncelikle ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırıp teslim ettiler.
Onlar dilediler, Allah da onların ruhlarını teslim aldı. Şimdi diyor ki, Kur'an'da Allah'a ulaşmak diye bir şey var mı? Açıklayabilir misiniz? Tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri söylüyor ve bunların delalette kalacağı bildiriliyor. İşte buyurun. Bize ulaşmayı dilemezler. O zaman zaten delalettedirler. Allah onları delalette bırakıyor. Bize ulaşmayı dilemezler. O zaman Allah onları yine delalette bırakıyor. Bize ulaşmayı dilemezler. Onları delalette bırakın. Onlar için mürşit yok. Ulaşmayı dilemezler. Delalette mürşit yok. Yani 10 tane ayet-i kerimeden mürşidine tabi olmayan delalettedir sözü de bunun bir sağlaması. 7 tane ayet-i kerime. Ama aynı zamanda 7 tane ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşacağını bildiriyor Allah Teala. Evet bakın. Bakara 46 onlar mülaki olacaklarına yakın hasıl ederler. Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenlerdir. Rablerine mülaki olacaklarına inananlardır. Rablerine mülaki olacaklarına yakın hasıl edenlerdir. Rabbine mülaki olmayı dileyenler ve mülaki olmayı dileyenler ve mülaki olmayı mülaki olanlar. Neyle yapmışlardır? Allah onları müşriklerine ulaştırmış ve bunu gerçekleştirmişlerdir. Öyleyse Kur'an'da buna dair ayetler mi? İşte şu anda ekranda 2 tane slide söz konusu. Ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, onlar için bir mürşit yok. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalır. Ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşacağını ve Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor ve evliya. Belki ermiş evliya olarak 7 ayet-i kerimeli bir slayt hazırlayabiliriz. Çünkü kim ruhunu Allah'ın zatına ulaştırırsa onun Kur'an'daki ismi velidir. Allah Teala Yunus suresinin 62 63 64 evet. Şu anda ekrana geldi. Ruhlarını Allah'a ulaştıran, burada da tabii Allah'a dost edinenler 7 safa evliya velilere tabi olmak. Bu veli, veli mürşit de olabilir ve normal ruhunu Allah'a ulaştıran bir ermiş evliya da olabilir. Biz ermiş evliya ile ilgili ayet-i kerime Kur'an'da bulalım ve dolayısıyla kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit yok, derelte bırakılıyor ve devam ederlerse onlar başkasının da dilemesine mani olacakları durum sebebiyle onlar fesat çıkaranlardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşidine ulaşan kişi ruhu Allah'ın zatına ulaştıktan sonra ondan sonra hakkı tavsiye eden ıslah ediciler olarak görev yapacaklardır. Bir başka sual, bir izleyicimiz Muhterem Hocam emanet riayet dediğimizde Diyanet bu kavramı şöyle açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman tabii ki bu anlamlara da geliyor ama asli manasıyla Allah Teala'nın Kur'an'da açıkladığı emanet olan ruhun hayattayken sahibine ulaştırılması. O ifade ediliyor. Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle de buyuruyor. İdarecilik emanettir. Emaneti eline vermek lazım. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir deyince sahabe sual soruyor. Kimler için nasihat? Allah için. Kimler için? Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için. Ve bir şey daha söylüyor. Müslümanların idarecileri için. Müminlerin yöneticileri yani idarecilerin yöneticileri için. Öyleyse o da bir emanettir ve emanetin eline verilmesi lazım. Emanetin eline vermeyenler onlar kıyameti beklesinler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ama bunu açıklarken bir ayet ya da hadise net bir ifadede açıklama bulamıyoruz. Acaba emanete riayet etmek konusunu bizlere ayet ve hadislerle açıklayabilir misiniz? Tekrar o slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Bakın Allah-u Teala ayetlerle Allah emaneti sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetleri
bile bile ihanet, yani teslim etmeyenler emanete ihanet etmiş olurlar. Emanete riayet edenler ve emanete riayet eden kişi ahdlerine de riayet etmiş olur. Emanetlerin ve ahdlerine riayet edenler. Ahzab 72'de ise bu emanetin ruh olduğu zikrediliyor. Müddessir 38-39 yine yeminlerini yerine getirenler. Tin 4'te aynı şekilde. Şimdi hadislere baktığımız zaman aynı hadisler emanete riayet imanı yok. Nasıl abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edildiğinde imanı yok. Abdest bir vasıta emir. Ama emanet ruh hedef emre ulaştırıyor bizi. Ve bunun gibi daha bakın bütün hadisler emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanetini ver. Dolayısıyla Diyanet sadece işin Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının dışında belki birçok konuları bu şekilde emanet şeklinde açıklamışlar. Ama asli koyunmaya değinmemişlerdir. Çünkü onlar dini Kur'an'dan öğretmiyorlar. İzmir'den bir kanuni muhterem hocam bir ilahiyat formu bir soru. Ahlak için din zorunlu değildir. Fakat din için ahlak zorunludur. Demektedir. Bu söz doğru mudur? Külliyen yanlış. Din ahlaktır. Ve ahlakın yer almadığı, daha doğrusu dinin yaşanmadığı bir yerde ahlaktan bahsedilemez. Bu zavallı kardeşimiz zannediyor ki sonraki çıkarttığımız tedbirlerle insanları bir şeyler zorlarsak onları ahlak sahibi kılarız. Ahlakın temelinde kesinlikle nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Beşeri münasebetlerde ki bu ahlakın ta kendisidir. Nefsini hangi oranda kişi tezkiye etmişse o oranda toplum içinde diğer insanlara karşı davranışlarına Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmiş olur. Allah-u Teala üç davranış biçiminden bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukavele etme. Kimdir affedenler? Nefs tezkiyesini yapanlar. Yani tarikat ehli. Kimdir kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler? Daimi zikre ulaşanlar veya daimi zikrin sahibi olmamasına rağmen o davranışı sergileyebilenler. Öyleyse ahlak için din zorunlu değildir. Bu kardeşimiz dini anlamamış. Fakat din için ahlak zorunludur. Bu söz doğru mudur? Dinin yaşanmasının sonucu ahlakı oluşturuyor. Ahlak insanın beşeri münasebetlerin

insana aynı seviyedeki serbestliği üstünü vermiştir. Cinlerin zemin kattan yukarı çıkma yetkileri yok. Dolayısıyla cinlere verilen fizik vücut, nefs, serbest irade ve akıl. Ama cinler Allah'ın ruhunu yüklenmemişler. Allah-u Teala onlara ruh vermemiştir. Cinlerde de aynı afetler var. Kendisi var, ruhumuzda hasletler var, nefsimizde afetler var. Bu bizi hiç eşitliyor ama cinlerde ruh yok. Onların nefsindeki afetler çok ağır. Basmıyor mu, açıklar mısınız? Yok. Çünkü başlangıç noktasında cinler insanlar için bir gaye var. Nedir o? Kul olmak. İşte Zariyat 56, iki varlığın da geçtiği ayet-i kerime وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰى لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte her iki varlık için en alt seviyede kul olmak var. Kimdir kul olanlar? Lika Allah'ı dileyenler. Allah-u Teala Bakara 21'de ne diyor? Ya yunnasu a'budu rabbakum ellezi halakakum vellezine min kablikum leallekum tettekum. Bakın Allah-u Teala ne diyor? Ey insanlar, Rabbinize kul olun ki o sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Demek ki kul olmak takva sahibi olmakla mümkündür. Kimdir takva sahipleri? Lika Allah'ı dileyenler. Rum 31, Bakara 223. O zaman cinlerin ve insanların öncelikle en alt seviyede insanlar için lika Allah, cinler için fizik açısından takva sahibi olmak. İşte ya eyyuhennâsü abidu rabbakum. İnsan takva sahibi olduğu zaman kul oluyorsa, cinler de takva sahibi olduğu zaman kul oluyorsa, o zaman Allah-u Teala buyuruyor ki cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yani iki varlığa da takva sahibi olun demiş oluyor. Ama insanların birinci safa takva sahibi olması, lika Allah'ı dilemesiyle cinlerin de kul olması, onlar için fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulmasıyla gerçekleşiyor. Cinler şeytana konmaktan turmak suretiyle bu noktaya ulaşıyorlar. Öyleyse onların nefsinde de afetler çok ağır basmıyor mu? Hayır, cinlerden istenen nefs tezkiyesi ve kim, hangi cin takva sahibi olmuşsa o kul olmuştur. Şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Nitekim cin suresinde, yanılmıyorsam bu geçiyor. Şeytandan kaçıyorlar Rabbani cinler. O ayeti kerime kardeşimiz olabilirse, o zaman iblis de, yani başlangıç noktasında insanlar da şeytanın kulu durumunda. Şeytana kul olmaktan kurtulabilmeleri için ne lazım? Zümer 17'ye göre وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öyleyse iki varlığın eşitlendiği nokta birinci safa. İkinci safada da mürşide tabiyet. Cinler için de mürşide tabiyet, insanlar için de mürşide tabiyet. Tabi olduğu zaman iki varlığın üzerinde de devrin imamının ruhu yerleşiyor. Nefs esirisi yapan cinler için devrin imamının ruhu başın üzerine geri yerleşiyor. Nefs eskisi yapan insanlar için de tabiyetle birlikte devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşiyor. Ama cinlerde bir ruh olmadığı için onlar seyri sülük yapmıyorlar. Evet, bakın. Cin 4. وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَتَتَ O bizim sefi ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız saçma şeyleri söylemiş olduğuna inanıyoruz. Bu tabi inananlar Allah'a karşı asılsız saçma sapan şeyleri söylemiş olabilir.

0: Evet, Allah'a karşı asılsız saçma sapan şeyleri söylemiş olduğuna inanıyoruz. Yani Rabbani cinler, kendini ondan kurtarmış, iblisten kurtarmış olan kişiler. Öyleyse iki varlığın eşitlendiği yer, insanlar için Allah'a ulaşma dileği, cinler için de şeytanlık olmaktan kurtulmak. İkisi de bu mümkün. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin arasındaki farkı açıklayabilir misiniz inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenlerin arasındaki farklar nelerdir? Bu dünyada mutlu olamayan bir insan ahirette mutlu olabilir mi? Hayır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu dileği Allah'ın kalbinde görürse ondan sonrasını Allah gerçekleştiriyor. Rahim esmasıyla üçüncü basamakta Allah tecelli ediyor ve yedi furkanı Allah ona veriyor. Neyin karşısında? Sadece dilemenin karşısında. 12 tane insanla onu Allah müşridine ulaştırıyor. Bir şey yapmış mı? Hayır. Müşridine tabi olduğu zaman onun nefsini 7 kamide Allah tezki ediyor ve onun ruhunu 7 tane gök katı yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Ve sanki bunları kendisi ulaşmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah ona veriyor. Bu dileyenler. Dilemeyenler tabii ki Allah'ın bu verdiklerine hiçbirisine sahip olamazlar. Dilemeyenler yedi furkanın sahibi değiller. Dilemeyenler 12 tane insanla Allah onlara mürşit göstermiyor. Dilemeyenlerin nefsini Allah tezkiye etmiyor. Dilemeyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştırmıyor. Ve 19 negatif özelliğin içerisinde zikre de başlamadıkları için devamlı gün be gün şeytanın karanlıkları kalplerine doluyor ve kalp kasitün nüveye seçilmişlerse. Ama bu dilemeyenler eğer başkalarının da dilemesine mani oluyorlarsa o zaman Allah onların kalbini tabi ediyor. Öyleyse bariz bir farklılık var. Dileyenler Allah'ın yardımını alanlardır. Dilemeyenler asla Allah'tan yardım alamayan şeytanın kulluğuna devam edenlerdir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali tasavvufta olmayan eşime karşı saygım nasıl olmalı? Bu konuda sürekli eksik olduğumu söylüyor eşim. Sevgili kardeşlerim, müminler için iki durum söz konusu. Tasavvufta olan kişi mümin, tasavvufta olmayan eşime, mümin olmayan eşime karşı. Öyleyse tasavvufta olmayan, tasavvuftaki bir kişi tasavvufta olmayan kişiye üç temel konuda vazifesi var. Biri devamlı tasavvufta olmayan eşini nasihat ederek Allah'a yönlendirmeli. İki, tasavvufta olmayan eşine daima hidayetin için dua etmeli. Üç, tasavvufta olmayan eşinin dünyevi sıkıntılarında her türlü noktada ona yardım etmeli. Ama tasavvufta olmayan eş doğal olarak devamlı nefsine tabi olacaktır. Yani devamlı olmasa da çoğunlukla nefsine tabi olacaktır. Nefsine tabi olduğu zaman kendisi rahatsız duyacaktır. Ama o rahatsızlığı da şeytanın tesiri altında eşinin hiçbir dahli olmamasına rağmen ona atfedecektir. Senin yüzünden. Halbuki o senin yüzünden dediği sıkıntı, rahatsızlığı kendi nefsindeki afetlerden kaynaklanan yaşıyor ama farkında değil. Tasavvufta olmayan eş devamlı huzursuzluk içerisinde bir hayat yaşayacak. Ama tasavvufta olan öyle davranmasına rağmen affedecektir, sabredecektir ve onu en güzel şekilde Allah yolunda girebilmesi istikametinde örnek davranışlar sahibi olacaktır inşallah. Bu konuda sürekli eksik olduğumu söylüyor. Onun söylemesi değil. Önemli olan Allah'ın ikinizin hakkındaki hükmü. İnsanlar şey söyleyebilir. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemiş, ermiş evliya olmuşsan, ermiş evliya olma asgari davranış biçimi başkalarının yaptığı yanlışa af ile karşılamak. Öyleyse en büyük güzellik eşini her konuda yanlış da olsa affedebilmek, arkasından da onu Allah'a yönlendirmek şeklindedir. Kardeşimiz de bunu yapıyor inşallah. İkinci su hizmet sadece dergahlarda yaptığımız hizmet midir? Ailemize, çevremizdekilere yaptığımız şeyler hizmet dışında başka bir olay mı ifade ediyor? Hizmet konusunu bize rahat tanıtır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah için, Allah yolunda başkasına yaptığınız her hizmet hizmettir. Hizmetin öncüleri 7 sava 4 teslimi yaşayan ve başkaları için hayatını feda edenlerdir. En üst noktada onlardır ama bu diğerleri Allah yolunda hizmet yapmayacak anlamına gelmiyor. En güzel hizmet Allah'a davettir. Allah Teala veli mürşitlerin Allah yolunda en üst seviyedeki hizmetin sahibi olduklarını Allah Teala ifade ediyor. Fussilet 33 34 35. Ama aile içerisinde diğer hizmetler yok mu? Var. Zikrederek yaptığınız her şeyi karşı tarafa Allah için yapmış oluyor. Niye zikrederek? Çünkü zikrettiğiniz zaman Allah'la berabersiniz. Ve Allah için o kişiyi mutlu ediyorsunuz. Öyleyse aileni de mutlu ettiğin zaman Allah'ın yolunda bir hizmeti yapıyorsun. Çevrendeki diğer insanları da mutlu ettiğin zaman o hizmeti yapıyorsun. Kısacası hizmet sadece dergahlarda yapılan değil, hayatın her noktasında Allah için bu yaşantıyı gerçekleştirebilirsin. Muhterem Efendimizin hak ile halk için. İşte bu konuda söylenen her şey hizmet sınıfına giriyor. Ama hak için halk ile, bu da tezkiye ve tasfiye noktasını ifade ediyor inşallah. Bir izleyin muhterem hocam, Es-Semed hiçbir şeye ihtiyacı olmayan esması ile Muhammed suresinin 7. ayeti arasında zahirde tezatlık gibi görünen ama bilmediğimiz batında rabıta hikmeti açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok. Ama Allah Teala'nın kullarının her talebini onların mutlu olması imkanında karşılayacağını da vaat etmiş. İşte Allah hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama her şeyi de kul eliyle gerçekleştiriyor. O zaman eğer Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa, devreye onun rızası onun dışında değil, onun rızasıyla mürşidi devreye koyuyor. Mürşid kimdir? Mürşid 7 sava 4 teslimi yaşayandır. Ne yapmıştır mürşid? İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah Teala onun İradesinin hilafına gidip teslim almış değil. Ulaşmayı dilemiş. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmış. Fizik vücut teslimini istemiş. Allah onun fizik vücudunun tesliminde yardımcı olmuş. Nefs teslimi, irade teslimi. Ondan sonra iradesini Allah'a teslim eden kişi, Allah Teala onu her dilediği istikamette, çünkü o kendisi beyanda bulunmuştu. Öyle olunca Allah Teala diyor ki, eğer siz Bana yardım ederseniz, bana yardım, kime yardım olmuş oluyor? Tasarrufta olan devrin imamı Allah'a temsil ediyor. O zaman Allah yolunda onun görevlerini yerine getirmesi istikametinde bizler de yardımcı olduğumuz zaman ki yedi Safa varisten bahsettiğimiz zaman en üst seviyedeki varis devrin imamıdır. O hidayete erdirendir. Ama diğer varisler onlar devrin imamını temsil ediyor, vesiledirler. Ve diğer varislerin hepsi devrin imamına yardım ediyor. O zaman devrin imamına yapılan yardım Allah'a yapılan yardımdır. Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde zahirde tezatlık gibi görünen ama bilmediğimiz vaatinde Rabtayı açıklar mısınız? Ya eyyühellezine amenü intansurullah yansurekum ve yusabbit aqdamakum. Nitekim Allah Teala Saf 14'te de ey amen olanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havariyle dediği gibi Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir? Biz Allah'ın yardımcılarıyız diyorlar. Öyleyse Allah'ın yardımcısı olabilmek yardım ederseniz yardım edenler kimlerdir? Yardımcılardır. Allah onlar gibi olun. Öyleyse Allah'ın yardımcıları devrin imamının Allah'ın kendisine tevdi ettiği görevlerin yerine getirmesi meyanında vesile olanlar olarak değerlendirebiliriz. İzmit'ten bir kardeşim Muhterem Hocam Efendimiz ve siz yıllardır bizleri sık sık Allah sizleri çok seviyor buyuruyorsunuz. Taha 47'de ayette selam olsun hidayete tabi olanlara buyuruyor. Bakara 165'te ayette onlar Allah'a şiddetle severler buyuruyor. Bizler de bu durumda çok mutlu oluyoruz. Bizler bizlere verilen bu değere binaen tebliğ yaparken insanlara bu sevgiyi nasıl izah edebiliriz? Tebliğ hizmetinde başarılı olmak için dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Yani Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Sevgiyi öğrenmemizi ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Sevginin öğretilmesi severseniz sevilirsiniz. Öyleyse hangi oranda başarı istiyorsanız onun anahtarı sevgidir. Sevginin sınırı var mıdır? Hayır, sevgi bir sonsuzluktur. Yani ne kadar üst seviyede ki bunun en üst noktadaki durumu hayranlıktır. Sevdiğin yere çok gitme itibarın zedelenir diye bu bir söz var. Bu söz doğru mu açıklar mısınız? Beklenti içine girme. Yoksa sevgiyi sevebildiğin kadar en üst seviyede sevmelisin inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz hürmet ve sevgiyle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok severim kalbimde. Eğer uygun görürseniz bir sualim var inşallah. Dalalette ve hüsranda olanlar kimlerdir? Dalalet ve hüsranda olmak hakkında bilgi verir misiniz? Sizi çok ama çok severim kalbimden. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Biz hepinizi çok seviyoruz. Delalette olanlar, başlangıçta herkes delalette. Ama o delalette olanları Allah katından hidayetçiler göndererek onları hidayete davet ediyor. Delalette kalanlar hidayeti dilemeyenlerdir. Hüsranda olanlar da onlardır. Yani başka bir deyimle 7 ayet-i kerimede hüsranda olanları açıklıyoruz. Başlangıçta herkes delalette idi ayet. Başlangıçta herkes hüsranda. Ama bu hüsranda olanlara baktığımız zaman şunu görüyoruz ve Asr suresi hüsranda olmasının arkasında ne var? Amen olmamaları var. Kimdir amen olmayanlar? Lika Allah'ı dilemeyenler. Belki burayı en güzel şekilde ifade eden Yunus 45'i dile getiren. Kat hasirellezine kezebu bi lika Allah. Niçin delalette kalmış? Lika Allah'ı yalanladığı için. Niçin delalette kalmış? Araf 178. Allah kimi hidayete erdirirse o artık hidayete ermiştir. Ama kimi delalette bırakırsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Yani hüsranda olanlar, onlar hidayeti dilemeyenlerdir. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Başka bir programda sorular ve cevaplar bölümünde Allah'ın Teala'nın bizleri bir araya getirmesini Rabbimizden Efendimizin medeliyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maasere var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve muhterem izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle el ele, gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak. Birliktelik Allah'tan bahsetmek sadedinde oluştuğu zaman herkesin mutlu olduğu bir zaman parçası yaşanır. Çünkü söz konusu olan Allah'tır. Allah kalpleri birbirine yaklaştırır. Kalplerin kapılarını açar. İnsanlar birbirlerine dost olurlar. Severler birbirlerini. Onları bu birliktelikte yalnız bırakmayan Rableri vardır beraberlerinde. Allah, sizler ve biz bir bütünü temsil ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın her an bizimle olabileceğini, idrak etmeye, hissetmeye çalışalım. Allah her an herkesle birliktedir. Kainatın neresinde kim ne konuşursa yeter mi? Hayır, yetmez. Hatta ne düşünürse Allah ondan mutlaka haberdar olur. İşte şu anda sevgili kardeşlerim, Allah Teala da bizi duyuyor. Biz gücümüzü, söz söyleme kabiliyetimizi Allah'tan alırız. Allah bize ne kadarını vermişse biz sadece o kadarının sahibiyiz. Ona layık gördüyse optimal olandır. En güzel olandır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman şunu söyleyebileceksiniz ki mutluluğu bütün boyutlarda yaşıyorsunuz? Allah'a çok şükür, tepeden tırnağa mutluyum. İşte bir gün bunu söyleyeceksiniz. Tepe başınızın en yüksek noktasıdır. Tırnak da ayaklarınızın tırnakları. Öyleyse baştan aşağı mutlu olan bir insan söz konusu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi kesintisiz bir vetiredir. Bu vetireyi yaşamak önemli olan bu. Herkes yaşar. Ömrü boyunca yaşayacaktır. Ama bu yaşantıyı mutlu olarak yaşamak var, mutsuz olarak yaşamak var. Sevgili kardeşlerim, insanlar başkalarının kendilerine saygı göstermesini isterler. Bu nefsin en tabii afetlerinden birisidir. Başkalarından saygı görmek.
Sevgili kardeşlerim, kim başkalarından saygı görmek istiyorsa, o Allah'a saygı göstersin. Allah'a ne kadar saygı gösterirse, başkalarını o kadar sever ve sevdiği de belli olur. Allah'ı seven, insanları mutlaka sever. Öyleyse mutluluğu yaşayan bütün insanlar başkalarını sevenlerdir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, ama biz sizden bu kadarını istemiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevenleri sevmek, bu zaten herkesin yapabildiği bir şeydir. Kimler tarafından seviliyorlarsa, normal standartlarda onlar da onları severler. Hayır. Bizim söylediğimiz onun ötesi. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz, sizden nefret edenleri de sevebilirseniz, size kötülük yapanları affeder ve sevebilirseniz, o zaman Allah'a çok daha yakın birisi olursunuz. Deneyenler bunun hiç de kolay olmadığını söylüyorlar. Doğru olabilir. Ama cetlerimiz, atalarımız en kalın duvarlarla çevrili surları aşmamışlar mı? Fetihler yapmamışlar mı? Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kale kapılarını açar. Bu kale kapıları insanların kalbindeki kalelerin kapılarıdır. Sizden nefret eden insanlar sizinle karşılaşabilselerdi, sizin onların o düşmanlarına karşı hala sevdiğinizi kesin olarak tespit ettikleri zaman size karşı artık kin duymaları söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de severseniz, siz Allah'ın dostuysanız, sizden nefret edenler ancak şeytanın dostları olabilir. Şeytan insanları dilediği istikamette tesir altına almak için elinden gelen her şeyi yapabilen üst seviyede kurnaz bir mahluktur. Evet, şeytan da netice itibariyle bir yaratıktır. Allah Teala tarafından yaratılan cinlerden birisi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytan cinlerdendi buyuruyor. Demek ki bir şeytanlar var, bir de cinler var. Ama şeytanlar da aslında cin tayfasının bir bölümünü teşkil ediyor. En neticede insanlar ve cinler olmak üzere Allah'ı da idrak edebilen iki ayrı tür söz konusu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Eğer mutluysanız, bakın çevrenize, siz
Başka insanları seven birisiniz. En yakınınızda en çok sevdikleriniz olur muhakkak. Ama kim başkalarından nefret ediyorsa, başkaları da ondan nefret eder. Nefret eden de nefretini saklayamaz, seven de sevdiğini saklayamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep düşünürüm, ne kaybeder ki başkalarına güler yüzle davransalar, onları sevseler, onlar için yaşasalar, onlara yardımı, onları mutlu etmeyi hedef edinseler, İşte o zaman dünya bir sulh ve sükun dünyası olurdu. Ama Allah Teala insanları yaratmış, nefs de vermiş, ruhundan da üfürmüş, nefsi bütün afetlerle doldurmuş, ruhu da hasletlerle. İki karşıt eşit kuvvet çarpışıyor başlangıçta, eşit iki kuvvet. Yani nefsin afetleri A kadarsa ruhun hasletleri de A kadar. Eşit. Zaman içerisinde mutlaka değişiklikler olacaktır. Afetlerin artışı söz konusu olabilir veya azalması söz konusu olabilir. İşte kim hayatında tasavvuf yolunu seçerse, o nefsindeki afetleri yok etmek üzere, en azından başlangıçta azaltmak üzere harekete geçen biridir. Sadece bir tek faktör, zikir. Allah isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi, Allah'ın katından önce %2 rahmet nurunu getirir, sonra %98'e kadar uzanan ve ulaşan fazılları getirmeye başlar. Bir insanın nefsinin kalbindeki ilk %7'lik fazıl %2 kalbe giren rahmet nurundan sonra İlk %7'lik nurun elde edilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Tabiyet, fazılların girişi için mutlak gerekli olan bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, zikir, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet eder. Mürşide tabiyet, bu kapıların açılması demektir. Herkes bir dengeyle yaratılır. İnsanın nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. İnsanın ruhu vardır, Allah ruhundan üfürmüştür, %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? %100 hasletler, %100 afetler. İşte bir bütünü ifade etti Allah Teala. Denge oluştu. Nefsi var insanın, %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu.
Ruh neden hasletlere dolu? Çünkü Allah tarafından üfürülmüş. Allah'ın ruhu. O sadece hasletlerle dolu olabilir. Zaten Allah-u Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani terazinin iki kefesi her zaman birbirine eşit. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Nefsinizin kalbinde nefsinizin ölçüsüne göre %100 afet söz konusudur. Başlangıç noktasından bahsediyoruz. Buna mukabil ruhunuzun kalbinde %100 hasret söz konusudur. Ama siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsunuz. Böyle bir talebiniz varsa hiç probleminiz yok. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Onun sadece bunu benden istemesi yeterlidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın bir denge üzere yaratıldığını biliyoruz. Nasıl bir denge bu? Nefsi var, %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Buraya kadar denge tamam. İyi de Allah-u Teala ruhunu kendisine istiyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yapacak? Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak. Sevgili kardeşlerim, hacet namazı gecenin geç saatlerinde saat 12'den şimdiki saatle saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Normal saatlerde 12, eğer saatler bir saat ileri alınmışsa gecenin 1'i. Gecenin 1'inden sonraki saatlerde kılınır hacet namazı. Ve sabah namazından da evvel kılması asıldır. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın temel emri ve insanlar için sevginin artabilmesi zikir adı verilen bir müessesenin o kişi tarafından kullanılmasına bağlıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında kişi zikrediyor? İşte eğer bu kişi 2.4 saatlik bir zikir yapıyorsa günde, o Allah'ı 24 saatin onda biridir, %10. 2.4 saat. O Allah'ı %10 seviyor. Ne zaman bir insan günde 12 saat Allah-u Teala'yı zikrederse, o Allah'ı %50 seven birisidir. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa ve ondan sonraki kademeleri yaşıyorsa, o Allah'ı %100 seven birisidir. Yani ulu'l-elbab makamındaki kişiler de Allah'ı %100 severler. İhlas makamındaki kişiler de, salah makamındaki kişiler de. Çünkü nefslerinin kalbinde hiç boşluk kalmamıştır. Nurlar
O kalbi tamamen doldurmuştur. Nurlar da Allah sevgisini temsil ederler. O kişi Allah'ı sevenler arasındadır. Sevgi onun mutluluğunun simgesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Biz de senelerden beri sizlere bu güzellikleri, bu mutluluk reçetelerini ulaştırıyoruz. Bu bilgi bize ait değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ait. Biz sadece bir telefonuz. Allah'ın sizlere ulaştırmak istediklerinin bir vasıtasıyız. Bizim ağzımızdan size iletiyor. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. Onun için de çok mutluyuz. Çünkü bizi sizinle karşı karşıya getiren, şu anda karşı karşıyayız. Bilgisayara veya televizyona baktığınız zaman, ki artık televizyondayız hamdolsun, bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz? Bizi görüyorsunuz. Beyaz saçlı yoksa kır mı? Beyaz sakallı bir dede var. Biz çocukların nur dedesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer kalbinizdekileri afet adı verilen o negatif düşünceleri ihtiva eden tarafı eğer sizden alırsa, ki bunun ölçüsü daimi zikirdir, onu da söylemekte yarar görüyoruz ki eğer bizim gayretimizle olsaydı biz daimi zikre ve onun ötesine hiçbir zaman ulaşamazdık gibi geliyor bize. Allah bizi oraya ulaştırdı. Hiç zorluk çekmeden. Ve bizi tesbihin sahibi yaptı. Daimi zikrin ötesine geçirdi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine isterdim ki hepinizin bizim hissettiklerimizi hissedebilmenizi, yaşadıklarımızı yaşamanızı, onunla konuşmanızı, ondan her an haber alabilmenizi, onun her an size de yol göstermesini, daha sonra yol göstermek yerine her yaptığınızı onun yaptırmasını, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hayat bütün güzelliğiyle burada parıldar. Hangi ölçüde Allah'a teslim oluyorsunuz? 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını zikirle geçiriyorsanız,
Bu teslimiyetiniz o kadardır. Allah'a teslimiyetin ölçüsü günlük zikirdir. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikredin ve her şeyden kesilerek ona ulaşın. Bu konunun başlangıcı. Sonra diyor ki günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin.

Bu ikinci safha. Daha sonra diyor ki Resulullah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikredin. Bir insan sadece üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya şimdi benim gibi oturuyordur veya akşam yattığımız gibi yatıyordur. Bir dördüncü hal yok. Ayakta olmak, oturur olmak veya yatmak. İşte bu üç hali yaşayan insanlar bunların hepsinde başından sonuna kadar Allah'ı zikrediyorlarsa bu daimi zikirdir. Daimi zikre kişi ulaşmıştır. Allah Teala yarım mutluluğu herkese vermek için hazırdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ilka etmeyi ulaşmak manasına giriyor. Allah'a ruhunu ilka eden adam, Allah'a ruhunu ulaştıran adam demektir. Şimdi duralım ve bakalım olay ne? Olay Allah-u Teala tarafından açıklanmış. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve bana ulaşmayacaksınız. Siz ulaşmayacaksınız. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve göreceksiniz ki ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizin emanetiniz olan, sizde bir emanetimiz saklı ruhunuz, bizim size doğarken üfürdüğümüz emanetimizdir diyor Allah Teala. Ve Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi, geri vermenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri sahibine, onların sahibine iade etmenizi emreder. Size bir Allah'a henüz ulaştırmadınızsa emanet var sevgili kardeşlerim. O emanetin adı ruh. Herkese doğduğu anda ruhundan üfüren Allah Teala o ruhu geriye istiyor. Her ne kadar Kur'an'ı bilmeyen insanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir hurafe çıkarmışlarsa da bu bir hurafedir. Geçerliliği yoktur. Çünkü Allah Teala ruhunuzu açık bir şekilde geriye istiyor.

Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size üfürmek lütfunda bulunduğu bir emanettir. Ve Allah Teala diyor ki emanetleri onların sahibine tevdi edin, verin, iade edin, geri döndürerek onlara sahiplerine teslim edin. İşte bir insan bir başkasından borç almışsa o borcu borç aldığı kişiye ödemek mecburiyetindedir. Aldığı para ötekinin ona verdiği bir emanettir. O parayı istediği gibi kullanır ama sonra sahibine o emaneti, kendisine verdiği parayı iade etmek mecburiyetindedir. Bir kişi birisinden borç alırsa bu ondan aldığı bir emanettir. Aldığı parayı dilediği yerde kullanır ama anlaştıkları bir zaman süresi içinde sahibine tevdi etmek, iade etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah bir sevgilidir. Allah en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Allah kimseden nefret etmez. Ama adaletini şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirir. Kişi başkalarına ne kadar kötülük etmişse onun hesabını mutlaka verecek ve onun acısını çekecektir. Allah insanların yaptığı bütün iyiliklerin bedelini de ödemek ister. Bütün insanlar başkalarına ne kadar iyilik ettilerse, kendilerine de ne kadar iyilik ettilerse onun bedelini yaşayacaklardır. Bu sebeple Allah-u Teala birinci açıdan cehennemi oluşturmuş, ikinci açıdan da cenneti vücuda getirmiştir. Başka insanlara iyilik için yaşayanlar, insanları mutlu etmeye çalışanlar, başkalarına kin tutmayan insanlar, insanları seven insanlar, bunların parantez içine alınması, başkaları için yaşayan insanlar şeklinde ifade edilebilir. Kim başkaları için yaşıyorsa, hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfetmişse, işte o insanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Onlar hep mutlu olurlar. Çünkü her an birilerine bir güzel davranışta bulunmak için yaşarlar. Onların hayatında sadece o vardır. Hiç kimseyi üzmezler, bilerek, isteyerek hiç kimseye kötülük etmeleri mümkün olmaz. Bütün daimi zikrin sahipleri için bu kesin olarak Allah'ın bir kanunudur. Aksi de mümkün olamaz. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleridir. Birçok insan, ya zikir zikir diye bir şey tutturmuşsunuz. Daimi zikir, çok zikir, az zikir,
Ne demek yani bunlar? Biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz.

Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Cennete girebilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah Teala bize verdiği ruh adlı emanetini geriye istiyor. O emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tabiyet bu açıdan son derece önemlidir. Neden? Çünkü Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini soran bir kişi, mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan, ki her zaman yüz binlerce kişiden oluşan bir kafile vardır yolda. O kafileye ulaşır ruhlar, Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu kafileye katılan herkes Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren zaten cehennemden kurtulmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi, üçüncü kat cennetin sahibidir. Burada Allah Teala bir sıralama yapmış. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. İki, eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, tabi olduktan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır ama o yoldadır. Ve bir dilek bile, Allah'a ulaşmayı dilemek bile, tek başına bir dilek bir insanın mutlaka cehennemden kurtulması için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse fakat daha ruhu vücudundan ayrılmadan evvel ölmüşse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Kim mürşidine ulaşmış da tabi olmuşsa, tabi olduğunda ruhu vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmış da ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Kim muhlis olmuş da ölmüşse altıncı kat cennetin sahibidir. Kim iradesini de Allah'a teslim ederek ölmüşse yedinci kat cennetin sahibidir. Son teslim iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere anlatmak bizim için doyulmaz bir zevk oluyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah insanlardan ne istiyor diye sual ederlerse onlara deyin ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen kainattaki en kıymetli mahlukunun mutlu olması. İnsan neden kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur? Çünkü sadece insana Allah Teala ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsan Allah'ın ruhundan üfürdüğü, Allah'ın ruhunu üfürdüğü kainattaki tek mahluktur. Bu şerefe nail olduğu için eşref-i mahlukattır. Mahlukatın yani yaratılanların en şereflisidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. O sizin mutlu olmanızı ister. Allah Teala bize mutluluğun formülünü öğretti. Bir insan ruhunu Allah'a teslim eder. Bu teslim o kişinin dileği üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi sanki bunu kendi iradesiyle yapmış da bir gayret karşılığı bu şerefe nail olmuş gibi ona dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala bütün insanların en az bu şerefe nail olmasını istiyor. Diyor ki, kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu bizatihi Allah olarak, yaratan olarak kendisine ulaştırmayı garanti ediyor.

Kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların 95'inden fazlasını seçer. Seçmedikleri kimlerdir? Seçmedikleri kendileri dalalette kalmakla yetinmeyip başka insanları da dalalette bırakmaya çalışanları, onları sevmez. Onları mutlaka cehennemine atacak ve cezalandıracaktır. Bu insanlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlar hiçbir zaman insanların %5'inden yukarıda olamaz. Çok küçük bir azınlık buna tevessül eder. Özellikle bunun için çalışır. İşte onlar insanların en şerlileridir. Onlar için de Allah-u Teala'nın yapacağı şey onları dünyada da ahirette mutsuz kılmak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani insanın iç dünyasında bir uyum, dış dünyasında bir uyum, Allah ile olan ilişkilerinde bir üçüncü uyum söz konusu olmalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği ve bunu farz kıldığı için Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak üzere harekete geçer. İşte burada mutluluk olayı başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yarattığı bütün mahlukat içinde Allah-u Teala sadece insana kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. O şerefe layık gördüğü tek varlık insandır. Sağsalin adı verilen özel bir çamurdan, topraktan vücuda getirdiği, topraktan halk ettiği Adem Aleyhisselam ve onun kaburga kemiğinden oluşturduğu eşi Havva anamız Allah-u Teala'nın dizaynında kendilerinden sonra gelecek olan bütün nesilleri yetiştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsinin bir mutluluk arayışı içinde olduğu kesindir. Herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğu insanlar tarafından hep bilinmemektedir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında kavganın bittiği, dış dünyasında kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükunun bütün boyutlarıyla yerleştiği bir dizaynı ifade eder. Allah-u Teala insana da verilen mahlukunu ruh, nefs ve fizik vücuttan oluşan bir üçlüyle vücuda getirmiştir. Ruh, Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve nefaha bihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve üfürülen ruh aynen o fizik vücudun şeklini alır. Bir kimse kendi ruhunu gördüğü zaman derhal kendisini tanır. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluku Allah Teala cinlerden farklı yaratmış. Cinlerin nefsi var, cinlerin fizik vücudu var. Ama ruhları yok. Hayvanların nefsleri var, fizik vücutları var ama ruhları yok. Aklınıza hangi mahluk geliyorsa hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu yoktur. Ama kim, insanlardan kim yaratılmışsa dünyaya geldiği anda Allah Teala onun içine ruhundan mutlaka üfürür. Bu insanla insanın dışındaki bütün mahlukat arasındaki en büyük farklılıktır. Bu sebebe dayalı olarak insan kainatta Allah'a en yakın mahluk. Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımak şerefine layık olduğu için. Manevi tekamülün birinci merhalesi, ruhun öldükten sonra değil, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, bu asli vazifenizdir. Herkesin üzerine mutlak olarak farzdır. İrci'i ila rabbiki ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Ey ruh,
Rabbine yönel ve Rabbine doğru yola çık ve ona teslim ol. Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Ne olmuştur? Allah ruh üfürmüştür insana. Yani ruh Allah'tan gelmiştir. Ruhun geri dönmesi geldiğine, yani sahibine, yani Allah'a geri dönmesidir. Buna vuslat diyoruz. Ruhun Allah'a vasıl edilmesi, ulaştırılması. Sevgili kardeşlerim, bir büyük yılan İslam dünyasına girmiş vaktiyle her şeyi berbat etmiş. Bu büyük hata, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzındaki bir palavradır. Ruh vücuttan dilediği an ayrılır, günde yüzlerce defa ayrılır, dilerse ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Bu hissin hissetmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır ki Allah'ın ruhu olan ruh dilediği gibi serbestçe hareket edebilsin. Ruhun, sevgili kardeşlerim, bu serbest hareket dizaynı Allah'ın bir nimetidir. Ruh insana hayat veren bir faktör değildir. Hayatı Allah verir. Ruh vermez. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. İnsan öldükten sonra fizik vücut artık ruhu bünyesinde barındırabilecek olan bir özelliğin sahibi olmadığından, bu muhtevayı kaybettiğinden dolayı ölen bir insanın ruhu açıkta kalır. O ruh öyle bir varlıktır ki fizik vücut yaşadığı sürece ruhun mekanıdır. Zaten yapıları da %100 birbirinin aynıdır. Vücutta olan bütün değişiklikler ruhun bünyesinde de mutlaka tahakkuk eder. Yani o kişi hangi durumdaysa ruhu da görüntü itibariyle, muhteva itibariyle onun aynıdır. Yani şekli muhteva itibariyle. Saçların ucundan ayak parmaklarının ucuna kadar her şeyleri birbirinin aynıdır. Ama insan öldüğü an şu fizik vücut ruha mekan olma vasfını kaybeder. Artık o ruh için sadece bir görüntüdür. Bir mekan değildir. Sığınılacak bir yer değildir. Çünkü bu vasfı ölümle birlikte kaybetmiştir. Demek ki hayat dediğimiz yaşam, fizik vücudu ruhun yuvası haline getiriyor. Ruhun içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturuyor fizik vücudumuz. Hayatta olduğu sürece. Ölümle birlikte ruh vücuttan ayrılıyor. Ayrılmadığını, aynı noktada kaldığını düşünelim. Bir şey ifade etmez. Çünkü fizik vücut için ruh artık bir onun içinde barınabilecek vasfa sahip değildir. Fizik vücut öldüğü anda fizik vücut ruh için sadece bir görüntü olur. Artık mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ama görüntü ait olduğu alemin görüntüsü olarak
ait olduğu aleme, yani zahiri aleme ait bir fizik standarda sahip olmasına rağmen ruhun alemi olan emre alemine göre artık bir vasıf taşımaz. Ve bir ruh için ölen bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. İçinden geçebileceği, hiçbir şeyine dokunamadığı ama var olduğunu gördüğü bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusu. Allah-u Teala niçin emrediyor acaba ruhumuzun bir hayattayken, biz hayattayken Allah'a geri dönmesine? Çünkü aynı dengeyi Allah-u Teala kişinin kurmasını istiyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman ona ulaştırmak istediği, Allah'a ulaştırmak istediği ruhu vücuda mutlak olarak terk eder. Artık o kişinin vücudu bir ruha sahip değildir. Ve denge bütünüyle bozulmuştur. Başlangıçtaki olay neydi? O kişinin nefsi vardı. Nefs %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Ruh %100 hasletlerle doluydu. Allah'ın o mukaddes dengesi, bozulmayan dengesi, o kişide mutlak olarak ruh ve nefs marifetiyle devam etmekteydi. Ama bunlardan bir tanesi devre dışına çıktığı zaman, yani ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman bütün pozitif unsurlar onunla beraber devre dışı kalır. İşte Allah-u Teala bu dengeyi yeniden sağlamak üzere ki ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmesi üzerimize farz kılındığı cihetle bu bir zarurettir. Mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun sağlanması sadedinde Allah-u Teala nefsin kalbindeki %100 afet, ruhun kalbindeki %100 haslet yerine nefsin kalbini %49 afet, %51 nura ulaştırmak üzere bir planı tatbik sahasına geçirir. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi ruhun vücuttan ayrılmasına icap ettirir. Bu ise bir kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, öğrenmesi ve o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesiyle mümkün olur. Ne olur? Ne zaman böyle bir olay gerçekleşirse, kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşidin önünde tövbe etmeyi gerçekleştirmişse, bu tövbe sırasında mutlaka o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yere paralel bir hüviyette yerleşir. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin vücudunun içinde bulunan ruhunu oradan almıştır. Ama ona yeni bir ruh göndermiştir. Elbette devrin imamının ruhunun bir kişinin başının üzerinde bulunması o kişi için dünyadaki en büyük şereftir. Bu ruh onu birçok şeyden koruyacaktır. Yere paralel bir şekilde onun üzerinde duracaktır. Allah-u Teala onların üzerine kanatlarını ger diyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde iki eli iki yana açılmış bir biçimde kanatlarını o kişinin üzerine gelmiş vaziyette yerleşir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öğretimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir bütündü. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi, kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olmayı tamamlamışlardır. Bunun üzerine ruhları vücutlarından ayrılmıştır. Başların üzerine yere paralel bir şekilde duran, kollarını açan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu gelip yerleşmiştir. Daha sonra bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi bunu adına sahabe dediğimiz gerçek sahabeler bunu gerçekleştirmişlerdir. Fizik vücutlarını da teslim etmişlerdir. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Daha sonra muhlis olmuşlardır. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar Allah-u Teala'nın gerçek anlamdaki mürşitleridir. Mekke ile Medine ayrı ayrı iki tane merkezi oluşturduğu zaman Mekke'den Medine'ye gidenler Medine'de tabiyeti ve arkadan tabi olanların da irşat makamına yükselmesini sağladılar. Böylece Medine'deki mürşitler hem Mekke'den Medine'ye gidenler, irşat makamının sahibi olanlar gidenlerden hem de Medine'de tabi olup irşat makamını Allah-u Teala'nın ulaştırdığı sahabeden oluşuyordu. Allah-u Teala onların hidayete erdiklerini ve başkalarını da hidayete erdirdiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi bütün boyutlarda en güzele doğru yaklaştırmalısınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve de Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka %51 mutluluğu yaşaması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve de bu herkese karşılıksız verilir, mutlaka verilir. Yedi sekiz aylık bir gayret bir kişiyi mutlaka bu hedefe ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala garanti etmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk o devrede yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamana kadar geçen devre hayatınızın en büyük mutluluğu yaşadığınız devresidir. Daha sonra fizik vücudunuzu terk eder, teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi teslim edersiniz.
En son iradenizi de teslim edersiniz. Hatta Allah Teala size irşat makamını teslim eder. İradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra. Ama o başlangıçtaki bu 7-8 aylık mutluluğu o seviyede bir daha yaşayamazsınız. O farklı bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen kişi Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe böyle bir muhtevayı hiçbir zaman yaşayamaz. İşte bu dünyadaki verilere dayalı olarak dünya nimetlerini insanlar nefsleri bütün boyutlarıyla kapkara da olsa elde ederler. Zenginlik onlara mal sağlar. Onların karınlarını sizi gibi doyurmalarını temin eder. Mülk sağlar. Onlar da zannederler ki paraları arttıkça, bu mallara sahip oldukça mutlulukları da artacaktır. Ama boşuna beklerler sevgili kardeşlerim. Ve onlar başkalarına yardım edenler değil, başkalarını, özellikle Allah'ın dostlarını kendilerine düşman edinenlerdir. İşte böyle bir açmada düşen herkes mutsuzluğu bütün bir ömür yaşamak mecburiyetindedirler. Kim Allah'ın dostlarını düşman edinmişse kendisine, o aslında Allah'ı karşısına almış olur. Böyle bir güruh için hiçbir zaman mutluluğun oluşması mümkün değildir. Allah'a karşı savaş verenlerin kalplerinde hiçbir zaman mutluluğa bir kapı açılmaz. İşte dünyadaki en kötü yazgı budur diye düşünüyoruz. Allah'ın dostlarına, Allah'ın resimlerine hangi devrede kimler savaş açmışsa onlar mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Yaptıklarından çok büyük pişmanlık duyarak ölmüşlerdir. Ve ne yazık ki cehennemden kurtulmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. Herkesi affetmeye de her zaman hazırdır. İnsanlar bir düşünseler, biz nasıl olur da Allah'a karşı savaş açarız? Şeytan bizi nasıl oluyor da bu kadar kandırabiliyor diye düşünecekleri günler gelecek bütün insanların. Zaten hacet namazını kılıp da bir defacık boy abdesti alarak Allah'tan soran kişi kimin hangi kademede olduğunu bir defa da, bir tek defa da mutlaka öğrenir. O zaman yaptığından çok büyük bir utanç duyacaktır. Şeytansa
bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı düşman etmeye çalışır. İşte dünya üzerinde Allah'ı sevenler ve şeytanın esiri olanlar tarzında iki ayrı grup mutlaka oluşur. Bu dünya sevgili kardeşlerim geçicidir. Ne kadar yaşayabilir bir insan? 100 sene yaşasın. Zenginliğin, paranın kendisine mutluluk kazandıracağını düşünsün. 100 sene çalışsın, çabalasın. Veya haram yolla hakkı olmayan paralara sahip olsun. Görecektir ki sahip olduğu o servet ona hayatının hiçbir noktasında mutluluk getirmemiştir. Getirmesi mümkün değildir. O zaman onca hayat çalışmasının karşılığında o kişinin kazandığı şey sadece mutsuzluk ise, huzursuzluk her halinden kişinin belliyse, içi içini yiyorsa, sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluğun arkasında ne olduğunu araştırması lazım. Görmez mi insanların? Neden Allah'ın dostları mutlular bütün şartlar altında? Neden şeytanın dostları, Allah'a karşı savaş verenlerin hepsi Allah'ın dostu olamazlar? Kim Allah'a ve onun Resulüne karşıysa o şeytanın dostu. Sevgili kardeşlerim, bunu anlamak da gayet basittir. Onlar da hacet namazını kılıp Allah'tan sorsalar, göreceklerdir muhakkak doğruları. O zaman yaptıklarının ne kadar büyük bir günah olduğunu fark edeceklerdir. Huzursuzluklarının, mutsuzluklarının arkasında sadece yanlış düşüncelerinin, Allah'a karşı savaş vermelerinin buna sebep olduğunu net olarak tespit edeceklerdir. O zaman yaptıklarından büyük bir nedamet duyacaklardır. Pişmanlık duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, biz böyle olan insanlar için asla Allah-u Teala'ya onları kahret, onları huzursuz kıl, tarzında Allah-u Teala'nın onlara düşman olmasını talep edecek en ufak bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz şartlar ne olursa olsun, biz bize ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin Allah tarafından cezalandırılmasını talep etmedik, etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, çünkü biliyoruz ki Allah'ın Resulüne karşı yapılan bütün saldırıların cezası dinler tarihi boyunca o insanlarda çok büyük cezaların Allah tarafından oluşturulmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbirisi mutluluğu yaşayamamıştır. Sonsuz huzursuzlukların içinde
bir süre yaşadıktan sonra dünyaya mutsuz bir hüviyette büyük ızdıraplar çeken insanlar olarak veda etmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim düşmanımız yoktur. Hiçbir zaman olmayacaktır. Ama bize düşman olanlar her devirde var olacaktır. Şimdiye kadar hep var oldular. Biz ölünceye kadar geçecek zaman süresi içinde de belki başkaları, birçok insan daha bize düşman olacaktır. Ama onlar Allah'ın dostu olmak vasfını kaybedenlerdir. En çok onlara acıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Hepiniz Allah'ı sevmelisiniz. Onun etrafında tek bir yürek, tek bir vücut olmak üzere birlikte olmalısınız. Hepimiz bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Gruplaşmalar, birbirine düşman olmalar Allah'ın dostları arasında oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya için çalışmak, evet, ama insanların arasını açmakla değil, insanların arasını, onları birbirine en büyük ölçüde dost edecek hüviyete getirmek, dost bu istikamette hareket etmek, insanları sevmek, Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, başka insanların sizin yüzünüzden size düşman oldular diye Allah-u Teala tarafından cezalandırılmasına gönlünüz razı olmayacaktır. Allah-u Teala elbette dilediğini yapar. Buna kimse engel olamaz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın gerçek dostlarıysanız, hayatınızda intikam adı verilen müessese yerleşmemeli. Allah-u Teala buna cevaz vermemiş mi? Vermiş. Kim başkasına bir kötülük yaparsa aynı ölçüde bir kötülüğü o kötülüğe uğrayan başkası tarafından zarar edilen kişinin de yapmasını Allah-u Teala müsaade ediyor. Buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Buna hak tanıyor. Ama Allah'ın dostları kısas hiçbir zaman uygulayamazlar. Böyle bir şeyin işlerinden gelmesi mümkün değildir. Kısas kimin yapabileceği bir şeydir? Nefsinin kalbi afetlerle dolu olup da kendisine kötülük yapılan bir kişi mutlaka o kişiden intikam almak ister. İşte bunun adı kısastır. Allah-u Teala kısasa insanlar nefs taşıdığı için müsaade etmiş. Ama bu davranış biçimlerinin en üstünü hangisidir? Bu davranış biçimlerinin en üstünü kendisine açık bir şekilde de olsa kötülük yapılan kişinin başkaları hakkında Allah'tan onları zarar dede etmesi konusunda talepte bulunmaması halidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları kendilerine ne yapılırsa yapılsın
O insanlardan intikam almayı hiçbir zaman dilemek yetkisinin sahibi değildirler. Çünkü böyle bir dilek nefsinin kalbinde afetler taşıyanların dileği olabilir. Ama Allah'ın nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış olduğu dostları onlar afetler olmadığı için böyle bir talebin hiçbir zaman sahibi olamazlar. Ama çok kötü insan olmuştur ki tarihte onlar Allah'tan talepte bulundukları zaman Allah onlara doğruyu mutlaka göstermiştir. O zaman da yaptıklarından büyük pişmanlıklar duyarak Allah'ın yoluna girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, her kötülüğün arkasında bir iyilik saklıdır. Kişi keşfederse o iyiliği yakalayabilir. Herkesin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve As.

bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayan mutlu yanında bizlere bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bizlere bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatımızı zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutlular çeviren kesinlikle odur.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefislerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan, meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı, Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman, kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu

tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan odur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan odur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla
ve bizi

dıştakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de, hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakin hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun, eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık
gerçek bir yılan oldu ve elini çıkardı. İşte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, "Muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır," dedi. "Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder," dediler. "Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, "Siz toplandınız mı?" denildi. "Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, "Eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı?" dediler. Firavun, "Evet, muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız," dedi. Musa aleyhisselam onlara, "Atacağınız şeyi atın," dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve "Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz," dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. "Alemlerin Rabbine iman ettik," dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, "Benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım," dedi. "Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz. Dönecek olanlarız," dediler. "Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz." Ve Musa aleyhisselama, "Kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız," diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı, "Gerçekten bize yetiştiler," dediler. Musa aleyhisselam, "Hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır," dedi. O zaman Musa aleyhisselama, "Asanı denize vur," diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, "Taptığınız şey nedir?" demişti. "Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz," dediler. İbrahim aleyhisselam, "Dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı?" dedi.
Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü? Dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar, oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir delalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, İbret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk.
Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda. Ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar. Ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin dediler. Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir. Salih aleyhisselam, işte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin dedi. Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir.
Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, ''Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?'' demişti. ''Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın, dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim, dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası, ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin, dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir, dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an, gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin, Cebrail aleyhisselam indirdi.
nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyamettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Muhakkak ki bu Kur'an, sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından
gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız," diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. "Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa, korkma. Muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar." Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde, nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, "Mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun," dediler. Ve Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselama varis oldu. Ve, "Ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır," dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin." Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve, "Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et," dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra, "Hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu?" dedi. "Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin." Çok geçmeden geldi. Ve, "Senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim," dedi. "Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, "Sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun? Bakacağız," dedi. "Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır.
Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler bak. Sebe Melikesi, ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman Aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe Melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim, dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin, dediler. Sebe Melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar, dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resuller göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine resuller hediyelerle Süleyman Aleyhisselam'a geldikleri zaman Süleyman Aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz, dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman Aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir, dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim, dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman Aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için, dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman Aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak, dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi, denildi. Sebe Melikesi, sanki o, dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi. Ona, köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman Aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür, dedi. Sebe Melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman Aleyhisselam'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih Aleyhisselam'ı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih Aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz, dediler. Salih Aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz, dedi.
Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına, muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dileğinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Burada bir Kur'an tefsiri söz konusu. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Kelimelerin gizlediği gerçek manayı Allah'ın öğretmesidir. Öyleyse Duha suresinin 16. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza girelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme nübti şül bat şetel kubra inna müntekimun müntekimun inna müntekimun. Yevme gün Neptüş'ü yakalayacağız. El batşete. Şiddetle yakalamak. Neptüş'ü yakalayacağız. El kubra büyük. İnna muhakkak ki biz müntekimun. İntikam alacak olanlarız. İntikam alacak olanlar. Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, onları yakalayacağımız gün, biz mutlaka intikam alacak olanlarız. İşte Allah Teala Allah'a karşı olan bütün insanlardan mutlaka intikam alacaktır. Ve Allah Teala'nın açık ifadelerine rağmen Allah'ın Resulüne cephe alanlar için Allah Teala bunu söylüyor. Onları yakalayacağız diyor ve biz mutlaka İntikam alacak olanlarız. Allah'ın intikamı korkulacak bir intikamdır. Duhan suresi 17. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad fetenna kablehum kavme Fir'aune ve ca'ehum Resulun kerim. Ve lekat ve andolsun fetenna imtihan ettik kablehum onlardan önce kavme kavim Fir'aune Firavun ve ca'ehum ve onlara geldi Resulun Resul kerim. Kerimun kerim. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul gelmişti. İşte bu zamanki Resul'ün çıkışı da bir imtihandır. O zaman Allah Teala bir Nebi Resul göndermiş. Hazreti Musa. Allah'ın şimdi gönderdiği Resul bir Nebi Resul değil, bir Veli Resul. Peygamber değil,
evliya, bir resul sadece. Onlara kerim bir resul, yani Hazreti Musa gelmiş diyor Allah Teala. Ayet 18. Bismillahirrahmanirrahim. En eddu ileyye ibadallah, ibadallahi, ibadallah. İnni lekum resulun emin, eminun. Ve eddu, ve eda edin, verin, gönderin ileyye bana, ibadallahi, Allah'ın kulları. İnni muhakkak ki ben, lekum size, sizin için, resulün, resul, eminun. Emin, güvenilir. Hazreti Musa, Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm

demişti. Ben sizin için emin bir Resulüm demişti. Gerçekten o devirde İsrailoğullarına şiddetle eziyet ediliyordu, işkence yapılıyordu ve Hazreti Musa onları bana ver, buradan gidelim biz. İsrailoğullarını ben buradan götüreyim diye Firavun'a ulaşmıştı. Ayet 19 şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en la ta

size geliyorum. Bir sultanın bir sultan ile delil ile mübinin apaçık. Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan delil ile geliyorum. Bil ile sultanın mübin apaçık bir delil. Apaçık bir sultan delil ile geliyorum. Hazreti Musa Firavun'a böyle söylüyor. Ben size apaçık bir delil ile geliyorum. Siz Allah'a karşı büyüklük, ululuk taslamayın. Firavun her zamanki gibi büyükleniyor. Mısır halkı emrinde her istediğini yaptırıyor onlara. Ve bu ona gurur veriyor, kibirleniyor. Üstün olduğu iddiasında, Allah-u Teala'nın Resulünden daha üstün olduğu iddiasında. Ve 20. ayet-i kerime, Duhan suresi 20. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inni uztu bi Rabbi ve Rabbikum en tercümuni ve inni ve muhakkak ki ben uztu sığındım bi Rabbi Rabbime ve Rabbikum ve sizin Rabbiniz. En tercümuni, sizin beni taşlamanız. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Anlaşılıyor ki Firavun Hazreti Musa'yı taşlamayla tehdit etmiş. Ve Hazreti Musa diyor ki muhakkak ki ben sizin taşlamanızdan rejim kelimesi biliyorsunuz taşlama. Buradaki tercümü ni rejim kelimesinden geliyor taşlama. Ni beni tercümü en tercümü sizin beni taşlamanız. Allah diyor, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Her zaman Allah'ın Resulleri bunu söylerler. Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Allah Teala Hazreti İsa'ya sorduğu zaman, ey İsa sen ben Allah'ın oğluyum diyormuşsun, doğru mu? Böyle olmadığını sen muhakkak ki benden daha iyi bilirsin diye cevap veriyor Hazreti İsa. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ayet 21, Duhan suresi 21. ayet-i kerime ve in lem tu'minu li fa teziluni fa teziluni ve in veya eğer lem tu'minu siz inanmıyorsunuz li bana fa teziluni ve o zaman o halde artık iteziluni benden uzaklaşın ayrılın eğer bana inanmıyorsanız öyleyse benden uzaklaşın benden ayrılın diyor Hazreti Musa.

هؤلاء قوم مجرمون. Ve bunun üzerine deha dua etti. Rabbehu, onun Rabbi, kendi Rabbi, enne olduğu diye. Haulâ'yı bunlar, kavmin kavim, mücrimun, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavim diye Rabbine dua etti. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Yani Allah-u Teala onların bir günahkar kavim olduğu konusunda bir cezaya her zaman başvurabilir. Ve bunlar günahkar bir kavimdir. Belki de onları cezalandırır ilavesi de var. Ama bunlar günahkar bir kavimdir diye Allah'a dua etti diyor Allah-u Teala. 23. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe esri bi ibadi leylen innekum muttebeun. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Allah-u Teala diyor ki hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla birlikte yola çık. Allah-u Teala bunu dua ettiği zaman Allah-u Teala cezanın tahakkuku konusunda bundan sonraki konuyu ifade ediyor. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Musa Allah-u Teala'ya dua ediyor. Onlar böyle böyle sana karşı olan, haddi aşan, günahkar bir kavim. Onları cezalandır diyor. Allah-u Teala diyor ki gece yürüyüş yapmak üzere kavminle beraber yola çık. Bil ki siz mutlaka takip edileceksiniz. Bunun manası takip edilseniz de korkma. Yani siz bizim muhafazamız altındasınız diyor Allah-u Teala. Ve Duhan Suresi 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vetru kil bahre rahva rahven innehum cundun mugrakun. Ve etruki ve bırak el bahre deniz rahven durgun açık. İnnehum muhakkak ki onlar cundun ordu mugrakun boğulacak olanlar. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Allah-u Teala burada ben diyor denizi yaracağım. Yardığım zaman deniz açık olacak. Siz o açık denizden geçeceksiniz karşıya. Ve deniz açık olarak arkanda kalsın. Muhakkak ki o ordu orada boğulacaktır diyor. Duhan Suresi 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kem teraku min cennatin ve uyun uyunin. Kem kaç tane pek çok nice teraku terk ettiler bıraktılar min cennatin bahçelerden ve uyunin ve pınarlar. Bahçelerden ve pınarlardan
nicelerini terk ettiler diyor Allah Teala. Kendilerine ait olan bahçelerini, pınarlarını terk edip İsrail kavmi Mısır kavminden ayrılıyor. Mısır'dan ayrılıyor. Hazreti Musa'nın önderliğinde. Duhan suresi 26. ayet-i kerime ve zuru'in ve makamin kerim. Ve zuru'in ve ekinler ve makamin ve mekanlar kerimin kerim, güzel. Ve ekinler ve kerim mekanlar. Yani güzel köşkler, güzel konaklar bırakıyorlar arkalarında. 27. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve nametin kânû fîhâ fâkihîn. Ve nimetler kânû oldular fîhâ orada fâkihîn, zevk içinde yaşayanlar. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler. Yani o nimetlerle zevkli anılar geçirdiler, karınlarını doyurdular. Oralarda, köşklerde güzel günler geçirdiler, onu söylüyor Allah Teala. Ve hepsini arkalarında bırakıp Mısır diyarını terk ediyor İsrailliler. Ayet 28. Kezalik, kezalike ve evresnaha kamen aharin. Kezalike, işte böyle, böylece ve evresnaha ve ona miras kıldık. Kamen kavim, aharin, ayrı olanlar, sonrakiler. İşte böylece, işte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Ondan sonra gelecek olan kavmi onlara varis kıldık diyor Allah Teala. Elbette o bıraktıkları yere başkaları gelecek. Daha sonraki doğanlar, daha sonra oralarda yaşayacak olanlar onlara varis olacaklar. Onları varis kıldık diyor Allah Teala. Ayet 29. Bismillahirrahmanirrahim. Fema beket aleyhümüs sema'u vel ardu ve ma kânu munzarîn. Ve artık bundan sonra ma beket, ağlamadı aleyhim onlara es-sema'yı, sema gök ve el-ardu ve arz yer ve ma kânu ve olmadılar munzarîn, mühlet verilenler. Onlara yer ve gök ağlamadı ve onlara mühlet verilmedi. Ölmüş olsaydılar yer ve gök ağlayacaktı. Onlara yer ve gök ağlamadı ve onlara mühlet verilmedi diyor Allah-u Teala. Ve Duha suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad neceyna beni İsraile minel azabil muhini. Ve lekad ve andolsun neceyna, biz kurtardık beni İsraile, İsrailoğulları minel azabi, azaptan. El muhini, alçaltıcı olan, zelil olan azaptan. Ve andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun'un zelil, İsrailoğullarını zelil azaptan kurtardık.
kurtardık. Bu Firavun'un azabı. Nasıldı İsrailoğullarının durumu? İsrailoğullarının kadınlarını alıkoyuyorlardı, erkeklerini öldürüyorlardı. Ve yeni doğan bütün çocukları, erkek olanları mutlaka öldürmek kararını almışlardı. Çünkü kahin onlardan birisinin Hazreti Musa olacağını söylemişti onlara. O tarihlerden bu Hazreti Musa'nın peygamber olduğu devreye kadar geçen süreç içerisinde Yahudiler hep azaba uğradılar. Mısır halkı tarafından hep işkenceye, hep kötü davranışa muhatap oldular, azaba uğradılar. Hep onlara azap edildi. Ve 31. ayet-i kerime min firavne innehu kâne aliyyen minel müsrifîn. Aliyyen minel müsrifîn. Min firavne, firavundan, innehu, muhakkak ki o, kâne oldu idi, aliyen, ululuk, büyüklük taslayan, minel müsrifin, müsriflerden, haddi aşanlardan. O firavun ki, şüphesiz o, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardan dandı. Hep Mısır'daki firavunlar söz konusu. Hazreti İbrahim'le çatışan da gene firavundu. Hazreti İbrahim ona dedi ki benim Rabbim ölenleri diriltir. Firavun da dedi ki ben de diriltirim. Bir idam mahkumunu affetti. Şimdi dedi bu kişi ölecekti. Ama gördün ki öldürmedim. Onu diri tuttum. Yani ölecek olan bu kişiyi hayatta tuttum. Hazreti İbrahim de Firavun'a dedi ki benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur. Madem ki sen de Tanrı olduğunu iddia ediyorsun. Öyleyse sen de güneşi batıdan doğdur bakalım. Firavun fena halde şaşırdı bu işe. Ve Hazreti İbrahim karşısında mahcup oldu. Bu mahcubiyeti yüzünden de Hazreti İbrahim'i ateşe mancınıkla atmaya karar verdi. Ve Hazreti İbrahim orada mancının üzerindeyken Cebrail Aleyhisselam göründü. Dedi ki ne istiyorsan ben yapmak üzere geldim. Ne dersen şu anda söyle hemen gereğini yerine getireyim. Hazreti İbrahim dedi ki benim Rabbim benim bu vaziyette olduğumu biliyor. O beni kurtarır. Ve Hazreti İbrahim Cebrail Aleyhisselam'ın yardımını kabul etmedi. Allah'ın kendisini kurtaracağını biliyordu. Nitekim attılar Hazreti İbrahim'i mancınıktan boşalttılar. Boşlukta o kocaman ateş yığının üzerine doğru giden Hazreti İbrahim oraya varmadan önce Allah-u Teala ateşe su ol dedi. Yanmakta olan odunlara da balık olun dedi. Ve şu anda Urfa'daki o balıklı caminin önündeki su, içinde balıklar olan su,
İşte o sudur, ateşin suya döndürüldüğü sudur ve balıklar da her biri o zaman birer odundu. Tabii bu balıkların kim bilir kaçıncı nesilden dedeleri. Sevgili kardeşlerim, kötüler uzun devrede iyilere bir şey yapamazlar. Allah mutlaka yardım elini uzatır. 31. ayet-i kerime bunu söylüyordu. Firavun haddi aşanlardandı, büyüklük taslayanlardandı. Her zaman üstün olduğunu iddia etmiştir. Hazreti Musa için de Firavun hep aynı şeyleri yapmıştır. Üstünlüğünü hep iddia etmiştir. Hazreti Musa Firavun'a gittiği zaman Hazreti Harun'la beraber biz muhakkak ki Allah'ın Resulleriyiz dedikleri zaman Firavun onları şiddetle reddetmişti. Muhakkak ki demişti sen bir sihirbazsın. Böyle söylemesinin sebebi de o Hazreti Musa ile sihirbazların birbiriyle yarıştıkları noktaydı. O noktada sihirbazlar elleri beraberlerindeki ipleri yere attılar. İpler birer yılan oldu. Allah-u Teala da Hazreti Musa'ya elindeki asayı at ya Musa dedi. Musa asayı attı. Asa yere atılır atılmaz bir canavar oldu ve bütün yılanları yuttu, yok etti. O zaman sihirbazlar ey sihirbaz dediler sen bunu nasıl yaptın? Bunu bize de öğretir misin? Hazreti Musa'yı bir sihirbaz zannediyorlardı. O da dedi ki ben sihirbaz değilim. Allah Teala'nın bana bir yardımıdır bu. Benim bir dahlim yok. Sizi de davet ediyorum. Eğer siz de bizimle beraber olursanız bu tarzdaki fizik ödesi marifetlerin sahibi olursunuz. Ve Hazreti Musa'nın doğru söylediğinden emin olan sihirbazlar Hazreti Musa'ya biat ettiler. Firavun bunu anlar anlamaz o sihirbazlara dedi ki sizi çaprazlama ellerinizi ayaklarınızı keseceğim. Sizleri astıracağım. Onlar da dediler ki yapabilirsin ama bunlar bizi artık korkutmuyor. Biz Rabbimizi bulduk. Tabiyetimizi tamamladık. Şimdi sen bize ne yapacaksan yap. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkilerde insanlar ve onların Rabbi olan Allah. Hazreti Musa'nın oraya gidişi belki Firavun'u adam etmedi ama Firavun kavminden birçok sihirbazı Allah'ın yoluna almayı nasip kıldı. Kurtuluşu nasip kıldı o insanlara. Ve 32. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Duhan suresi 32. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ihternahum ala ilmin alel alemin. Ve lekad ihternahum velekat ve andolsun ihternahum onları seçtik üstün kıldık. Ala ilmin ilim üzere. Ala el alemin alemlerin üzerine alemlere. Ve andolsun ki biz onları yani İsrailoğullarını İlim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık.
Allah Teala İsrail kavminin Allah'ça kıymetli olduğu devrelerden bahsediyor. İsrail kavmine Allah Teala uzun süre gerçekten çok yardımcı oldu. Ne zaman ki İsrail kavmi Hazreti Musa Tur Dağı'na çıktığında bir buzağı kendilerine ilah edindiler. Bir Samiri Cebrail Aleyhisselam'ın ayaklarını bastığı topraklardan bir buzağı heykeli yapmıştı ve bu buzağı heykeli buzağı gibi ses çıkartıyordu. Bunu gören Hazreti Musa'ya tabi olanların büyük kısmı buzağıyı kendilerine ilah edindiler. Hazreti Musa 40 gün, 30 günlük çıkmıştı daha. Allah Teala 10 gün daha onu beraberinde tuttu. 40. günün sonunda Hazreti Musa aşağı indiği zaman bir de baktı ki bütün kendisine tabi olanlar buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Bunun üzerine kardeşi Harun'a bayağı ciddi bir şekilde çattı. Sen nasıl bunların böyle putperest olmalarına müsaade ettin? Bunlar bunu yapamazlardı. Allah-u Teala'ya inanmışlardı. Bizim yolumuza girmişlerdi. Şimdi hepsi fıska düştüler. Hazreti Harun dedi ki beni hırpalama. Ben onlara karşı zor kullanamazdım. Onlara lazım gelen şeyleri bütün boyutlarıyla anlattım. Ama onlara tesir etmedi. Onlar buzağa tapmaya devam ettiler. Bunun üzerine Allah-u Teala İsrail kavmini 40 yıl süreyle Konya Ovası kadar bir yerde dolaştırdı. Cebrail Aleyhisselam önden gidiyordu. İsrail kavminin herhangi bir yerde kalıp orada tarım yapmasına Allah'ın müsaadesi hiç olmadı 40 yıl boyunca. Ve soğan sarımsak istemeye başladılar İsrail kavmi. Neden? Allah-u Teala devamlı olarak onlara bıldırcınla kudret helvası indiriyordu gökten. Onları yediriyordu. Ve bu tek düze gıdadan İsrail kavmi şikayet etmeye başladı. Hazreti Musa onlara başka bir yiyecek yok ve olmayacak dedi. O şartlar altında İsrail kavminin putperest olanları o Samiri'nin buzağı heykeline taparak putperest olanları kırk yıl boyunca dolaştılar. Önde bir bulut şeklinde Cebrail Aleyhisselam gidiyordu. Nerede konaklarsa durursa orada konaklıyorlardı. Onun dışında konaklamak da yasaktı. İstedikleri şehirlere gitmeleri uygun görülmüyordu. Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Sevgili kardeşlerim, 40 yıl boyunca İsrail kavminin bu puta tapanlarının hepsi yolda birer birer öldüler. 40 yıl boyunca yolda doğan çocuklar 30-40 yaşlarında Şeria Nehri'nin birinci kıyısına Allah Teala ulaşmalarına müsaade etti. Ve ertesi gün Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçeceklerdi. Onlar için mukaddes topraklardı. Şeria Nehri'nin öbür tarafı. O gece Allah Teala Hazreti Musa'yı da aldı. O gece senin son gecen dedi. Sen de karşıya geçmeyeceksin. Ve karşıya Hazreti Harun'la yolda doğan çocuklar geçtiler sadece. İsrail için o topraklar
Türkiye'de bulunan o topraklar hala mukaddestir. O topraklar onlar için idealdir. Mütemadiyen oradan toprak edinmek onların temel hedefidir. Duhan Suresinin bu ayet-i kerimesinde, 32. ayet-i kerimesinde ve andolsun ki biz onların İsrailoğullarını ilim üzerine alemlere üstün kıldık diyor Allah-u Teala. Ve Duhan Suresi 33. ayet-i kerime ve ateynahüm minel ayati ma fihi belaun mubinun ve ateynahum ve onlara verdik minel ayati ayetlerden ma şey fihi içinde belaun imtihan mubinun apaçık ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden mucizelerden verdik. Ve 34. ayet-i kerime İnne haulâi le yekulûn. İnne muhakkak gerçekten haulâi bunlar le mutlaka elbette yekulûne derler diyecekler. Gerçekten onlar mutlaka derler ki diyecekler ki 34. ayet-i kerime, 35. ayet-i kerimede ne söylediklerine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İn hiye illa mevte tu nel evla ula mevte tunel ula ve ma nahnu bi münşerin. İn sadece hiye o in illa sadece mevte tuna bizim ölümümüz el ula evvelki ilk ve ma nahnu ve biz değiliz bi münşerine neşrolunacak olanlar, tekrar dirilecek olanlar. Bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, yani tekrar diriltilecek değiliz.

Yani ilk ölümümüzden sonra bir daha hayat olmayacak diyorlar. Oysa ki Allah Teala kıyamet günü zamanı durduracaktır. Ne zaman geriye doğru bir akış takip edecektir. Ve geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman kinetik enerjinin Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerjinin itiş enerjisinin sona ermesiyle kainatın büyümesi duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman sona erecektir. Ve zaman durduktan sonra gravitasyon başlayacaktır. Gravitasyonla uzaylar birer birer yok olacaktır. Yani maddenin içindeki uzay adım adım yok olacaktır. Kainat küçülecektir, küçülecektir, küçülecektir ve çıkış noktasına geri dönecektir. Bir noktadan birbirine bitişik olan bütün kainat nasıl çıkıp da uzaylar sebebiyle bir bütün kainat oluşturmuşsa uzaylar birer birer yok olacak ve küçücük bir yere bütün kainat toplanacaktır. Bu geriye dönerek sıfır noktasına ulaşmak demektir. İşte bu muhteva içerisinde kıyamet günü neler olduğuna beraberce bakalım. Kıyamet günü ne olacaktır? Sura 3 defa üfürülecektir. Birinci üfürülüşünde orada yaşamakta olan, yani kıyamet günü bizim dünyamızda mesela yaşamakta olan veya herhangi bir gezegende, çok sayıda gezegende hayat olduğu 17 ayetle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Başka gezegenlerde, hayat olan gezegenlerde insanların hepsi sura birinci üfürüşte hepsi duyacaklar sesi ve hepsi öleceklerdir. Peki onlardan evvel yaşayan insanlar? Onlardan evvel yaşayan insanlar zaten ölmüştür. Böylece Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşamakta olup da ölecek olan son insana kadar hepsi ilk ölümlerini tamamlamış olacaklardır. Ve bunun bu noktada zaman duracaktır. Zamanın durması Allah'ın gezegenlere verdiği büyütme enerjisinin, itiş enerjisinin, kinetik enerjinin durmasıdır. Durduğu için zaman duracaktır. Ama gravitasyon başlayınca, başlangıçta bir tek noktadan bütün kainatı oluşturacak kadar genişleyen, büyüme devam ettiği için de zamanın devam ettiği statü, evvela büyüme durunca zamanın durmasını, küçülmeye başlayınca da zamanın geri durmasını intac edecektir, neticelendirecektir. Ve geriye doğru dönen zaman içerisinde kimlerin yaşamakta olduğu ana, zaman parçasına zaman geri dönmüşse, ta Adem Aleyhisselam'a kadar geçen bütün zaman parçalarındaki insanlar zaten hayatta olacaklardır. Böylece insanlar ilk ölümlerinden sonra dirilmiş olacaklardır. Ama bulundukları yerde artık yer çekimi kuvveti mevcut değildir. Bu sebeple canlanan bu insanların hepsi mahşer meydanına doğru yükseleceklerdir. İndi ilahiden evvelki ilk toplanma yeri mahşer meydanıdır. Orada bütün insanlar toplanacaklardır. Öyleyse sura birinci üfürülmede
Kıyamet günü yaşayanlar da ölecektir. Ondan evvel ölenler ölmüştür. Bütün insanların ilk ölümü tamamlanmıştır. Zamanın geriye dönmesiyle bütün insanların ölümden sonra canlanmaları söz konusu olmuştur. Hepsi mahşer meydanında canlanmışlardır. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Sonra ikinci defa üfürülecek. Orada mahşer meydanında herkes yeniden ölecek. Sonra üçüncü defa üfürülecek. Herkes enerji bedenlerle yeniden halk edilecek, Allah-u Teala tarafından yaratılacak. Ve bu seferki bedenlerde olan insanların hepsi aynı yaşta olacaklar. Kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar. Enerji bedenlerle olacaklar. Artık yaşlanma diye bir olay mevcut olmayacak. Ve nefsler berzah aleminden oraya ulaşan nefsler fizik vücutlarla birleşecektir. Nefsler birleştiği zaman diyor Allah-u Teala bu olaya. Böylece sura üçüncü defa üfürülmüş oluyor insanların enerji bedenlerle yeniden canlanması hali. Birinci defa sura üfürülüşte geçmişten geleceğe doğru uzanan zamanın durması, herkesin ölmesi, zamanın geriye dönmesi, ölenlerin hepsinin canlanması ve mahşer meydanında toplanma. İkinci defa sura üfürülüyor, herkes ikinci defa ölüyor. Üçüncü defa sura üfürülüyor, herkes yeniden canlanıyor enerji bedenlerle. Sonra mahşer meydanından indi ilahiye ulaşılıyor. Orada herkes kendi hayat filmini, rakamlı kitabını orada seyrediyor. Ve kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların cehenneme girdikten sonra orada kalması söz konusu oluyor. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların cehenneme girdikten sonra oradan çıkıp cennete ulaşmaları söz konusu oluyor. İşte birinci ölümden sonra ölümün dirilmeyle noktalanacağı tekrar ölüm ve tekrar dirilme. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Ve 36. ayet-i kerime fe'tu bi abaina in kuntum sadikin. Fe'tu bi, o halde getirin abaina, babalarımız, in, eğer kuntum siz oldunuz, sadikin, sadıklar, doğru söyleyenler. Siz doğru söyleyenlerseniz o halde babalarımızı geri getirin. Hazreti Musa'ya bunu söylüyor. Mısır kavmi. Siz doğru söyleyenlerseniz madem ki dirileceğiz, o halde babalarımızı geri getirin bakalım. Ve 37. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ehüm hayrün em kavmü tübbe'in vellezine min kablihim ehleknâhum innehum kânu mücrimîn. Mı hum onlar, hayrın hayırlı, daha hayırlı, em yoksa, veya kavmü tübbe'in, tübba kavmi, Yemen'den bir kavim. Vellezine, ve onlar, min kablihim, onlardan önce, ehleknâhum, biz onları helak ettik. İnnehum, muhakkak ki onlar kâni oldular, mücrimîn, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Onlar mı yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Her devirde Allah'ın Resullerine karşı çıkan insanlar oluşmuştur. Mutlaka oluşmuştur. Allah Teala diyor ki Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Ardı arkası kesilmeksizin, fetret devirleri olmaksızın gönderdik. Hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekiler resulleri mutlaka inkar ettiler diyor Allah Teala. Ve onlar mücrimler olarak değerleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın resullerini inkar edenler. Ve 38. ayet-i kerime ve ma halak
nessemavati vel arda ve ma beynehuma laibin ve ma halakna ve yaratmadık essemavati semalar gökler ve el arda ve arz yer ve ma ve şey beynehuma onların o ikisinin arasında laibine oyun oynamak ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Allah Teala abesle iştigal etmez. Mutlaka biz insanların akıl edemeyeceği seviyede bir sebebi vardır Allah Teala'nın yaratmasının. Ma halakna huma illa bil hakkı ve lakinne ekserehum la ya'lemun. Ma halakna huma. Biz o ikisini yaratmadık illa'den başka sadece bi el hakkı hak ile. Velakin fakat ekserehum onların çoğu la ya'lemun bilmezler. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. Yani ikisini de hak ile yarattık. Velakin onların çoğu bilmezler. Gökleri ve yeri, yani gökleri de yeri de her ikisini de haktan başka bir şeyle yaratmadık. Her ikisini de hak ile yarattık. Ve onların çoğu bilmezler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusundaki beraberliğimiz inşallah burada tamama ermiş oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salat ve Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam Kur'an'daki İslam'dı. Bugün de İslam'ın yaşandığı zannediliyor. Oysa ki artık İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayati unsurları öldürülmüştür. İslam bir bitkisel hayattadır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı mukayese ettiğimiz zaman İslam'ın neleri yitirdiğini göreceksiniz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş 14 asırda. Dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'dan. Ve İslam hiç kimseyi bugünkü tatbikatıyla hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin artık sahibi değil. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı iblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Öyleyse 14 asır evvelki İslam neydi? 14 asır evvelki İslam 7 tane safhadan oluşuyordu. Ve Kur'an bunların hepsini farz olarak koymuştur. Birinci safa 28 basamaklık bir İslam merdiveninde yerlerini de işaret etmek suretiyle konumuzu gerçekleştireceğiz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde birinci basamak olayları insanlar yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirir, herkes değerlendirir. Bu iki basamaktaki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman cennet saadetine ulaşamazlar. İşte üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim buna münib, enübü gibi kelimeler kullanıyor bir. Bir de ameni olmak tabirini kullanıyor. Her ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Yani cehennemden kurtulmayı, cennetin sadece birinci katına ulaşmayı ifade eden birinci takva. Allah-u Teala bu konuda buyuruyor ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile, Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar müşriklerdir. Öyleyse bir tek fırkayı ifade eden Allah'a ulaşmayı dileyerek münip olarak takva sahibi olanlar var. Bir de geriye kalan 72 fırkayı ifade eden diğer bütün fırkalar var. 72 fırkanın hepsi müşrikler olarak değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. 73. fırka, tek fırka, başka bir adıyla fırka inancıya. Onlar Allah'a yönelenler ve böylece müşrik olmaktan kurtulanlar. Aynı konu amin olmak tabiriyle de ifade ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip cehennemden kurtulmak, takva sahibi olmak, birinci takvanın sahibi olmak
Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde şöyle anlatılıyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amenu oldukları için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte iki kelime kullanıyor Allah Teala. Birisi münib, enibü gibi aynı kökten gelen kelimeler. Münibine gibi. Bir de aminu olmak. Her ikisi de cehennemden insanların cehennemden kurtulduğu birinci takvayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağutun kulu olmaktan kurtuldular, Allah'ın kulu oldular. Oldular mı? Birinci safhadan bahsediyoruz. Evet, hepsi. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vellezine, evvela Türkçesinden bahsedelim. O sahabe ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul iken tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kurtuldular. Vellezî neştenebut tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî. Burada enabu kullanmış Allah Teala. Hep münip olmak kelimesinin bunlar türevleri. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Tağuta kul olduklarını söyleyerek başlayan ayet-i kerimenin sonunda sahabenin Allah'a kul olduğunu görüyoruz. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu birinci safha. Demek ki bütün sahabe Kur'an'daki İslam'ın birinci safhasını, Allah'a ulaşmayı dileme safhasını hepsi gerçekleştirmiş. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor ve gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi ve görme hassamızın üzerindeki gışaveti alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı ve işitme hassamızın üzerindeki mühürü alıyor. Yedinci basamakta da Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizdeki ikinciyi alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Evvelce gören, işiten, idrak eden birisi oluyoruz. İşte bu muhteva sahabe tarafından yaşanmış. Hepsi üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaşmış. Tağut'a kul iken Allah'a kul olmayı hepsi başarmışlar. Neye itaat etmişler? Neye icabet etmişler? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmişler Allah-u Teala'nın. Ve Allah-u Teala onları Allah'a ulaşma davetine icabet edecek noktaya getirmiş. Yedinci kademe, yedinci safa, yedinci basamak. 28 basamaklık İslam merdiveninin yedinci basamağına ulaştık. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabin suresi 11. ayet-i kerime. Hemen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amel olursa onun kalbine ulaşır diyor Allah-u Teala. Dokuzuncu basamakta
Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Ve bu kalbini çevirmek olayı Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ اَشْرَفْ صَدْرِهُ لِلْاِسْلَامِ Kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar. Onun göğsünü teslime, yani İslam olmaya açar. Göğsünü yarar diyor, şerh eder ve İslam'ı açar, teslime açar. Kişinin göğsü şerh olunuyor. Sonra o kişiyi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Ve burası 11. basamak. Bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve müziklerin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Huşu sahibi olan kişiye bir hak veriyor Allah-u Teala. Allah'tan mürşidini sorma hakkı. Kişi mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi oluyor. 14. basamak. Peki amil olmak farz mıdır? Farzdır. Allah-u Teala herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor.

Allah Teala buyuruyor, Allah'ın azabı gelmeden önce Allah'a yönelin ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Peki bunun gereğini yapmış sahabe, bugün bu yapılıyor mu? Hayır, tamamen unutulmuş bir konu. Ama bu olmazsa insanlar söylediğimiz standartlarda. İkinci safa, mürşide ulaşmak farz mı? Evet, farz. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, yani birinci takvanın sahipleri, yeniden takva sahibi olun diyor. Ne yaparak? Sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyerek. Kimden isteyeceksiniz? Allah'tan. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve Allah'a ulaşacaklarına dair tam inançla inananların Allah-u Teala'dan mürşid sorduklarında onlara cevap vereceği açıklanıyor. Bu mürşide ulaşmak konunun ikinci safhası. Üzerimize farz mı? Görüyorsunuz ki farz. Allah Teala açık bir şekilde emir veriyor. Sizi Allah'laştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bunun da hacet namazıyla isteneceğini söylüyor Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde. 46. ayet-i kerimesinde de sadece huşu sahiplerine mürşidin göstereceğini söylüyor. Ve Allah Teala bunu Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra kişinin nefs tezkiyesi yapması gereğini ifade ediyor. İkinci safa, bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci farz, ikinci itaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Zaten kimse buna bir itiraz etmiyor. Herkes evet diyor. Tabiyet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştur sahabe. Diyor ki Fetih 10'da Allah Teala, benim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Demek ki Allah'ın mürşide tabi olmak farz emrine bütün sahabe itaat etmiş. Sonra bu tabiyetten sonra o kişi de büyük değişiklikler yapıyor Allah Teala. O kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Kişinin başının üzerine de devrin imamının ruhunu gönderiyor. Mücadele 22. Onların kalplerine imanı yazarız ve üzerlerine, başların üzerine katımızdan ruh gönderilir diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan 70. Allah Teala Furkan 70'te tabi olanların, tabi olarak ikinci defa mümin olanların ve ıslahı nefs yapan, nefs tezkiyesine başlayanların, yani aminü salihat işleyenlerin günahlarını sevaba çevirdiğini, seyyiatini hasenata çevirdiğini söylüyor. Sonra Allah Teala onlara bire 10 verirken biri 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhunu vücudundan ayırıyor Allah Teala ve kendisine doğru yola çıkartıyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip ona ihtar ediyor. Allah'ın emrinden geldiğini ve

vücuttaki ruhun Allah'a geri dönmesini ihtar ediyor. Mü'min suresinin 15. ayeti gelmesi gereğince ruh vücuttan ayrılıyor. Nefse nefs sesine başlıyor. Yani zikir yapıyor kişi. Bu zikirle Allah'ın katından rahmetle, fazl rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Bu nurlardan rahmet, fazl ve salavat, bunların hepsi kalbe ulaşıyor. Kalbin içine giriyor. Ve bu üç tane nurdan fazıllar iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahipler ve nefsin kalbinde birikmeye başlıyor. Bunun adı nefs tezkiyesi. Kişi ilk %7 nur birikimini, fazıl birikimini tamamladığı zaman, başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ruh zemin kattan birinci kata ulaşıyor. Kişi ikinci defa %2 nur birikimini gerçekleştirdiği zaman nefsi revame, kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %2, %7 nur birikimini, fazıl birikimini sağladığı zaman nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Üçüncü kata ulaşıyor. Dördüncü defa nur birikiminde nefsi mutmainne, mutmain oluyor kişi, doyuma ulaşıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Beşinci defa nur birikiminde nefsi radiyede Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa nur birikiminde nefsi mardiye, Allah da ondan razı oluyor. Yedinci defa nur birikiminde nefsi tezkiye, kişi nefsini tezkiye ediyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah'a söz vermiştir kişi nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve ruhu Allah'a döner diyorlar. Ve ilallâhil masîr diyor ve Allah'a döner. Ruh Allah'a dönüyor, Allah'a ulaşıyor. Nefs tezkiyesine paralel bir işlem görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Bakıyoruz, Allah'a ulaşma kavramına Kur'an-ı Kerim hidayet diyor. İnnel hüda, hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır, Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Nereden biliyoruz kendisine ulaştırması olduğunu? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Allah'u yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini Allah dilediğini kendisi seçer. Kullarından kelimesini kullanmamış. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. İşte kendisine ulaştırır. Hidayete ermek de insanın Allah'a ulaşması. Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala sahabe için onlar sözü dinlerler. Ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermiş. Öyleyse 21. basamaktaki ruhun Allah'a ulaşması işlemini bütün sahabe gerçekleştirmişler. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba ulaşıyor. Meab sığınak, Allah Teala zatı için sığınak ifadesini kullanıyor. Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah'ın zatı. Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamı. Bütün sahabe ulaşmışlar ve bu gerçekleşmiş. Ondan sonra Allah-u Teala oraya ulaşanlara zikirlerini biraz arttırdıkları zaman bir taht ihsan ediyor, altın bir taht. O tahtın sahibi oluyor kişi Allah-u Teala'nın katında. Bu
Allah'ın indinde yurt sahibi olmak olarak adlandırılıyor. Daha sonra kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Zikrin günün yarısını aşması halde kişi zahit oluyor. Allah-u Teala'ya her gün ispat ediyor ki, her gün günün yarısından daha fazla zikrediyor kişi. Allah'la dünyadan daha fazla meşgul. Ve bu böyle bir kişi zahit oluyor, zühd sahibi oluyor. Burası velayetin üçüncü makamı. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşmıştı ve ruhu vücudundan ayrılmıştı. 15. basamakta birinci gök katına, 16. basamakta ikinci gök katına, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7. gök katına çıkıyor ruh. Allah'ın zatına ulaşıyor. 22. basamakta da ruh Allah'a teslim oluyor. 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması, hidayete ermek. Bütün sahabe hidayete ermişler. Şimdi daha ötesine geçiyoruz. 22. basamak, ruhun Allah'ın zatında yok olması. 23. basamak, kişinin indi ilahide bir taht sahibi olması. Allah'ın indinde baki olması, beka billah makamı. Ve sonra da zühd makamı. 24. basamak. Bu 24. basamağın sonrası 25. basamakta nefsin kalbindeki nurlar, fazıllar ve rahmet nurları toplamı %81'i aşıyor. Bu noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor. Gerçi hala nefsin kalbinde %19 rezistans var. Ama buna rağmen fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Ve fizik vücudu, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesinlik kazanıyor ettikleri. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Fizik vücudun teslimi de farz, daha ötede nefsin teslimi de farz. Daha ötede iradenin teslimi de farz. Allah Teala başlangıçta söylediğimiz Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehû min kabli en yetiyekumul azâbe, üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Bütün teslimler bir arada ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmiş ve fizik vücudun teslimi değil, daha ötesi de farz. İradenin teslimine kadar bütün sistemler farz. Bütün teslimler farz. Öyleyse bakıyoruz Allah-u Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Nisa 58'de buyuruyor Allah Teala innallahi ye'murukum an tu'addul emanate ila ehliha. Allah emanetleri onun ehline, o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetler çoğul, emanet olarak geçiyor. Ama emanetlerin sahibi tekil. En tuaddül emanati ila ehliha. O emanet, her emanetin ehline, bütün o emanetlerin ehli olana
emanetleri teslim etmenizi emreder diyor. Ve bakıyoruz ki Allah-u Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki Allah Darüsselam'a selam yurduna davet eder. Aslında bu selam yurdu, teslim yurdudur. Nereden biliyoruz? Çünkü arkadan diyor ki ve Allah diyor oraya ulaştırmayı dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Nisa 175'te ise sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu kesinlik kazanıyor. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse burada yani Yunus 25'te selam yurdu aslında teslim yurdudur. Ama bu Allah'ın zatına ruhun ulaşmasını ifade eder. Ama daha ötesi var 26'da. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyadehu diyor. Onlara ahsenül hüsna vardır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek. Bu ayet-i kerimede bütün teslimleri ifade ediyor. Çünkü Allah'ın zatının görülmesi ancak iradenin Allah'a teslimiyle mümkün. Öyleyse bütün sahabe Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki sonra ne olur? Sonra kişi daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olunca kişi nefsinde daimi zikir sebebiyle hiç afet kalmaz. Çünkü devamlı zikirde olduğu için Allah'tan rahmet fazla salavatın kalbe dolması devam eder. Ama zülmani kapı kapalıdır. Daimi zikir sebebiyle zülmani kapıdan karanlıkların kalbe girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı bir kişi var. Daimi zikir sebebiyle kalbindeki bütün afetler yok edilmiştir. İki mükafatı vardır bunun. Bir, o kişinin kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Yani Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye ve gösterdiklerini kalp gözüyle görmeye başlar. Demek ki burada dört vasfın sahibi olduğu kişi. Üç vasıf daha kazanır. Bir, ehli tezekkür olur. Her an Allah'la konuşmak etkisinin sahibi olur. İki, ehli hayır olur. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmaksa hayır ifade eder. Bir de ehli hikmet olur, ehli hüküm olur. O verdiği bütün hükümlerde Allah'tan sonraki hükümlerde için tam adaletle davranır. Bir de bunun ötesinde hangi ayete baksa o ayetin Kur'an'da 28 basamaktan biriyle alakalıysa hangi basamağa oturduğunu bilir. Böyle bir kişi bu basamakta Ulul Elbab adını alır. Ulul Elbab kulüplerin sahipleri. Yani fizik ötesi görüşün, fizik ötesi işitmenin sahibi olan bir kişi. Ve bir başka özelliği mutlaka daimi zikrin sahibi olmak. Ulul Elbab ayaktayken de, otururken de, yanlışta yatarken de hep Allah'ı zikredenlerin Kur'an'daki adıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Kişi burada Ulul Elbab makamında yerlerin melekûtunu görmeye başlar. Yerlerin melekûtu 7 tane yer katını ifade eder. 7 kat cehennem bu kişiye mutlaka gösterilir. Tüyleri ürpererek o cehennemleri seyreder. 7 tane yer katının sırları ona açılır. Ve nihayet zemin kattaki devrin imamının ana dergahı bu kişiye gösterilir.
Ne zaman birinci gök katı gösterilirse, birinci gök katından itibaren o kişi ulyelbap makamını bitirmiştir, ihlas makamının sahibi olmuştur. Yani muhlis olmuştur. Yani nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edip halis olmuştur. Ve bir evvelki kademede, yedi mertebede halis olduktan sonra bu kişi bir evvelki kademede yedi mertebe müzeyyen olmuştur. Şimdi burada kişinin halis olması söz konusu olacaktır. Birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı ve yedinci gök katının yedi tane alemi soldan sağa, bunların hepsi gösterilir. En son Sitretül Müntaha gösterilir. Sitretül Müntaha'nın gösterildiği noktada kişi ihlas makamını bitirir. Peki bundan 14 asır evvel sahabe muhlisler oldular mı? Evet. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi bütün sahabenin muhlisler olduğunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Kur'an'da diyor ki deyin ki Allah-u Teala'ya biz muhakkak ki muhlisleriz. Bütün sahabenin muhlisler olduğunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesiyle kaydetmiş. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ve 9 daha, affedersin 7 daha 14 mertebe kalpleri müzeyyen olmuş. Birincisinde göğün yerin 7 katı, yerlerin melekûtu. İkincisinde göğün 7 katı, göklerin melekûtu. Her ikisi de 7. katta zeminde, her ikisinde de 7. katta zemin gösterisi var. Ve ne zaman Sitretül Müntaha görülürse o kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Ve bu tövbe-i nasuh müessesesi bütün sahabe için gerçekleşmiş. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişler. Tövbe-i nasuhtan sonraki safhada tövbe-i nasuh ihlas makamının bittiğini, salah makamına geçildiğini gösterir. Bütün sahabe İhlas makamının sahibi olmuşlar ve bundan sonraki kademe olan irşada ulaşma keyfiyetini de hepsi tamamlamış. Nasıl ulaşılıyor? Allah Teala diyor ki ayet-i kerimesinde Allah nebileriyle birlikte olanları kıyamet günü utandırmayacaktır. Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Vazgeçilmeyecek bir tövbe olsun. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 18 mertebe kişinin kalbi müzeyyen olmuş. Böyle bir kişi tövbeyi nasuhla tövbe ediyor. Bu salam makamının birinci kademesidir. İkinci kademede Allah o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyor. Üçüncü kademede o kişiye salah nurunu veriyor. Dördüncü kademede o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde geçiyor hepsi. Ve böylece kişi irşada ulaşıyor. Tahrim 8'de Allah-u Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun dedikten sonra buyuruyor ki Allah nebilerini ve onunla beraber olanları o gün yani kıyamet günü utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında oldukları halde yürürler. Ya Rabbi derler bizim günahlarımıza
Günahlarımızı ört ve günahlarımızı mağfiret eyle. İşte burada bir irşada ulaşma noktası var. Böyle bir hedefe ulaşan kişi irşada ulaşmıştır. Bütün sahabe irşada ulaşmış mıdır? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer siz o Resul'e itaat edecek yerde o sizin söylediklerinize uyarsa, o zaman bunun büyük zararını görürsünüz. Diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki, ama Allah sizin nefsinizi tezkiye etti ve kalbinizi, Allah size isyanı, küfrü kilit gösterdi ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yani irşad edilen bir insanın ulaşabileceği, alabileceği bütün hamulenin dolmuş olduğunu, sahabenin irşadın bütün inceliklerini öğrendiği neticesine ulaşıyorsunuz. Geriye sadece iradenin teslimi ve Allah'tan emir alarak başka insanları irşada ulaştırmak için yetki almak kalıyor. Bu da 7. ve son mertebesi. Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar için ulaşabilecek olan son mertebesi. Demek ki bütün sahabe başlangıçtaki 6 mertebenin hepsini tamamlamışlar ve bu salâh makamı 28. basamağı ifade eder. Salâh makamı bu 28 basamakta 7 tane, bütün insanlar için 7 tane kademe ifade eder. Kademeleri bir defa daha söyleyelim. Birinci kademe tövbe-i nasuh, ikinci kademe günahların örtülmesi, üçüncü kademe salah nurunun verilmesi, dördüncü kademe o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi ve kişinin irşada ulaşması. Gördük ki işte onlar irşada ulaşanlardır diyerek Allah Teala bütün sahabenin irşada ulaştığını kesinleştiriyor. Sahabeyi kullanmış zaten. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Allah Teala o kulunun iradesini teslim alacak. Ve iradesini teslim aldığı kişi Allah'tan devamlı ne yapması lazım geldiğini soracak. Allah Teala da devamlı ona ne yapması lazım geldiğini söyleyecek. Kim Allah Teala'nın Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesiyle farz kıldığı hakkı tukatihi takvanın sahibi olursa, burasıdır hakkı tukatihi takvanın sahibi oluşu, kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği nokta. Allah Teala diyor ki, ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, bir hakkın tam takvaya ulaşanlar, nasıl bir takvanın sahibi ise siz de öyle bir takvayla, bir hakkın takvayla Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Allah'a bütün teslimlerinizi tamamlayın. Bir hakkın teslimlerinizi tamamlayın. Öyle ölün. Bütün sahabe bunu gerçekleştirdiler. Hepsi irşat makamının sahibi oldular. Oldular mı? Evet, biliyorsunuz sahabe iki bölümde mütalaa edilir. Ensar ve Macirin. Ensar, Medine'deki yardımcılar. Macirin de Mekke'den Medine'ye göç edenler. Sevgili kardeşlerim, bu göç edenler veya
Medine'deki yardımcılar her ikisi de Tevbe suresinin 30. ayet kelimesinde şöyle ifade ediliyor. O sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar sahabe. Bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Görüyoruz ki bütün sahabe İslam'ın Kur'an'da farz kılınan 7 safhasını da yaşamışlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Bu Kur'an'daki İslam. Şimdi başımızı önümüze eğelim ve utançla bugünkü İslam dizaynına bakalım. Utançla bakalım. Çünkü İslam'dan geriye İslam kalesindeki 7 burcunda yerle bir edildiğini, bir harabenin kaldığını görüyoruz. Bir harabe, enkaz. 7 safhanın 7'si de yok artık, yaşanmıyor. Bugün İslam deyince ne anlıyorsunuz? Bugün İslam namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten ibaret İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Öyleyse ne söylediğimize dikkatle bakın. İslam kalesi yerle bir edilmiştir. 28 basamaktaki 7 tane safhanın 7'si de şeytan tarafından 14 asırda unutturulmuştur insanlara. Hamdolsun ki gördüğünüz gibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Öyleyse burada kendinize bir sual sormak mecburiyetindesiniz. Biz bu ilmi nereden aldık? İslam aleminde alimlerin hiçbirisine bunlar öğretilmiyor. İslam'ın kurtarıcı faktörlerinden hiçbirisi öğretilmiyor artık. İslam'ın 5 şartı öğretiliyor. Ve İslam vasıtalarla hedeflerden oluşur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte vasıtadır, araçtır. Hedef değildir, amaç değildir. İblisin İslam alemini dünyadaki en geri milletler seviyesine indirebilmesi ancak bununla mümkün olmuştur. Bir zamanlar bütün buluşların sahibi olan İslam alemi artık gerilerden seyrediyor. Ve İslam kalesinin 7 burcunun 7'si de yerle bir edilmiş durumda. İşte şimdi o 7 tane kalayı, 7 tane burcu tekrar ait olduğu yere oturtmak zamanıdır. Bu görevle vazifeliyiz. Siz insanlar bizi sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Sevgi kalpten oluşan bir müessesedir. Hamdolsun ki bizi sevenler çoktur. Allah'ın dostları. Ama bir de Allah'ın düşmanları var. Onlar bizi sevmezler. Çünkü onlara gerçek İslam'ı anlatıyoruz. Onlar gerçek İslam'ı duymak istemezler. Gerçek İslam geldiği zaman bir karanlık ararlar, yarasa gibi kaçabilecek bir yer. Öyleyse bugünkü İslam'la 14 asır evvelki İslam'ı karşılaştırdığınız zaman 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabenin
Kur'an'daki İslam'ı yaşamış olduğunu görüyorsunuz. Bugün bütünüyle yok edilmiş olan bir İslam'dan bahsediyoruz. Bu söylediğimiz yedi safhanın yedisi de yok olmuş. Ve geriye iblisin kurnazlığına bakın. Geriye ne kaldığını görmek için. Ne kalmış geriye? İslam'ın beş şartı. Dikkat edin, bu beş şartın hiçbirisi hedef değildir. Hedefler Allah'a ulaşmayı dilemeniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmanız, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz 3, fizik vücudunuzu teslim etmeniz 4, nefsinizi teslim etmeniz 5, irşada ulaşmanız 6, iradenizi Allah'a teslim etmeniz 7, bundan 14 asır evvel Kur'an bunları yazıyordu, bugün de yazıyor. Ve 14 asır evvel onlar bunların hepsini gerçekleştirdiler. Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Bugün insanlar iblisin şu kurnazlığına bakın. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızında biziz, biz. Yani hiç kimse şu Kur'an'ın hiçbir harfini bile değiştiremez diyor Allah Teala. Hiç kimse Kur'an'ın hiçbir harfini değiştirememiş bugüne kadar. Değiştirememişse, iblis de değiştiremeyecekse ne yapabilirdi? Yapabileceği şey tekti. Kur'an'ı unutturmak. Şeytan asırlar boyunca insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmayı başarmış. Ve Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ve insanların yazdığı kitaplarla yeni bir ilim doğmuş ortaya. İslam ilmi diye bütün üniversitelerde öğretilen ilimler bu size saydığımız yedi safhanın hiçbirini kapsamaz. Onun için sözlerimiz bu devirde son derece önemlidir. Çünkü sizleri o fitne bataklığından, o cehalet bataklığından Allah'ın ilmine ulaştıracak olan kişi o biziz. Var mı aranızda bu söylediklerinden bir tanesini bile bilip de insanları kurtarmak için çalışan? Sevgili kardeşlerim, bir sona ulaşıyoruz. İslam bütün cepheleriyle unutulmuştur. Geriye kalan da İslam değildir. İslam'ın sadece hedefleri yok olmuş, sadece geriye vasıtaları kalmıştır. Kapınızın önünde bir araba var, bu vasıtadır. Hedefinizse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidinize ulaşıp tabi olmak, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudunuzu teslim etmek, nefsinizi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradenizi Allah'a teslim etmek, yedi tane safayı yaşamak. Bunların her birinin birer şehir olduğunu, birine gitmedikçe ikinciye geçiremeyeceğini düşünün. Kapının önündeki araba vasıtadır. Hedefleriniz bu söylediğim her şeyi yerine getirmektir. İblis ne yapmış? Hedefleri yok etmiş. Hedefler yok artık. Geriye sadece vasıtalar kalmış. O vasıtaların da en önemlisi zikir. O da yok olmuş. Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadeti zikirdir. Ve o da yok olmuş. Eğer biz olmasaydık, Allah-u Teala bu devirde bize bunları öğretmeseydi, dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse bunu hala söyleyemediğine göre nereden öğrenecektiniz bunları? Nereden öğrenecektiniz ki sahabe gibi Kur'an'ı yaşayabilirsiniz, İslam'ı yaşayabilirsiniz? Sözlerimiz buraya kadar. Zikrin Kur'an'daki en büyük ibadet olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Ve unutmayın, zikir de farzların arasında mevcut değil. Allah-u Teala Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَاَنْ مُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu oku, onlara tilavet et, anlat ve namaz kıl, çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür.
Üç zikir geçiyor burada. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikirdir. Namaz kılmak zikirdir. Bir de ne zikirdir? Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasının sadece zikirle mümkün olacağını açıklıyor Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Öyleyse ne diyor Allah Teala, namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan ibadet zikirdir diyor. Zikir farz mıdır? Ne yazık ki ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Ama zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Allah Teala açıkça Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde söylüyor bunu. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret farz. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikir farz. Peki günün yarısından daha fazla zikir, çok zikir farz mı? Evet. Ashab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olmanın hangi safhasında olursanız olun, öyle bir safhasında olun ki Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu günün yarısından fazla zikretmek bir kişinin 24. basamakta olduğunu gösterir. Orası zühd makamıdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek orada farzdır. Peki daimi zikir farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse zikir farz, günün yarısından daha fazla zikir farz, daimi zikir farz ve farzlar arasında zikir yok. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap. Hadislerle 28 basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap. Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim ve muhterem büyüklerim. Teknoloji ve onlar bağından kurtularak mutlu birey, mutlu bir aile, mutlu toplum oluşturma konulu annemize biz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah'a emanet. İnsan hayatına baktığımız zaman şu kainatta Allah'ın en şerefli mahluku insan. Hocalarımız ifade ettiler. Yeryüzünün tarifesi, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, hepiniz Allah'ı temsil edenlersiniz. Allah'ın yarattıkları içerisinde en çok sevdiği varlık insan. Ama insanı yakından tanıyabilmek için sahibimizin bize gönderdiği, mutlaka kendimizi ona göre kullanmamız gerektiği kutsal kitapları bilmeden asıl hedefimize hiçbirimizin ulaşması mümkün değil. İşte İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Aslında özde ilim Allah'ı bilmektir. Hepimiz doğruları hayatımıza tabii yanlışlardan kaçınmak üzere bir gayretin içerisindeyiz. Ama şunu kesinlikle bilelim. Biz insanlar hedefe ulaşabilmek için şu aciziyetimizle imkansız. Her noktada Rabbimizin yardımına ihtiyacımız var. İşte bu mutlu bireyi oluşturmak, mutlu aileyi yaşayabilmek, mutlu toplumu bütünüyle kavrayabilmek mutlaka Allah'ın bize gönderdiği kutsal reçete olan kutsal kitaplardaki hakikati bilmemiz lazım. İşte mucize-i baki Kur'an bir Allah dostu ifade ettiği gibi Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak arama aklıma zahittir. Öyleyse son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim tüm insanlar için bir mutluluk davetlisi, tüm aileler için bir mutluluk reçetesi ve tüm toplumlar için bir mutluluk garantisi. Neden bu kadar elini konuşuyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ki Kur'an-ı Kerim tüm zamanların kitabı. Resulullah'ın ifadesiyle yakında koyu gece karanlıkları gibi fitnere olacak. Hazreti Ali bunlardan kurtuluş neydi? Ey Allah'ın Resulü. Cevap çok manidar. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim dedi. Kur'an sizden demek ki Adem Aleyhisselam'a gelene kadar tüm insanların haberini ihtiva ediyor. Kur'an kıyamete kadar gelecek olan tüm insanların da muhtevasını içeriyor. Ve Kur'an hocamızın da ifade ettiği gibi ani yaşayanların hayat kitabıdır. O zaman acaba biz hayatı yaşarken Kur'an'ı yaşayabiliyor muyuz? Hocamız çok güzel ifade etti. Şu anda bizim için en önemli olan ne? Allah'ın bizim için önem verdiğini yaşayabilmek. Çünkü hepimiz sonuçta bu dünya hayatını yaşıyoruz. Ama kime hesap vereceğiz öldükten sonra? Annemize, babamıza mı? Ailemize mi? Hiçbirisine. Hepimizin hesap vereceği, bizi yoktan var eden hepimizin sahibi Allah-u Teala. O zaman eğer Allah cihetiyle kendimize bakacak olursak Rabbimiz bu hayattayken bizden ne istiyor? Beklentisi ne? Allah hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyaçtan münezzeh olan Allah-u Teala ne menem şeyi bizden istiyor? Tek bir gayesi var Rabbimizin. Hepimizin Allah'a kul olması.
hepimizin Allah'a dost olması, hepimizin mutlaka hedef olan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşaması. Öyleyse hepimizin hedefine mutlu insan olmak var. Allah Teala aile hayatında yaşayan herkesten mutlu aileler olmasını istiyor. Ve bugün gönül isterdi ki herkese bir mikrofon uzatalım. Ey sevgili kardeşlerim, siz hayattan ne bekliyorsunuz? Sorduğumuzda herkesin ortak cevabı hem kendilerinin hem sevdiklerinin mutlu olmasını istiyorlar. Mutlu insanın hayatında kötü alışkanlıklar var mı? Yok. Genellikle biz insanlar hayatın depremesine kendimizi kaptırmış ve devamlı birilerini eleştiriyoruz. Hatalı olabilir ama. Ama o eleştirdiğimiz insana o hatayı yapmaması istikametinde bizim çözüm önerimiz ne? Ne yazık ki çoğumuz bunu yapamıyoruz. Anneler, babalar işte. Hocamız çok güzel ifade etti gerçekten. Hem kendisini kutluyorum, hem huzurumuzda Eşir Aybaşkanı kardeşimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tecrübe olarak en güzelini ifade etti. Ama şimdi dinleyen muhataplar çoğu çocuklardan yakınıyorlar. Evladım telefonu elinden düşürüyor. Şimdi ben bir sual soruyorum. Ben psikolojiklaşma değilim. Ben branşım ayrı. Ama diyorum ki ey anne, ey bu evladın babası, o onu yaparken sen ne yapıyorsun? Sen neyle meşgulsun? Çünkü sadece bu yasaktır, bu yasaktır, bu yasaktır demek yeterli değil. O yasağı ona yaptırmıyorsanız, o süre içerisinde yapmasını istediğinizi de öğreteceksiniz. Allah'ın reçetesi Kur'an'da böyledir. Dikkat edin, Allah'ın elçileri, bütün sevgilileri, Kur'an'da adları geçene kadar peygamber varsa, hepsinin tek bir gayesi var. وَمَا نُسْرِ الْمُسْلَيْنَ اِنَا وَبَشِدِينَ مُنْزِينَ Biz sizleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Öyleyse Allah'ın tevbe sisteminde iki kanat var, iki unsur var. Birisi uyarmak, diğeri de müjdelemek. Neden uyarmak? Çünkü o uyarılan kişi kendisine düşeni yapmasa kendisini cezalandırıyor. Kendi kendisi, yani bildiği dalı kendisi kesiyor. Öyleyse her sıradan faize girerek tekrar onu cezalandırmaz gerekmiyor. O zaman böyle insanlara karşı davranmak için ise daima Allah'ın reçetesini tatbik etmek. Öncelikle onları Allah'a yönlendirmek. Yönlendirdikten sonra anne babanın veya toplumun veya bir başkasının hayatında olmasını istemediği o kötü alışkanlıkların hepsini hayatından çıkartmak üzere biiz ona nasihatçıyız diye. Biz ona örnek olacağız ki, biz ona yardımcıyız ki. Biz cezalandıran bir kişi değiliz. Daima Allah'ın reçetesi, müjdelemek ve uyarmak muhtevası içerisinde insanları mutluluğa ulaştırmak, insanları insan-ı kamil kılmak ve insanlık tarihi boyunca bu böyle olmuş. Şimdi Şeyda hocamız bir şeyler söyledi, günümüz alışkanlıklarından bahsetti. Siz zanneder misiniz ki Resulullah'tan önceki cahiliye döneminde kötü alışkanlıklar yoktu? Aynen hepsi vardı. Günümüzde belki kız çocukların dil dili bölünmesi tarihe karşı durumda. Ama aynı muhteva bugün teknoloji bağımlısı kendisini kaptırmış, tamamen artık esiri olmuş. Kur'an-ı Kerim tabiriyle İhlası haline gelmiş kişi aynı şekilde diri diri görülmüyor mu sanıyorsun? Tamamen Allah için yaratılan o kişinin bedenini dilin var bunu söylemeye şeytana tahsis etmesi, şeytana satması vardır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hiçbir insan sen karanın düşmanısın demiyor. Bu kavim düşmanıdır demiyor. Tam tersi Kur'an-ı Kerim'de
İki tane düşman bize tanıtıyor. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şimdi izniniz olursa, hocamızın da iznini alarak hak aynasında, Rabbimizin aynasında biz insanlar nasıl varlıklarız? Kur'an ayetleriyle onu size tanıtmak istiyorum. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet kerimesinde bu dünya halimine ait olan bedenimizden bahsediyoruz. Zahiri alemin varlığı bedenimiz, fizik vücudumuz. El ve kemikten oluşan, iç organlarından cihaz, beyinle kalp aklın kumandasına çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama Allah Teala Şems suresinin 7. ayet kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Demek ki bu fizik bedenin içerisinde iki misafir var. Bu misafirlerden bir tanesi berzah alemine olan nefsimiz. Dahası var mı? Evet, dahası var. Hocalarımızın ifade ettiği gibi ve Hazreti Ali'nin ifadesiyle ey insanoğlu, derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. Bütün kainat senin için yerleştirilmiş, sen kendini küçük bir şey zannediyorsun. Evet, biz küçük varlıklar mikro kainatı oluşturuyoruz. Yani kainatın fiilisi hepsi insanın içinde mevcut. Ama kainat makro alem, büyük kainatı mikro alem olan kainatın kendisi için yaratılan insan da mikro alemi oluşturuyor. Ve sonuçta Rabbimiz bizden ne istiyor? Bizden onun reçetesine uyarak ayarlarımızı yapmamız. Gözümüzü Kur'an-ı Kerim'e göre, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'e göre, elimizi Kur'an-ı Kerim'e göre, ayarlarımızı yaptığımız zaman tıpkı elinize televizyon alıyorsunuz. Kutusunda bir kılavuz çıkıyor, kullanma kılavuzu. Ona göre ayarlar yaptığınız zaman o televizyonla en net performansı elde ediyorsunuz. Biz de bu dünyadaki vazifemiz bu diyoruz.

hazır, mürahi, fitne fesat olmak üzere 19 tane hastam. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Altını çizerek belirtiyorum. Uğruna Allah'ın kainatı yarattı. Levlâke levlâke lemâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâh
12. ayet kerimesinde ben teslim olanların ilkim diye kendisini tanıttı Kur'an-ı Kerim'de. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz hangi gayriyle bu dünyaya geldi? Görevi neydi? Tabip el kulub. Neyin tabibi, neyin doktoru? Kalplerin doktoru. Kendisinin ifadesiyle söylüyorum. Vücutta bir et parçası var. O sağlıkta ise saçınızın teni de sağlıkta, doğrulukta. Ama o ifsatta ise elinizle, ayağınızla, gözünüzle her şey yanlışta. Nedir ya Resulullah? O kalptir. O zaman bu kalp neyin kalbi? Kanı pompalayan, geri çeken fizik bedenimizin kalbi değil. Nefsimizin manevi kalbi. Hastalıkların menbaı ve Resulullah'ın da ifadesiyle küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihada başlıyoruz. Nedir o Allah'ın Resulü? Nedir o cihat? Kişinin nefsiyle yaptığı cihadın adı Cihad-ı Ekber. Bu cihat neye karşı? Nefsimizin manevi kalbindeki bu 19 hastalığa karşı. Teknoloji bağımının arkasında da, kumar bağımının arkasında da, her türlü kötü alışkanlığın arkasında da sadece insanın nefsinin afetleri var. Bu afetler şerrin odağı zulmün kaynağı. Reçete Allah'tan. Bu reçeteyi hayatımıza tatbik ettiğimiz an %100 sonuç veriyor. Çünkü bu reçetenin sahibi kim? Allah. Allah mutlak iradenin sahibi. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı verebilirler. Kız çocukların dili dili gömüldü. Fıçılarla eşkilerin ara birbirine kullandı. Her bir insan arasında yüzlerce kan davası oldu. Birbirinden çok insanların öldürdüğü bir hayat tarzını yaşarken o bedeviler Allah Resulü hidayet güneşi olarak üzerlerinde oldu. Ve vazifesi ne? Vazifesi kalplerin doktoru olan Allah Resulü bu hastalıkların içerisinde kıvranan insanları tek tek Allah'a davet etti. Ve ne dedi? Ben sizin için bir uyarıcıyım. Ben sizi Allah'a davet ediyorum. Eğer bu daveti kabul ederseniz gerisini siz yapmayacaksınız. Kainatın her zerresine hükmeden ilahi iradeyle onları kontrol eden tutan Rabbimiz o sizin için sizi hedefe ulaştıracak. İnsanlar için hedef ne? İnsanlar için hedef Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Evet, tekrar ediyorum. Tüm insanlar için. Bu inançtakiler, şu inançtakiler hayır. Belki çoğumuz henüz başka gezegenlerde hayatın olduğuna, bizden çok ileri teknolojiye sahip olan gezegenin varlığını belki bilmiyorsun ama Kur'an-ı Kerim Allah koymuş bunu. Sırlar size açıldıkça o zaman Rabbimizin sonsuz kudretini idrak ediyorsunuz ve sizden istenen şey sadece Rabbinize bağlanmanız. Tekrar ediyorum, Allah yolunda olmayan insanların iki kablonun birbirine bağlanmaması sebebiyle devamlı kısa devre hayatını yaşarlar. Devamlı kısa devre oluşuyor. Ama siz onları doğru kutupları birbirine bağladığınız an ki bu bağlanma Rabbinize bağlanmaktır. Ki bu bağlanmayı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'ın ipi diyor. İşte Al-İmran Suresi'nin 3. ayet kerimesinde وَحْلَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepimiz toptan Allah'ın ipine sarıldı. Diyeceksiniz ki hocam Allah'ın ipi var ben de hemen gidip tutunayım. Evet sevgili kardeşlerim eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz Kur'an-ı Kerim muhatap olduğu insan olarak kendinizi görürseniz ve Rabbimize karşı vazifelerinizi ki biraz sonra vücutlara açıklayacağım yerine getirirseniz kesinlikle Allah'ın ipi de var. Bir de Allah'a götüren insanlardan da bir ipi var. Kur'an-ı Kerim her kişinin haberi veriyor. Ali İmran 103'te Allah'ın ipine bahsediyor.

0: olabilir. Halbuki Lanyos önündeki de insanlardan bir iptalle bahsediyor. Bu bizi hangi hedefe ulaştıracak? Tüm kötü alışkanlıkları hayatımızdan çıkartmanın asıl hedefine ulaştıracak. O zaman üçüncü vücudumuza bakalım beraberce. Allah'a secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Sümme sevâhe nefâhe min ruhî. Hocamızın belirttiği Allah'tan bir temsilci. O temsilci ne? Ruh. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde yeselûneke ne ruhu. Sana ruhtan soruyorlar. Kul el ruhu min emrâ. Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Bir tanesi nefsimiz, diğeri de şeytan. O zaman gelin bu iki düşman bize nasıl galebe ediyor, nasıl biz ondan kurtulabiliriz? İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazretleri veriyor. İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın size söylediği her şey haktır, doğruydu. Ben de size ne söylediyse ben yalan söyledim. Bunu kim söylüyor? Şeytan söylüyor. Ama benim sizin üzerinizde bir gücüm, zorlayıcı gücüm yoktu. Ben sadece sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. O zaman üç tane vücut serbest silahda iki düşmanı yan yana getirelim ve bakalım iblis insanların afetlerine tesir etmek suretiyle nasıl onları aklı hale getiriyor, nasıl Allah'a karşı insanları kışkırtıyor, birlikte göreceğiz. Hazreti Ömer'in şu sözünü hiç unutmayalım. Şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona değil. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz bizim dünyada çok zengin olun, çok başarılı olun, çok maçlar kazanın vesaire vesaire. Aklınıza gelebilecek hiçbir şey için değil. İki şey bizden istiyor. Osmanlı'nın yaşadığı iki şey. Mutlu edin ve mutlu olun. Allah'ın istediği şey tek bu. Mutlu edin ve mutlu olun. Hocam tamam, benim karşı tarafı mutlu edebilmem için ben de her şeyden evvel mutlu olmam lazım. O zaman bana söyler misin ben nasıl mutlu olabilirim? İşte şu anda aynada kendini görüyorsun. Üç tane vücudun var. Ruhun emr alemine ait, nefsin benze alemine ait, fizik vücudun buzağı alemine ait, iraden tercih yapısı içerisinde aklın da var ve şeytan baş düşmanın olarak devamlı nefsin afetlerini tetikliyor. Ve bugün teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı, sigara bağımlılığı, her türlü kötü alışkanlık nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. O zaman Resulullah'ın bize açıkladığı, Rabbimizin mutlaka öğrenip yaşamamızı istediği Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresinin 4-5. Ayet-i Kerimesine bakın Rabbimiz ne diyor? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz bir zaman dilimi içerisinde insan nefsinin ahsana ulaşması için onu yarattık. Sonra mı? ثُمَّ اَرَيْتَا وَاَسْوَلِ سَعْمِينَ. Biz onu esveli sahibini yarattık. Şimdi ne dedik? İnsan küçük bir kainat. Makro halinde kainata baktığımız zaman bu esveli sabirin ne menen bir şey nerede? Alül ala emrali nerede? Çünkü Taha suresinin 4. ayet kerimesinde emralinden Allah bahseder ki semavati ula diyor. Yani atmosferik tabakaları sakın yanlış anlamayın. O değil. Bütün bu yıldızlar sisteminin ötesinde Allah'ın ülkesi emr alemi var. Ve ruhunuz o emr alemi. Ama Allah Teala size emanet olarak demiş. Emaneti hangi ayetlere bunu açıklıyor? Ahzab 72'de. Biz bu ruh emanetini göklere, yerlere, dağlara herkese yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi. Sadece insan yüklendi. İnsan zalim ve cahil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizi Allah katında kıymetli kılan sizin şekliniz değil, zenginiz değil, başarınız değil, hiçbirisi değil. Sizi Allah katında en kıymetli kılan Allah'ın zatından size üfürler bu. Nitekim ayette şunu söylüyor. Cinler ve melekler var. Ben halife yaratacağım yerinde. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edeyim. İblis denen bir cin varlık Allah'ın katında meleklerle beraber isyan ediyor. Diyor ki beni ateşten olmuş hamurdan yarattı. Çünkü İblis'te olmayanlar Allah'ın zatına üfürendi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatta başarılı olmak istiyor musunuz?
1: Evet.
0: Mutlu olmak istiyor musunuz?
1: Evet.
0: Bahsedilen envai çeşit kötülükleri hayatınızdan anında tek bir dilekle def etmek istiyor musunuz?
1: Evet.
0: Dilden mi, kalpten mi? Niye kalpten? Çünkü Allah Teala soya mala hiçbir şeyinize bakmaz. Devamlı Allah'ın nazareti nedir? Kalptir. O kalpten ulaşma dileğini gördüğünüz an Allah'ın garantisi devreye giriyor. Bu garantine Şura suresinin 13. ayet kelimesi ve Rad suresinin 27. ayet kelimesinde Rabbimiz diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse gerisi ona ait değil. Gerisi ben onun ruhunu kendine ulaştıracağım. Ve şu anda tasavvuf edebiyle edeplenmesini istediğimiz kendimiz, çocuklarımız, ailemiz, komşumuz, sevdiklerimiz, tüm arkadaşlarımıza diyoruz ki Mevlana'sı, Yunus'u, Şeyh Edebalesi, Hakkı Mahallemelisi, Yunus Emre'si, Eşref Rumi'si, ne kadar Allah dostu, ne kadar Kur'an-ı Kerim'i zikrediler, Rabbani, ne kadar havariler, ne kadar Allah dostu varsa, onlar sana nasıl ulaşmayı dilerlerse, ben de sana ulaşmayı diliyorum ya Rabbim. Benim dileğimi de kabul buyur diye, ama kalpten. Bu kalpten yaptığımız an, 99 esmanın sahibi Rabbimiz, Rahim esması yetecekti. Dikkat edin, her surenin başında tekrar edilen bir formül var. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Birincisi, Allah bize hangi işareti veriyor? Düşman olan şeytandan kaçıp kime sığınmak? Sahibimiz olan Allah'a sığınmak. Ve üç isim veriyor Rabbimiz bize. Birisi Allah ismi, diğeri de Rahman ismi, üçüncüsü de Rahim ismi. Rahman esması 8 milyar insanın 8'i içindir. Hiç kimse Rahman esmasını ürettiği havadan belli olamaz. Suyundan, dağından, bitkisinden, kısacası fizik alemi standartları içerisinde her şey Rahman esmasının tecellisidir ve herkese ait. Ama sevgili kardeşim, şu anda sıkı durun. Nefsinizin kalbindeki afetlerden kurtulmak istiyor musun?
1: Evet.
0: Hayatınızda zerre sıfır kötü alışkanlığın sahibi olmak istiyor musun?
1: Evet.
0: O zaman Allah'a ulaşmayı kalpten dilediğiniz an Allah Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. Bunun reçete olduğunu hangi ayetten öğreniyoruz? Yusuf Aleyhisselam'ın peygamber. Yusuf suresinin 53. ayetinde mesela. Bakın nasıl bir mesaj veriyor bize. Ama udamru nefse inne nefse l'emaretin su'i ila ma la'ayna. Okudum Arapça ayet-i kerim manine ben nefsimi idra edemem. Temize çıkartamam. Kim bunu söylüyor? Allah'ın peygamberi olan Yusuf Aleyhisselam. Çünkü nefs şiddetle kötülemlidir. Neden kötülemlidir? Muhtevasındaki 19 afet sebebiyle. Yani teknolojiyi insan hayatına sokan şeytanın da afetleri aktif hale getirerek buyurduğu nefstir. Yani aynı çeşit sigaracı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı her şeyi her şeyi her şeyi. Bunun net cevabını Maide suresinin 90. ayet kelimesinden görüyoruz. Ya eyyühellezine aminu ennemel havru ve meysu ve lensabu ve zâmuşun hamil şeytan. Ey amir olanlar! İçki, kumar, falokları kuta takmak sizin için şeytanın pis ameliyatı. Ondan kurtulun. Dikkat edin, burada siz böylesiniz demiyor Rabbimiz. Çünkü nefsin afetlerine şeytan etki etmedikçe o size bir şey yapamaz. Ancak siz tercihinizi şeytandan yana kullandığınız an o zaman tuzağa düşüyorsunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, bizim işimiz çok kolay. O kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. Birincisi insan sosyal bir varlık. başka insanlarla birlikte yaşar. Hepimiz dil ile çok şey söyleriz. Mesela şu anda sual sorsan, Rabbimizi seviyor musun?
1: Evet.
0: Çünkü Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Dilden mi kalpten mi? Ama siz Allah'a yalan söyleyebilir misiniz? Çünkü kalbinizde devamlı kimin nazargahıdır? Allah'ın nazargahı. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde, kutsal kitaplarda Allah Teala diyor ki ben Allah'ı seviyorum diyen kişi kardeşini, insanı yan başındaki sevmiyorsa yalancıdır. Gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı nasıl sevdiğini derdir. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin sağlaması Kur'an-ı Kerim'de. Bir kere daha sorarım size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun?
1: Evet.
0: Allah'ı seviyor musun?
1: Evet.
0: Şimdi eğer gerçekten evet diyorsanız, ben bunu kalpten diyorsanız, bundan emin olun, bütün kainat sizin için. Ha, nereden çıkarttın hocam diyeceksiniz? İsra suresinin 4. ayet kelimesinde. Ne diyor Rabbimiz burada? 7 kat gökler ve yerler Allah'a tesbih ediyor. Tesbih nedir? Zikir nedir? Tesbih, gayri iradi varlıkların kendi insanıyla Allah'ın ismini tekrar etmesine verilen var. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kâinat Allah'ı tesbih ediyor mu?
1: Evet.
0: Ayetler. Bir elektron Allah'ı tesbih ediyor mu? Evet. Ben fizikçiyim. Bize okullarda öğretildi. Bütün elektronlar devamlı elektrik yörüngede dönüyorlar. Ve biz o zamanlar söylemiştik, bize verilen cevap çok farklıydı. Ama sevgili kardeşlerim bilmelisiniz ki bu elektronlar hangi sesle dönüyorlar? Allah ismini tekrar ettikleri için. İşte Maxwell diyor ki bütün elektronlar hareket halinde. Ama fizikçilerin cevabı ne? Eğer bir şey hareket halindeyse ona bir kuvvet tatbiki söz konusu. O zaman onlara bu sözü söylettiren kim? Kuvvet nerede? Maxwell diyemedi, Einstein da bilemedi. Diğer bütün batı alimler ama bunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de. İşte İsra 44'te her şey Allah'a tesbih ediyor. Elektrik yörünge etrafındaki büyük eksen noktasında hız en düşük, manyetik alan yüksek. Küçük eksen noktasında dengeyi koruyan Rabbimiz, manyetik alan en düşük, hız en yüksek. Ve dikkat edin, tek bir kanunla kâinatı var ediyor. Hiç unutmayın, tek bir kanun. Bu kanunu ben söylüyorum adresini, tekbir 15-16. Ne diyor Rabbimiz? Kasem ederim o merkezi çekirdeğe ve etrafında cevap eden güneşe. İşte merkezde güneş, etrafında gezegenler, merkezde çekirdek, etrafında elektronlar ama her şey dönüyor ve iki hareket ediyor. Mevlevi'yle mi diyor? Belki sonunda semayı da göreceksiniz. Sağ elden yukarıda, sol el aşağıda. Manasına haktan alır. Ne yaparız? Anlatırız. Her şey bu kanun çerçevesinde cereyan ediyor. O zaman Allah'ın Kur'an'daki kanunlara tabi olan biz insanlara ne yapması lazım? Kanunu öğrenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri ve yasakları var. Kur'an-ı Kerim'de bu emirlere itaat eden yasaklara uyanlık yaşadığı bu dünyada mutluluk, ahirette cennet var. Kur'an-ı Kerim'de bu emirlere isyan eden yasakları işleyenlerin yaşadığı mutsuzluk, madde bağımlı, kuma bağımlı, arkasından cehennem var. Ve Kur'an-ı Kerim'de bize örnek gösteriliyor. Kim örnek gösteriliyor? İnsanlık ailesinin en zirve noktasında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz var. Tevrat'ı inceliyoruz. Rabbani'nin Allah'ta ve Hazreti Musa Rabbani'nin kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz ona tabi olanları. İncil'i inceliyoruz havarilere Hazreti İsa'yı kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz ona tabi olanları. Günümüzde biz insanlara Allah kimi örnek gösteriyor? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olanları. Ve bakın ayet-i kerime nasıl geçiyor? Ashab 21'de. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهِ وَيَوْمُ الْاٰخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهِ كَسِلَ Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın Resulü Allah'a ulaşmayı dileyen ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için en güzel örnektir. Öyleyse alimlere rahmet olarak gönderilen, bizim için örnek olan Peygamber Efendimiz'in neyi örnek alacağız Rabbim şahit ediyor. Ulaşmayı dileyenler için. Ulaşmayı kalben biliyor musun? Bu dünya gezegeni kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Alimran suresinin 96. ayet-i kerimesinde gün her gün hac farizasını yerine getirdiğimiz Mekke bütün alimler için hidayet merkezi. Sadece bu alimdekiler orayı hak etmeye gitmiyor. Bir gün Rabbimiz size o sırları gösterebilseydi göreceksiniz ki başka alimlerden de oraya hak etmeye gelen insanlar ve diğerleri var. O zaman ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey Allah'ın reçetesini hayatımıza tatbik etmek. Nedir o? Kalpten ulaşmayı dilemek. Bizi şeytana karşı, bizi nefsimize karşı galip getirecek olan sadece Allah'ın bizdeki temsilcisi olan ruhun talebiyle olmak. O zaman hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz ve sevgili kardeşlerim, Rabbimiz katından gönderdiği elçilerle bizi uyarmadıkça, bizi Allah'a kendisine davet etmedikçe asla ve asla ben sizi azaplandırmam diyor. İşte 7 ayet-i kerime. Her şeyi Kur'an reçetesiyle size sunuyoruz. 7 ayet-i kerimenin başında Enfal 24 geliyor. Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman ne yapın? Daveti kabul edin. Hocamızın işaret ettiği şu anda sizin için en kıymetli şey ne? Anı yaşam. Hepimiz öyle değiliz. Anı yaşayacağız. Ama anı yaşamayanlar ne durumda? Anı yaşayanlar ne durumda? Bu Enfal 24'e göre anı yaşayanlar diri, anı yaşamayanlar nedir? Öldürler. Öyleyse Rabbimiz bizi yaşamaya davet ediyor. Yusuf 108. Allah Resulü diyor ki ben ve bana tabi olanlar biz görerek Allah'a davet ediyoruz. Nahl 105. Teslim olan Allah'ın zatına davet söz konusu. Nahl 125. Hikmetle davet söz konusu. Hac 67. Sen Rabbine davet et. Kasas 87. Sen Rabbine davet et. Ve Fusulet 33. Sen Rabbine davet et, davet et, davet et. O zaman tekrar slaytımızı devreye alalım. Fizik bedenimiz Allah'a ulaşır mı? Hayır, çünkü fizik beden fizik kanunlar sebebiyle zemin kattan yukarı çıkamaz. Ya çekim sebebiyle. Nefsimiz Allah'a ulaşır mı? Hayır. Nefs de berzah haline aittir. Allah'a ulaşamaz. İrade bir güç mü? Hayır, o da değil. Bir tercih kuvvetidir. Akıl mı? Hayır, hayır, hayır. Allah'a ulaşan ne? Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize öfrenen ruh. Halk arasında sizin de bildiğiniz gibi haydan geldik. Nereye gidiyoruz? Hayır. O zaman sevgili kardeşlerim, nesetimiz çok basit, çok kolay. Kim bunu hayatına tatbik ederse, haydan geldim, huya gidiyorum, hayatına tatbik eder yaşarsa ki bu tasavvuf meyzeni, o zaman hangi ayet-i kerimenin derini yaşar? Bakara 46, Bakara 156. Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ne yapacağız? Döneceğiz. Öyleyse kimdir bu dünyada dost olan, kurtuluşa ulaşan? Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olan. Bilecektiniz ki ruh hayattayken de Allah'a ulaşır. Bileceksiniz ki ölümle de mutlaka ruh Allah'a ulaşır. İşte 156'da bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz. Yani hayattayken mutlaka emaneti sahibine ulaştıracağız. Nisa 28'e göre. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰهِيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Kabul edelim ki şu anda dilediğiniz ey salondaki muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Siz de ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Dilden mi kalpten?
1: Kalpten.
0: Siz kendiniz anlayabilir misiniz? %100. Çünkü Allah'ın hedef olarak gösterdiği 7 tane hedeften bir tanesi ulaşmayı dilemek. Bunu kalpten dileyen kişiyi mutlaka Allah sevdiği olan kalp doktoruna ulaşmıyor. Hani şöyle ifade etmek gerekirse, doktorun hastaya reçete vermesi yeterli değil, biraz kendi gayreti ve çevre koşulları. Bu üçlüyü mukaddes ittifak içerisinde kendinizde cem ettiğiniz an, o zaman birinci basamakta Allah size ders vermeye başlıyor. Neyin dersi? Hayır nedir, şer nedir? Hayır ve şer, Allah'ın şu dünya üzerinde yaşayan insanlara verdiğini o. Nasıl okula çocuklarınız kaydolduğu zaman ders verirler, arkasından imtihan olur. İmtihanda Allah öğretmenleri ne yapıyorlar? Onlara not veriyor. Bizi de denetleyen, devamlı her halimizden haberdar olan, mutlaka kendisine kul olmamızı istediği Rabbimiz bize not veriyor. Eğer imtihanı kaybeden birisi ise eksi notu alıyoruz, eksi derece. Eğer imtihanı kazanan birisi ise pozitif derece alıyoruz. Ve En'am 132'de Rabbimiz diyor ki وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَعَمٍ. Her amelin Allah katında nizanda bir derecatı vardır. Sevgili kardeşlerim, eğer biz kendi amelimize sabahtan akşama kadar çalışsak asla kurtuluşa ulaşamayız. Rabbimizin rahmetine ihtiyacımız var. Onun için Allah Resulü, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ya Resulullah sen de evet benden ama Rabbim beni rahmetine kaybetmiştir. O zaman siz de Rabbinizin rahmetiyle hedefe ulaşmak istiyor musunuz?
1: Evet.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Evet.
0: O zaman üçüncü basamakta ulaşmayı dilediğiniz an Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek ne demek? Allah'ın katından rahmeti sizin kalbinize göndermesi demektir. Şimdi bir kere daha nefsimizin manevi kalbine bakalım. Şeytanın ettiği karanlıklardır. Bizi kötü alışkanlıklara sevk eden de bu afetlerdir. Gayet açık oluyor. O zaman işimiz çok kolay. Ne doğru kolay olan? Nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizlemek. Anahtarı ne? Anahtarı Allah'ın zikri. Niye Allah'ın zikri diyeceksiniz? Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ. Rabbinin ismiyle zikri. Mutlu olmak istiyor musun? Rab 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ ذِكْرُوا. Allah ki amin oldular ve ne yapıyor? Kalpleri neyle mutmain oluyor? Nasıl mutlu oluyor kişi? Allah'ın zikriyle. Öyleyse sevdiği kardeşlerin %100 reçetlerine ticari ediyor. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın hükmüne sımsıkı tutunacaksınız ve arkasından Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Müzemmil 8. 3 saatlik zikir ki bunu size sevdiren Allah. Namazı size sevdiren Allah. Orucu size sevdiren Allah. Eğer siz kalpten dilemişseniz Allah'ın bu kolaylıkları size vermemesi mümkün değil. Ve çok kısa süre içerisinde ne olur? Ulaşmayı diledikten sonra Rahim Esmesi Allah size tecelli ettikten sonra Enfal 29'a göre size 7 tane furkan verir. Furkan demek ne demek? Artık görmeyen gözünüzü Allah Teala görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarınızı Allah işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbinizi idrak ederek hale getirir. Eğer bu dileğin sahibi değilseniz o zaman Allah Teala'ya göre Kur'an ayetlerinden o kişi sağır, dilsiz, ökür. Tam 21 tane ayet-i kerime bu konudan bahsediyor. Ama siz dilediyseniz Enfal 29'a göre Rabbimiz diyor ki takva sahibiyseniz sizin o güne kadar işlediğiniz bütün günahlarınızı ne yapıyor? Ben örterim diyor. Yani 500 yıl ibadet yapsak derecemizle biz kurtuluşa ulaşmak istesek mümkün değil. Allah Resulü bu örneği vermiş. Verdiği için ben de tekrar ediyorum. Ama siz kalpten ulaşmayı dilediğiniz an bu Enfal 29'un size verdiği garantine bütün günahlarınızı örterim. Bütün günahların örtülmesi demek ne demek? Günah miktarı kadar Allah'ın size sevap vermesi demek. Belki diyeceksiniz ki Allah bana niye veriyor, vermiyor, niye ona veriyor? Size vermeye hazır. Herkese bu sonsuz kudretiyle yardıma hazır. Ama kanunu var. Kanun ne? Takva sahibi olursanız. Kalpten ulaşmayı dilersiniz. Takva sahibinin ulaşmayı dilemek olduğunu nereden çıkartıyorsun hocam diyeceksin. Rum 31'den. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Evet, son 10 dakikamız. Hemen çabucak geçeceğim Allah'ın izniyle. O zaman Allah Teala ulaşmayı dileyen herkese Rahim esmasıyla tecelli ediyor. 7 Furkan. O halde bırakmıyor sevgili kardeşim. Çok söz vermiş Rabbimiz. Sen bana ulaşmayı dilersen, sen kendi ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Ben ulaştıracağım. Doğukan hocamızın okuduğu ayet-i kerimeyi hatırlayın. Ey mutmain olanlar, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı var, Rabbine dön ve kullarının arasına gir. Yaratılış gayemiz neydi? Allah korumak. Öyleyse kul olmanın giriş kapısı bir dilekti. Arkasından günahların örtülmesi diye birinci kat cennet, arkasından Allah'ın en sevgilisi olan kalp doktoruna bizi ulaştırmaktır. Hepiniz için var mı? %100 var. İnsanlar tayin etmeyecek sevgili kardeşler. Siz bu reçeteyi Allah'tan alacaksınız. Hacet namazıyla Rabbinize soracaksınız. Ey Rabbim, beni sana ulaştıracak o kalp doktoru kim, bana göster. Hepinizin yanı başında var. Şair Naşirbent Hazretleri diyor ki, Allah rızasını itaatte, kabulü duada ve velileri de harbin içinde saklar. Nübüvvet sona ermiştir. Kıyamete kadar devam edecek olan nedir? Velayettir. Ve Allah Resulü veliye tabi olan ne olmaz diyor. Kim söyleyecek? Şafilerden olmaz. Cehenneme asla gitmez. O zaman 7 Furkan 13 tane insanla sizi kendinize ait olan kalp doktoruna ulaştırdı. Ve Rabbimize ona tabi olduğunuz an 7 nimet ve 7 kalp vardı. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. En nezafetu mine iman. Temizlik imandan değil. Evin temizliği değil. Sokağın temizliği değil. Kalbinizin temizliği. Yani kalbinizin temizlenmesini, afetlerden arınmasını, kötü alışkanlıklardan tamamen kurtulmak istiyorsanız kalbinizi temizleyeceksiniz ki Resulullah'ın ikinci görevi bu. O yüzde kim sizin nefsinizi tesbih eder. Ama siz o kalp kötülüğüne ulaşmadığınız takdirde tek başına yapamazsınız. Diyelim ki fiziklerden hastalığınız var, ameliyat olmanız lazım. Kendi kendinize ameliyat edebilir misiniz? Mutlaka bir doktora ihtiyacınız var. İşte Rabbimiz de tıpkı onun gibi. Sen tezkiye olmak istiyorsan 7 kalp şartının sahibi olman lazım. Evlat kalbindeki ihtiyacı Allah alacak. Yerine ihbatı koyacak. Kalbini kendine çevirecek ve yoğunlaşacak. Ve sen Allah dediğin zaman nasıl bütün elektronlara, o elektronu Allah dediğin zaman Allah'ın katından Allah'ın emri deniyor mu gelmiyor? Kainat kurulları deli. Bu elektron hareket halinde mi? Evet. Elektron söylemesine rağmen hayır ben seni sevmiyorum, ben ahmetli göndermiyorum diye bir seçenek var mı kainatta? Hayır, mümkün değil. Öyleyse Allah'a %100 güvenelim. Biz bu şartları yerine getirdiğimiz zaman Allah deyin bakalım. Bundan %100 emiyorum. Şu anda Allah diyen herkesin göğsüne Rabbimizin katından bir çift nur geldi. Bu nedir? Rahmet ve fazla. Fazlalar kalbe girmiyor. Ama rahmet içeriye sızıyor. Hadid suresinin 6. ayet kelimesinde bu kalbinize gelen rahmet ve huşu sahibi oluyorsunuz ve huşu sahibi olan siz hacet namazıyla kalp doktorunu Rabbinizden istediğiniz an o size verecektir. Ve hemen kısa kesiyorum. Verdiği zaman reçetene 15 bin zikir. 15 bin zikirle nefsi emmare. O slide bizi göstersin kardeşimiz. 17 bin zikirle nefsi levame. 19 bin zikirle nefsi müleme. 21 bin zikirle nefsi mutmaine. 23 bin zikirle nefsi raziye. 25 bin zikirle nefsi marziye. Ve 33 bin zikirle nefsi tesliye. Dikkat edin. Kötü alışkanlıkların menbaı, kaynağı nefsinizdeki afetlerdir. Siz kendinizden, çocuğunuzdan, eşinizden, akrabanızdan, çevrenizdeki bütün insanlara bu reçeteyi verdiğiniz an, bak Allah'ın reçetesi bu. Sen kendindeki ayarlarına göre yap. Kalbini temizle. İman kelimesi kalbine yazılmalı. Ve zikir de bu afetleri kalbine temizlenmesin. Dediğiniz an bunu size kolaylaştıracak, Rahim esması size sevim yaptıracak olan kainatın sahibi, hepimizin sahibi olan Rabbimiz Allah'tır. Ve mutlaka verdiği sözü yerine getirir. Ve o zaman Fecr suresinin 27, 28 29-30. ayet kerimelerinde en mutmain olan ders. Mutmain akademisi 4. kadar. Şimdi sen Rabbinden razı ol, sonra Rabbin de senden razı olsun, sonra nefsini tezkiye et ve sonra nefsinin manevi kalbindeki karanlıkların menbaı, şeytanın odağı, zulmün kaynağı kalbini %51 Allah nurlandırsın. %51 nur demek, şeytanın artık %51'ine tesir etmemesi demek. Allah Resulü ne diyor? Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Öyleyse şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak istiyorsanız reçetesine ne diyeceksiniz?
1: Allah.
0: Yani Allah her yerde sizinle beraber müşkülatınız, probleminiz ne olursa olsun çözüm içinde, çözüm Allah'ta. İşte Hazreti İsa kurlar için imkansız olan Allah için çok kolay. Ben her zaman şunu söylüyorum, diyorum ki tek tek sineklerle uğraşmak yok. Allah'ın reçetesinde bataklığı kurutmak var. Örnekleri var mı? Evet. Aziz Mahmud'u Hazretleri. Ehli dünya dünyada, ehli okba okbada, her biri bir sevdada ama bana ne gerek? Bana Allah'ım gerek. Siz de ulaşmayı dilediniz. Siz de kap doktoruna ulaştınız. Siz de Allah dediğiniz an o Allah dostu nasıl en zirve noktaya, kamil insanın noktasına ulaşmışsa hepiniz siz de oraya ulaşabilirsiniz. O zaman ceddiniz Osmanlı'nın şu tekerlemesini söyleyeceksiniz. Mutlu el ya mutlu ol. Ama tersi de söz konusu. Ne kendi eline rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti dairesine gitti. Sevgili kardeşlerim, kalbimizi temizlersek, başka insanların kalp temizliğine yardım edebilirsek, o zaman bu dünyada sonsuz mutlu yaşarız. Tam tersi, Allah'ın reçetesini unutursak, ki Resulullah öyle buyuruyor, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak, insanlar Kur'an-ı Kerim'i hayatlarından çıkartırlarsa, Allah'ı unuturlarsa, devamlı olarak problemleriyle uğraşırlar, ama asla çözüme ulaşamazlar. Ulaştıkları gibi zannederler ama kalpleri asla temizlenmez. Ve Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit kalpten bahsediyor. Kalbi kasiyet bağlayanlar, kalbi hasta olanlar ve kalbi selim olanlar. Kalbi selim olanlar Allah reçetesini hayatına tatbik eden, afetlerden tamamen kalbi temizlenen kişiler. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmiş olmalarına rağmen bu reçeteyi hayatına tatbik etmeyen, gittikçe kalbi kararlanan. Kalbi hasta olanlar, onlar sadece bu hastalıklarıyla kalmıyorlar. Etrafına da bu virüsü bulaştırıyorlar. Ne kendisi ulaşmayı diliyor, ne başkasının ulaşmayı dilemesine müsaade ediyor. Engel olanlar. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim. Zamanımı çok aştım. Affınıza sığınıyorum. Bu sözümü burada kesiyorum. Herkesin ezeli ve ebedi. Mutlak Rabbimizin reçetesini, hem öğrenmesini, hem yaşamasını, hem de başkasını öğretmesini. Ve bunun neticesinde en zirve noktada sahabe gibi, havariler gibi, Rabbani gibi mutlulukları en zirve noktada yaşamasını Rabbimizden efendim hürmetini diyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Sözlerimi burada tamamlıyorum. Tekrar herkese özür diliyorum. Allah'a emanet.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah için bir arada olmak. Sizlerle birlikte olmak ve Allah'tan bahsetmek. Biz Allah'ın gerçekten mutlu bir kuluyuz sevgili kardeşlerim. Sizler varsınız da ondan. Sadece kendiniz kurtulmadınız. Etrafınızdaki insanlara da Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştınız. Ve sizin dışınızda birçok kişinin aramıza katılmasına, yüzlerce, binlerce kişinin aramıza katılmasına sebebiyet verdiniz. Bunların hepsi ayrı ayrı güzellikler. Sevmeyi öğrendiniz ve insanlara öğretmeye devam ediyorsunuz. Bir insanın mutlu olabilmesi en kolay şekilde etrafındaki herkese mutluluğu ulaştırmasıyla mümkündür. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar insana anlattıkları Allah'ın ayetleriyle o güzellikleri öğretebilirse, onlara yaşatabilirse kendisi de o kadar mutlu olur. Görevimiz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsak görevimiz başkalarını mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kimi ne kadar mutlu edebilirseniz Allah Teala size de aynını yaşatır. Öyleyse bir kişi birçok kişiye mutluluk verebileceği cennetle ve onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacağı cennetle Allah'ın indinde her an mutlu olması imkan dahilindedir. Her fırsatta insanlara Allah'tan bahsetmek önemli mi? Son derece önemli sevgili kardeşlerim. Niçin önemli? Çünkü insanlar İslam'ın 5 şartına indirgemiş durumdadırlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki bunun İslam kelimesiyle alakası var mı? Bir defa daha sayalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Nedir İslam? İslam teslim olan demek. Müslim de teslim olan bir ifadeyi taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın bir dizaynı var. İstiyor ki herkes mutlu olsun. İşte böyle bir dizaynda insanların hedefe ulaşabilmesi, onların Allah'ın söylediklerini başkalarının mutluluğuna aktarabilmesi istikametinde bir değer taşır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? İnsanlara, başka insanları da Allah'a ulaştırmak istikametinde bir gayreti önerirsek ne kaybederiz ki? Onlar böyle bir gayrette bulunurlarsa ne kaybederler ki?
Kaybetmezler ama kazanırlar. Çünkü kim? Bir başkasının mutluluğuna, bir başkasının bir adım daha ötesinde mutluluğun hidayetine sebebiyet verebilirse, o kişi de bundan mutlaka istifade edecektir, derecat kazanacaktır. Kim, kimi hidayete ermek konusunda etkilemişse, o kişi onu dinledikten sonra hidayete ermek gereğini duymuş ve tabi olmuşsa, o zaman konuşmayı yapan kişi görevini başarmıştır. Bir başkasını daha kurtarmayı başarmıştır. Görevimiz, sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartını yaşayan insanlara, İslam'ın 5 şartıyla insanların cehennemden kurtulamayacağını anlatmamız lazım. Allah Teala 7 kat cennetten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu cennetlerin muhtevasına baktığımız zaman 7 safayla 7 kat cennetin alakalı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi 1. kat cennete girebilir. Mürşidine tabi olup da ölse 2. kat cennete. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra 3. kat cennete, fizik vücudunu teslim etse 4. kat cennete, nefsini teslim etse 5. kat cennete, muhlis olsa 6. kat cennete, iradesini de Allah'a teslim edebilse 7. kat cennete girer. İşte 7 kat cennet, işte 7 tane safa. Tam bir ahenkle her şey yerlerine oturuyor. Ne kadar hamd ediyoruz, şükrediyoruz sevgili kardeşlerim Rabbimize ki Allah bize dinimizi öğretti. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir korkunç tuzağa iblis vasıtasıyla sürüklenmişler. İslam'ın 5 şartına itilmişler. Hepsi de farz mı? Evet, namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Ama 5 tane farzın yürütülmesi, işletilmesi hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü cennetlerin dizaynını Allah Teala manevi gelişmeyle, manevi yükselmeyle paralel bir seyirde ele almış. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala ölse 1. kat cennetine kabul ediyor. Ama İslam'ın 5 şartını yaşayan bir kişi bu yaşantının sonunda ölse 1. kat cennete giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bunu diledikten sonra mürşidine tabi olsa kişi, ki Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka mürşid sevgisi getirir ve kişi hacet namazını kılıp mürşidini sorar Allah-u Teala'dan, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetin gerçekleşmesi o kişinin 2. kat cennete hemen ölse 2. kat cennete girmesine sebebiyet verir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Yani kişi ulaştırmaz mı? Allah mı ulaştırır? Evet, aynen öyle söylüyoruz. Allah Teala ifadeyi nasıl kullanmış? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bu kişi Allah Teala'ya ulaşmadan evvel mürşidine ulaşacaktır. Davetiyle beraber 2. kat cennetin sahibidir. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır.
Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ötelere geçecekse kişi fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucus olmak ve iradeyi teslim etmek dört ayrı safhayı daha ifade eder ki toplam yedi eder. Ve iradenin teslimiyle olay tamamlanır. O zaman her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle gidiyor diye herkes konuşmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Hiç kimseyi kötülemesek olmaz mı sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? İnsanlar yanlış yapabilirler. Onların yaptığı yanlışları başkalarına ulaştırmak suretiyle o insanı küçültmek yanlış bir uygulama değil mi sevgili kardeşlerim? Herkes yanlış yapabilir. İnsanları asli unsurlara davet etmek hepinizin görevidir. Ve bu konunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse birinci kat cennete giremez. Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan kişi ikinci kat cennete giremez. Tabi olsa zaten ruhu Allah'a ulaşacaktır ve bu kişi ermiş evliya olacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala en az üçüncü kat cennete ulaştırır. Bundan sonraki kesimi kişi gerçekleştiremeden öldü. Ne olur? Cehenneme gitmeyecek. Üçüncü kat cennete gidecek. Ama yaşarsa o zaman o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra fizik vücudunu Allah'a teslimi, nefsini teslimi, muhlis olması ve iradesini de Allah'a teslimi söz konusudur. Böylece yedi tane safa oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safa, birinci teslim. Ruh teslim oluyor. Sonra fizik bedenin teslimi dördüncü safa, nefsin teslimi beşinci safa, mucis olmak altıncı safa, iradeyi de Allah'a teslim etmek yedinci safa. Kişi nesini teslim etmiştir? Ruhunu. Bir, fizik bedenini. İki, nefsini. Üç ve iradesini. Dört. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi daimi zikirle mümkündür. Öyleyse Allah Teala'nın bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? Onun, o kişinin mutlu olmasıdır. Allah ne istiyor? Allah Teala mutlu olmamızı istiyor. Mutlu olabilmek için mutlu etmek diye bir handikapı aşmamız lazım. Biz başkalarını mutlu etmek konusunda elimizden gelen gayreti gösterdikçe Allah Teala'nın bize daha çok, daha çok, daha çok mutluluk ulaştırdığını göreceğiz. Sevmeyi öğreneceğiz. Hiç Allah'ın kanununu unutmayacağız. Sevenler sevilirler.
Öyleyse biz başkalarını sevmeliyiz. Bize düşmanlık edenleri de sevebiliyor muyuz? O zaman asıl sevgiyi yakalamışız demektir. İnsanların size iyi davrananlarını normal standartlarda hepiniz seversiniz. Ama Allah Teala sizden daha ötesini istiyor. Size kötü davrananları da sevmenizi istiyor. Niçin istiyor? Çünkü onları da sevmeye çalışırsanız, o sizi sevmeyen insanların bir gün sizi sevmeye başladığını göreceksiniz. Ve başka insanlara verdiğiniz her mutluluk aslında sizi mutlu edeceği için bu istikametteki, yani Allah'a yakınlaşma istikametindeki beraberlikleriniz sizi daha çok, daha çok, daha çok Allah'a yaklaştıracaktır. Ve bunun neticesi önce ruhunu teslim etmektir Allah-u Teala'ya, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, sonra da iradesini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde her şeyin çok güzel olduğunu fark edeceksiniz. Her kurtardığınız insan, ki kurtarmanız işten değil, çünkü o kişinin "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" demesi kalpten bir dilekse o kişiyi birinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Zaten kişi arkasından anlar. Eğer Allah Teala ona mürşid sevgisi veriyorsa kalpten dileğini yapmıştır. Görevi şimdi Allah'ın kendisine hacet namazını kılıp da gösterdiği mürşide ulaşmak ve ona tabi olmak. Tabiyet ise gerçekleştiği an o kişinin ruhunun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını ifade eder. Eğer o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak, 7. gök katında 7 tane alemden geçecek, sonra dikey bir yolculukta Sitre-i Münteha'ya çıkacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte o kişi ermiş evliya olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölmüşse birinci kat cennetin sahibi olurdu bu kişi. Mürşidine tabi olup öldüyse ikinci kat cennetin sahibi olurdu. Ruhunu Allah'a ulaştırdıp da

O zaman siz de her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevmek Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği bir büyük imkan. Mutluluk imkanı. Bir mutluluk kapısı. Bir insan için sevgili kardeşlerim, o kişi mutlu mu olmak istiyor? Yapması lazım gelen şey başkalarını mutlu etmesidir. Etrafında birçok insan varsa hepsini mutlu etmek için bir gayretin sahibi olmalıdır. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar başka insanları mutlu ederse, hangi ölçüde bir mutluluk verebilirse, onlara verdiği toplam mutluluğun hepsini kendisi de yaşar. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek veya nefret etmek, İkisi de insanların her zaman yaptığı, yapabileceği bir davranış biçimleri dizisinin iki ayrı cephesi. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve dilediği andan itibaren Allah Teala'nın sözünün yerine gelineceğini biliyoruz. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi Allah Teala tarafından mürşit sevgisiyle mükafatlandırılır. Ve Allah tarafından kendisine sevdirilen mürşidi dünyanın neresinde olursa olsun gider bulur, tabi olur. Tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır ve de 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhu mutlaka, bu kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Bu kişi ermiş evliya olur. Başka insanları mutlu etmeyi kendisi için hem vazife hem de bir zevk olarak değerlendirir ve ikisini de yaşar. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verirseniz, o verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Allah ne kadar güzel bir kanun koymuş. İnsanları sevmek, insanları mutlu etmek ve her birine verdiği mutluluk kadarının aynını kendisinin de yaşaması. Başkalarına verdiği mutluluğu o mutlulukların toplamı kadar yaşamak. Öyleyse İmkanlar hep elimize teslim edilmiş. İnsanlar neden mutsuz? Her şeyden evvel Allah'ı unutmuşlar sevgili kardeşlerim. İslam gitmiş, yerine İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz. Ama yaşıyor kişi, mutluluğa ulaşamıyor. Sonra bu kişiye Allah'a teslimler diye bir şey var İslam'da diye bir açıklama geliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği andan itibaren mutluluk en güzel boyutlarda kendisini göstermeye başlar. Ve bu kişi mutlaka

7 aylık bir devrede ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'dan hepimizin yardım alacağı kesindir. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözü mutlak olarak gerçekleştirilir Allah tarafından. Öyleyse o diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım, mutlaka bunu Allah Teala gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, hal buysa o zaman her şey çok güzel değil mi? Mutluluk bizlerin elinde değil mi? Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Biz mürşidimize tabi olacağız. Bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip Allah'a doğru gidecek ve Allah onu kendisine ulaştıracak. Bunu gerçekleştirmesi için de yapmamız gereken şeyleri Allah Teala bize bir zevk olarak yaptıracak. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bir bütün çıkıyor ortaya. Herkesi mutlu edecek olan bir bütün. Bütün insanlar mutlu olmak için yaşarlar. Bütün insanlar için hedef budur. Ve de Allah Teala bunun için her zaman hazırdır. Böyle bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun bu hedefe ulaşması için yeterli bir hedeftir. Dilediği andan itibaren Allah Teala'nın kendisine ne kadar büyük yardımları ulaştıracağını o kişi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, konunun başında sevmek var. Allah'ın dostları sevmeyi öğrenenlerdir. Şeytanın dostları da nefreti kendilerine araç edinenlerdir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini cehennemde anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları nefreti değil, sevmeyi öğrenirler. Tasavvuf denilen müessese insanların ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etme dizaynıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gök katlarını aşamaz. Yedi kat gökleri aşmak, ruhun 7. gök katında 7 alemden geçmesi soldan sağa doğru, oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması bütün insanlar için Allah Teala tarafından garanti edilmektedir. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah o kişiye mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman ona mutlaka onun yapısına uygun bir mürşidi gösterir. Ve bu kişi büyük bir istekle, arzuyla, sevinerek Allah'ın kendisine emrettiği mürşide ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetin gerçekleşmesi o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını
mutlaka gerçekleştirecektir. Vücut Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabiyet, mürşidini Allah'tan öğrenmesi, arkasından da o mürşide ulaşıp tabi olması, onun ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah'a doğru, Allah Teala'ya doğru yola çıkan kafileye katılmasını ifade eder. Mutlaka kişi bu neticeye ulaşır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka yardımını ulaştıracaktır. Tabiyet neyi ifade eder? Ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru giden kafileye katılmasını. 7-8 aylık bir zaman parçasında da 7 tane gök katını aşmasını, 7 tane alemden geçmesini ve sonra da Allah-u Teala'ya zitetine müntahaya ulaşıp oradan da Allah-u Teala'nın zatına ulaşmasını ifade eder. O kişi ermiştir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Nesi ermiştir? Ruhu ermiştir. İşte Allah Teala bütün insanlara doğar doğmaz ruhundan üfürür. Allah Teala'nın ruhundan üfürmesi o kişinin ruhunun o kişinin şeklini derhal almasıyla noktalanır. Ve Allah'ın bütün dostları Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sonra mürşidine tabi olacaktır. Sonra ruhunu ve çirin nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek ihtiyacını duyacaktır. Kimdir bu? Allah'a teslim olmayı dileyen kişi. Şimdi dinimizin adının İslam dini olduğunu düşünelim. Yani İslam dini demek, teslim dini demek. Nereye teslim, kime teslim? Allah'a teslim. Bütün insanlar Allah'a ruhlarını, Allah'a fizik bedenlerini, Allah'a nefslerini, Allah'a iradelerini teslim etmekle Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de vazifeli kılınmışlardır. 7 Safa ve 4 teslim Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de temelidir. Eğer hal buysa nasıl oluyor da bizler ayrı ayrı dinlerin sahipleri olarak birbirimize düşman olabiliyoruz? Yazık olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Hazreti Musa bir peygamber değil miydi? Hazreti İsa bir peygamber değil miydi? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamber değil miydi? Hepsi peygamberdi. Ve Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi. 3 mukaddes kitap, 3'ü de şeriat kitabı. Yani o kitaptaki emirlere itaat edilsin diye indirdi. Ve bakıyoruz ki Museviler Tevrat'ın gereğini, Hristiyanlar İncil'in gereğini ve İslam alemi de Kur'an-ı Kerim'in gereğini gerçekleştirmeler
gerçekleştirmedeler. Bu ne ifade eder? Üç kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ifade eder. 7 Safa ve 4 tane teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz insanların karşısına çıkmak için değil, insanlara onların söylediklerinin doğru olmadığını ima ederek onları küçültmek değil, tam aksine onların kitaplarında da aynı şeylerin mevcut olduğunu kesin olarak bilerek devreye girmek ve her dinin mensubuna, eğer o kişi bir dindarsa, saygı duymak. Çünkü karşınızdaki bir Musevi diyelim, Tevrat'a baktığınız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta mevcut olduğunu görüyoruz. Bir Hristiyan 7 Safa ve 4 Teslim'in İncil'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Bir Müslüman 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanlığın yaşantısı boyunca Allah Teala insanlara peygamberler indirmiş. O indirdiği peygamberler, nebiler kendilerine kitap verildiği zaman o kitap şeriat kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize de kitap yazdırdı. Ama bir sohbet kitabı. Risalet nurları Allah Teala'nın bize yazdırdığı bir kitap. Biz bir peygamber değiliz. Biz Resulüz sadece. Onun için haddimizi biliriz. Risalet müessesesi nübüvvetten sonraki bir müessesedir. Ve Resuller, Nebilerden daha alt kademeyi ifade eder. Üstün olan Nebilerdir. Nebilere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bir şeriat kitabı olarak indirmiştir. Ve bu üç kitapta bugün görevlerini ayrı ayrı toplumlara yapmaktadır, yaptırmaktadır. Merasimlerdeki değişikliği ayrı ayrı bir din muhtevasına almak yerine üç tane kitabın da incelemesini yapmak en kestirme çözümdür. Ve yaptığınız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhuna Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu görürsünüz. O zaman hakkımız var mı sevgili kardeşlerim? Sen Hristiyansın. Sen Musevisin. Ben seni bir din adamı olarak dinini Allah-u Teala'ya bağlı olarak kabul etmem tarzında bir düşünce büyük bir hezeyandır. Allah'a isyan etmektir. Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hristiyanlar ve Museviler içinde İslam'ın bir peygamber olduğunu, bir muhteva olarak herkes kabul etmek mecburiyetindedir. Üçü de peygamberdir, yani nebidir.
Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi değildir. İşte sevgili kardeşlerim, bizim için bir risalet söz konusu ama biz bir nebi değiliz, peygamber değiliz. Biz sadece Resulüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynında bütün insanlara mutluluklar diliyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Allahümme Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, kısaca bir defa daha mutluluğu yaşamak üzere. Her ondan bahsediş, her anlatım, her dinleme bir mutluluktur. Söz konusu Allah ise orada mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir arada oluyoruz. Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere Allah ile birlikte olmak üzere. Öyleyse onun ülkesindeyiz. Sıfırın üstündeki pozitif sayıların bulunduğu taraftayız. Pozitif alemdeyiz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarı da Allah'tan bahsettiğimiz cihetle devamlı kazanacağımız dereceler olan bir üçgende yaşıyoruz. Mutluluk üçgeni. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Öyleyse konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın en önemli saydığı konu bu. Bir insanın cennetle cehennem arasındaki seçimi bu olmazsa olmaz şartına bağlıdır. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Allah hepinizin serbest iradesine çok değer veriyor. Serbest iradeniz Allah'ın katında çok değerlidir. Serbest irade ki onu Allah yolunda sevk ettiğiniz zaman, Allah yolunda kullanmaya başladığınız zaman, Allah yolunda seferber ettiğiniz zaman, Allah'ın bütün kapalı kapıları açılır, şeytanın bütün açık kapıları kapanır. Bunun için mutlaka iradenizi devreye sokmak mecburiyetindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek, cennete girebilmek veya girememekle eşdeğerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmek. Allah'a ulaşmayı dilememek eşittir Allah'ın cehennemine girmek. Kim bize sorarsa bu kadar basit mi? Cevap veririz. Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından, eğer Allah Teala ona yeterli hayatı verirse, ki bu nihayet 3-4 aylık bir vetiredir, bir fenomendir. Bu süreç içerisinde o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka Allah'a da ruhunu ulaştıracaktır.
ya da daha doğru bir ifadeyle Allah onu mürşidine ulaştıracaktır ve sonra da kendisine ulaştıracaktır. O kişi bir şey yapmayacaktır. Allah ona bütün güzellikleri yaşatacaktır, öğretecektir. Yaşamasını Allah sağlayacaktır. Bu Allah'ın üzerine aldığı bir vazifedir. Bir sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Bir sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Öyleyse hayatınızdaki

bütün kararların içinde en önemli kararınız. Ya bu kararı vereceksiniz, Allah'ın yanında olacaksınız, Allah sizinle beraber olacak ve Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ya da bu kararı vermeyeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman şu dünya hayatında dalalette kalacaksınız. O zaman şu dünya hayatında küfürde kalacaksınız. O zaman şu dünya hayatında fıskta kalacaksınız. Hidayet o zaman sizin için olmayacak, mevcut olmayacak. Hidayeti, Allah'ın hem cennet saadetini hem dünya saadetini elinizin tersiyle itmiş olacaksınız. Bana sorarsanız, Kur'an'da insan hayatını tanzim eden en önemli mefhum hangisidir diye size bunu söylerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek başlı başına bir Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonra da 3-4 aylık bir ömrü var ise, o kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ruhen Allah'ın evliyası olmak şerefine erecektir. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Birinci kat değil, ikinci kat değil, daha üst kat, üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Hem de dünya saadetinin mutlaka yarısına sahip olacaktır. Allah Teala diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah bir söz verip de onu yerine getirmesin, bu mümkün değildir diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf, yani hilaf, yani Allah söz verip de yerine getirmez, böyle bir olay mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın şeytana bile söylettiği şey, şeytanın cehennemde insanlara söylediği şey, Allah'ın mutlaka sözünü yerine getireceği. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara, benim sizin üzerinizde bir sultan, bir hakimiyetim yoktu. Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Yani ne demek bu? Yani kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, o mutlaka Allah'ın cennetine girdi. Allah mutlaka sözünü yerine getirdi. Ki şeytan ne diyor? Ben de söz verdim diyor size ama ben yerine getirmedim diyor. Ben şeytanım diyor. Şimdi diyor size bir şey sormak istiyorum. Size bu yaptığınız hataları ben zorla mı yaptırdım? Üzerinizde bir hakimiyetim var mıydı? Hayır. Ben sizi davet ettim. Siz de davetimi kabul ettiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Bunun için de cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın diyor İblis. Böyle bir dizaynda şunu kesin olarak bileceksiniz. Cennet ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cehennem ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hiç istisna yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah var, bizi yaratmış. Allah bu yarattıklarını
insanları kainatta en çok sevdiği, kainata varis kıldığı kulları olarak yaratmış. Yeryüzünü ve bütün dünyaları, bütün arzları, bütün gökleri insan adı verilen bu mahluku için yaratmış ve o arzlarda, yerlerde ve göklerde yaşayan ve ikisinin arasında yaşayan herkesi, her şeyi insan için yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevinin ki sizler insansınız, insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları. Allah-u Teala'nın indinde Adem Aleyhisselam'a secde edildi. İlk yaratıldığı an insan, o Adem Aleyhisselam'dı. Bir tayinden, bir salsalinden, ikisi de aynı şey. Killi toprak anlamına geliyor, çamur anlamına geliyor, kil. Anlamına geliyor. Siz ondan geliyorsunuz. Ondan Havva anamızı yaratıyor Allah Teala. İkisinden de onların çocuklarını ve hepimiz netice itibariyle Adem babayla Havva anamızın dünyaya getirdiği çocuklarından türedik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir baza oturur. Dünyadaki en sağlam teminata oturur. Allah'ın teminatı. Bu teminat bir dilektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler buyuruyor. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Evvela Allah-u Teala sizi seviyor mu? Sualinin cevabını verelim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Kim olursanız olun. Hepiniz sevilirsiniz. En az sevilenden en çok sevilene kadar bir dizayn söz konusudur. Evvela şunu kesin olarak bileceksiniz. Sevilmeseydiniz yaratılmazdınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bir takım esmalarını onun aleyhinde kullanmaya çalışan bir takım zavallılar var. Allah müntekimdir, intikam alandır. Bu intikamı insan niçin intikam alır? Nefsine ağır gelen bir şey yapılmıştır ona. Nefsi bunu çekemez, o kişiden intikam almak sevdasına düşer. Başarabilirse intikamını alır. İntikam nefsin bir afetinin ürünüdür. Allah'ın da nefsi mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın intikamı demek, yaptıklarınızın karşılığını ödemesi demek. Eğer pozitif şeyler yaptıysanız, Allah'ın intikamı size verdiği karşılık Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşacaksınız. Mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Eğer dilemiyorsanız o zaman Allah'ın koyduğu kanunlar gereğince gideceğiniz yer cehennemdir. Yaptığınız hatanın bedeli Allah'ın intikamı şeklinde tecelli ediyor. Allah'ın intikamı size öfkelendiği için, kızdığı için sizin canınızı yakmak değil. Allah'ın intikamı koyduğu kanunların gerçekleşmesidir. Allah kanununu koymuş. Seçim hakkını size vermiş.
Ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi cennetime alacağım, evliyam yapacağım, benim için sevgili olacaksınız. Ya da dediğimi yapmayacaksınız, emrimi yerine getirmeyeceksiniz. O zaman getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir, diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim bunu söylüyorsa, böyle bir durumda Allah-u Teala'nın bu dizaynında ne görüyoruz? Allah-u Teala baştan söylemiş ve kanunlarını koymuş. Sistemler, elektronik sistemler, bütün olayların karşılığını ödetiyor. Ya pozitif olarak ödetiyor, mükafat adını alıyor, ya negatif olarak ödetiyor, ceza adını alıyor. Öyleyse el-müntekim olan, intikam alan hüviyetinde görünen Allah, aslında size öfkelendiği için, sizden hıncını çıkarmak için intikam alan bir Allah değil. Kanunlarını koymuş. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bunu baştan biliyorsunuz. Bile bile yapıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Cehenneme giriyorsunuz. Ve Allah Teala siz yaptığınız hatanın karşılığında cehenneme girdiğiniz için sizden dolaylı bir hüviyette intikam almış oluyor. Allah Teala bununla size olan hıncını tatmin etmiyor. Hınç duymaz. İntikam almak diye bir şey Allah Teala'nın yapısında mevcut değildir. Ama koyduğu kanunlar yaptığınızın karşılığını mutlaka size ödetir. İşte bu intikamdır. Bunun adı intikamdır. Allah Teala sizden öfkesini aldığı için el-müntekim demiyor. Yaptıklarınızın karşılığını Allah'ın kanunları size mutlaka ödeteceği için el-müntekim diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ne yaparsanız karşılığını mutlaka alırsınız. Siz bir grupsunuz. Birinci grupta siz varsınız sadece. İkinci grupta sadece Allah var. Üçüncü grupta sizin dışınızdaki bütün varlıklar var. Allah'ın dışındaki her şey, etrafınızdaki insanlar, bütün dünyadaki insanlar, kainattaki insanlar, cinler, her şey var. Sizden çevrenize ne ulaşırsa, çevreniz bir bütündür. O insanlardan, belki hiç beklemediğiniz birinden, belki başka birinden size aynı hüviyette, aynı seviyede bir şeyler mutlaka geriye döner. Bu Allah'ın kanunu. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne verirseniz toplum size onu iade eder. Siz yüzü gülen bir insan mısınız? İnsanları seviyor musunuz? Sevdiğinizi onlara belli ediyor musunuz? Onlar da sizi severler. Sevgilerini gösterirler size. Etrafınızdaki her yüz sizin aynanızdır. Size davranış biçimlerini gösteren her yüz sizin aynanızdır. Siz onlara nasıl davranırsanız aynı karşılığı otomatik olarak alırsınız. Bir birleşik kaplar kanunu insanlarla insanlar arasında mutlak olarak işler. Siz bir bireysiniz. Bir vahidsiniz. İnsanların arasından bir kişisiniz.
sizden çevrenize yayılan her şey, çevrenizden, belki bir başka yerden ama çevrenizden, insanlardan size mutlaka geri dönecektir. Eşdeğer olarak. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. İşte Allah Teala'nın ister o insanlar eliyle olsun, ister başka standartlarda olsun, yaptığınız her şeyin bedelini size geriye ödemesi el müntekim sıfatının gereğidir. Allah sizden insanların anladığı manada nefsani bir intikam almıyor. Ama yaptıklarınızın bedelini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kanunlarını değiştirmez. Kanunlar asaldır. Öyle bir muhteva içinde yaşarsınız ki ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse bu bir kurtuluş reçetesi değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer siz çevrenize mutluluk veriyorsanız onlardan mutluluğu geri alacaksınız. Eğer siz çevrenize mutsuzluk veriyorsanız onlardan mutsuzluk geri alacaksınız. Öyleyse top sizde. Topu mutluluk istikametinde kullanın, mutluluk kalesine atın. O zaman etrafınızdaki insanlardan size mutluluk geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala ne ekerseniz onu size biçtirir. Kanunlarını böyle koymuş. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde Allah sebep ve netice ilişkilerini çok açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Bana ulaşmayı dilemezseniz benim cennetime giremezsiniz. Ancak cehenneme girersiniz. Ama mutlaka cehenneme girersiniz. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun şartları ne olursa olsun o kişi mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan birisidir. Ve benim kanunum gereğince o kişi mutlaka cehenneme gider diyor. Allah Teala öyle mi diyor? Hadi gelin beraberce bakalım. Acaba öyle mi söylüyor? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercuna likaena ve raudu bi hayatid dunya batma en biha ellezine hum an ayatina gafilun." İlâike mevâhumün nârı bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar bize ulaşmayı dilemezler.

onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar ancak dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani hayatın dünyaya ait olan kesiminde mutluluğu ararlar. Onun dünya hayatının kendilerine sağlayacağı maddi nimetlerden, maddi hususlardan doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gafil olmasalar Allah'ın böyle söylediğini bilecekler. Mutlaka Allah'a ulaşmayı deneyecekler. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Mutlaka mutluluğu yaşayacaklar. Ama Allah'ın ayetlerinden gafiller. Ya ayetleri yanlış yorumlamak gibi bir hastalığın sahipleri veya başka insanlar tarafından aldatılmışlar. Allah'ın bu güzelliği onlara unutturulmuş. İblis bunun tabii başında. Unutturma mekanizmasının başında iblis var. Ama neticede şu kesin olarak çıkıyor karşımıza. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Allah'ın ayetlerini bilenlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden mutlaka fazla olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Öyleyse bu kadar açıksa her şey ve hala insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman Allah Teala'nın söylediği otomatik sistemler devreye girmeyecek mi? O zaman Allah Teala onlardan intikam mı almış oluyor? Onlara olan öfkesinden, gayzından, madem ki benim emrimi dinlemediniz, ben sizden intikam alırım mı diyor Allah Teala? Hayır, emrini koyarken onun müeyyidesini de koymuş Allah Teala. Müeyyide bir emre itaatsizlik halinde o kişinin uğrayacağı cezanın adıdır. Allah Teala emrini veriyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Eğer diyor dilemezseniz o zaman cehenneme gidersiniz. Buna göre diyor siz düşünün, kendiniz karar verin. Sonuçlar ve sebep belli. Sebep ve netice ilişkisini ben size önceden açıklıyorum diyor Allah Teala. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Kendi iradenizle bunu seçmek durumundasınız diyor. Seçiminiz ya cennetinizin seçimidir ya da cehenneminizin seçimidir diyor. Yalnız diyor şunu bilmenizi istiyorum diyor. Ben emrimi veririm. Müeyyidemi koyarım. Mutlaka uygularım. Uygulamamam hiçbir şekilde mümkün değildir. Benim sözümde hulf olmaz. Öyleyse eğer emri dinlemiyorsanız onun müeyyidesini kabul ettiniz demektir. Ben sizlerden intikam alıyorum değil bunun manası diyor. Ben size baştan söylüyorum. Benim kanunlarım otomatik çalışır diyor Allah Teala. Ve o kanunları ben nasıl koyduysam onların yerine getirilmesi için de ben size yardımcı olurum diyor. Dikkat edin. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kim yapan bunları? Allah. Bizatihi Allah. Niçin? Çünkü siz doğruyu yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz.
Onun sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu cennetime ulaştırırım. Yetmez, ben onu kendime ulaştırırım. Evliyam yaparım diyor Allah-u Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Dünya saadetinin yarısını veririm ona diyor. Ve 3-4 ay içinde bütün bunları Allah-u Teala garanti ediyor. Öyleyse ne söylemişse mutlaka yapacağına göre, bize daha baştan söylemişse hiç bundan daha kolay bir şey var mı demişse, gerçekten bir düşünün sevgili kardeşlerim. Neden İslam'da niyet amelden üstündür? Bundan daha kesin delil olabilir mi? Bir insan düşünün, bir tek dileği var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiş. Üçüncü kat cennetin sahibi kılınmış. Yaşamış 5-6 aylık hayatı daha var. Ve üçüncü kat cennetin sahibi kılınmış. Dünya saadetinin yarısını elde etmiş, Allah'ın evliyası olmuş. Daha ne olsun? Bir tek dilek, onu sonsuz bir zaman parçasında Allah'ın cennetinde muhkim kılacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Kur'an'daki neticelere hazır olun. Kurtuluşunuz mümkün değil. Ama ben bu ayetleri bilmiyordum demeniz sizi kurtarmaz. Allah kanununu koymuş. Biz de size bunu tebliğle vazifeliyiz. Tebliğ ediyoruz. Başka insanlar bunu bilmeyebilir. Ama bilmeyen insan bunu duyduğu zaman Kur'an'dan tahkik etmelidir. Etmiyorsa vazifesini yapmıyor demektir. Kendi cehennemini kendi eliyle hazırlıyor demektir. Öyleyse insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kurtuluşları söz konusu değil. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, ömrünün 65 senesini namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet geçirmekle, getirmekle geçirmiş. 65 yıl ibadet etmiş. Yani bu insan da cehenneme mi gidecek? Evet sevgili kardeşlerim. Ne kadar hazin bir tecellidir ki? Evet. Bu kişi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Peki kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş. Allah görmüş bu kişinin. İşitmiş, bilmiş Allah'a ulaşmayı dilediğini. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ertesi gün eceliyle ölmüş. Vadesi gelmiş. E ne olacak şimdi bu adam?

Bilmiş, Allah kişinin kalbindeki bu dileği işitmiş, bilmiş ve görmüş. Sözüme dikkat edin, dilediğini zannetmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Evvela şu Allah'ın cennetine girer kesimini kesinleştirelim. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asr. Vel asr suresi. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Neyden hariç? Cehenneme gitmekten hariç. Yani ne demek istiyoruz? Ne alakası var şimdi yani? Hüsranda olan insanlardan bahsediyor Allah Teala. Amin olanlar hüsranda değildir diyor. Hüsranda değilse ne olur? Ne olduğunu söyleyelim. Allah Teala Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. O günahları sevaplarından fazla olanlar, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne diyordu? Diyordu ki Allah-u Teala, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var ya, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ebediyen orada onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Yunus 8'den bahsediyoruz. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cennettir. Yani cehennemdir, affedersiniz. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları dereceden fazla olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecekleri cihetle hüsranda olanlardır. Öyleyse Asr suresi ne diyor? İnsanlar hüsrandadırlar diyor. Yani insanların çok büyük bir kısmı %90'dan fazlası hüsrandadırlar diyor. Ama diyor, ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Sevgili kardeşlerim, ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlayan bir vetiredir. Başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda ameni oldunuz. Bütün ameni olanların gidecekleri yer bu ayet-i kerime gereğince Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü onlar bu istikamette Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Öyleyse misalimizi yeniden canlandıralım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onda bu talebi işitmiş, bilmiş ve görmüş kalbinde. Bu kişi ameni olmuş.

Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama bu kişi çok günahkar. Mutlaka günahlarının sevaplarından fazla olması lazım. Ama öyle olmuyor. Hiç düşündünüz mü neden olmuyor? Neden bu kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor muhakkak? Çünkü Allah-u Teala Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Bu başlaması neler vücuda getirir? Birkaç dakikanın içinde o kişinin gözlerindeki Hicab-ı Mestura adlı perdeyi, o örtü hüviyetindeki gözlüğü alıyor Allah-u Teala. Bu insan ondan evvel bakıyordu irşat makamına ama onu alelade bir insan olarak görüyordu. Mürşit olarak görmüyordu. Onun kulaklarındaki vatrayı alıyor Allah-u Teala. Bu kişi daha evvel işitmiyordu. İrşad makamının söylediği, irşada müteallik olan şeyleri işitmiyordu. Manasına varamıyordu. Şimdi varmaya başlıyor. Şimdi kişi irşad makamını irşad makamı olarak görmeye başlıyor. Hicab-ı Mestur alınınca, kulaklarındaki vakra alınınca söylediklerinin, onun söylediklerinin irşada müteallik olan şeylerin doğru olduğunu, hak denilen sözler olduğunu anlıyor. Sonra kalbine indiriyor. Kalbinde artık idraki önleyen müessese yok. Ekinneti almış Allah-u Teala. Ekinneti alıyor kalbinden. Yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ne oldu? Son derece net bir olay vücuda geldi. Bu kişinin gözlerindeki hicab-ı mestura alındı, kulaklarındaki vakra alındı, kalbindeki ekinnet alınıp yerine ihfat konuldu. Yani bu kişi ölüydü. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyordu Allah-u Teala. Onlar yaşarlar, yaşar görünürler. Ama aslında ölüdürler, onları işitmezler diyor. Onların sana baktığını görürsün diyor. Sana bakarlar ama seni görmezler diyor. Onlar ölülerdir diyor Allah-u Teala. Burada insanların hayata geçirilmesi söz konusu. Peki işlemi bu kadar mı Allah-u Teala'nın? Hayır. Arda arda işlemler geliyor. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Birkaç dakika içerisinde kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a döndürüyor. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Bir iki dakikanın içinde bütün bu işlemler tamamlanıyor. Her işlem o kişinin kazandığı derecelere büyük dereceler ilave ediyor. Ve bu kişi ertesi gün ölüyor. Böyle kabul edelim. Sadece bir gün yaşamış Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, bir gün değil birkaç dakika içinde Allah-u Teala o kişinin muhtevasını değiştiriyor. İç dünyasını değiştiriyor. Peki değiştirirse ne olur? Değiştirirse kesin bir şey olur. O kişinin sevapları günahlarını aşar. O kişi mutlaka cennete girer. Girer mi? Hadi gelin bakalım. Mülk Suresi 8, 9, 10 ne söylüyor? Diyor ki Allah-u Teala cehenneme girecek olanlar cehennemin kapılarında toplanırlar ve cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri, Allah'ın resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Dikkat edin, cennete girecek olanlar da
kıyamet günü cehenneme gireceklerdir. Ama cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri gireceklerdir. Çünkü oradaki otomatik sistemler bir takım insanların otomatik olarak oraya uçarak girmesine müsaade verir. Bunların özellikleri gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmış olması, kulaklarındaki vakranın alınmış olması, kalplerindeki ekinnetin alınmış olması, kalplerinin nur kapısının Allah'a dönmesi, göğüslerinden kalplerine yol açılmış olması. Bu özelliklerin her biri oradaki elektronik sistemlerde ayrı ayrı şifrelerle aynı anda tespit edilir. Bu şartlara sahip olan herkes uçarak cehennemin içine girer. Cehennemdeki bütün sistemleri, bütün katları ard arda dolaşıp Allah'a sonsuz şükürler ederek tekrar o şeffaf kapılardan uçarak dışarı çıkarlar. Bunların hepsi gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmış olanlardır. Kulaklarındaki vakra alınmış olanlardır. Kalplerindeki ikinet alınıp yerine ihfat konulmuş olanlardır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönmüş olanlardır. Ve göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu durumda Mülk Suresinin 7-8-9-10. Ayetleri büyük önem taşıyor. Diyor ki Allah Teala orada cehennemin bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen, cehenneme gideceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Sizi inzar etmediler mi? Sizi uyarmadılar mı? Şimdi cevaba dikkatle bakıyoruz. Diyor ki o cehennemdekiler geldiler. Düşünün, cehennemdeki insanlar bütün zaman parçalarını ihata ederler ve bütün yerleşme birimlerindeki insanların %90'dan fazlasını ifade ederler. Bütün zaman birimlerinde, kainatın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi toplulukta olurlarsa olsunlar, hangi kasabada, köyde, karyede olurlarsa olsunlar, onların %90'dan fazlası mutlaka cehenneme gidecektir. İşte bu sebeple cehennemde zamanın başından zamanın sonuna kadar, kıyamet gününe kadar yaşayan insanların %90'dan fazlası bütün zaman parçalarını temsil ederek ve bütün insan topluluklarını temsil ederek oradadırlar. Ve cehennem bekçileri onlara söylüyor. Onlar da diyorlar ki geldiler, bize nezirler geldiler. Sonra da diyorlar ki bize söylediler, buraya cehenneme geleceğimizi söylediler. Biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz sizi dalalette olarak görüyoruz. Eğer biz o nezirlerin söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Şimdi sevgili kardeşlerim, burada unsurların hepsi geçiyor. Bu insanlar irşat makamına, nezire alelade bir insan olarak bakıyorlar. Ve onu alelade bir insan da değil, dalalette olan bir insan olarak kabul ediyorlar. Ayet-i Kerime net olarak bunu söylüyor. Biz sizin dalalette olduğunuzu görüyoruz diyor. Gözlerindeki hicab-ı mestüre sebebiyle irşat makamını dalalette olan birisi olarak görüyor. Yani aslında görmüyor. Kulakları söylediğini işitmiyor. Çünkü nezir diyor ki onlara
Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme girersiniz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Cevap, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Senin de Kur'an-ı Kerim dediğin şeye biz inanmıyoruz diyor. Yani irşat makamının Kur'an-ı Kerim'e dair söylediği hakikatleri kulaklarındaki vakra alındığı için işitmiyor. Gözleriyle Allah'ın Resulünü, Nezir'i alelade bir insan olarak görüyor. Onu dalalette olan bir insan olarak görüyor. Alelade olsa gene bir parça. Dalalette olduğundan emin olarak konuşuyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. Onun sözlerini kalbine indirdiği zaman bir korkunç sonuç ortaya çıkıyor. Onun delalette olduğu kanısıyla hareket ediyor. Öyleyse hem gözler görmüyor, hem kulaklar işitmiyor, hem idrak hassası çalışmıyor. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında vakra var, kalbinde ekinnet var. Bu standartlardaki bir insan Allah'ın nezirinin bu sözlerinden sonra diyor ki eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse Mülk 7, 8, 9, 10 işiten ve idrak eden insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştiriyor. Şimdi Yunus suresinin 8. ayeti kerimesi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların cehenneme gireceğini ifade ediyorsa, kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden az olduğunu ifade ediyorsa, kaybettikleri derecelerin daha fazla olduğunu ifade ediyorsa ve kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinet alınmış olanların ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ilk yaptığı iş budur. Cennete gireceği kesin olduğuna göre, Allah'ın kanununa göre mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Arada hangi işlem var? Sadece bir işlem var. Allah-u Teala'nın yaptıkları, gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, kalbinin nur kapısının Allah'a dönmesi. Bu işlemlerin her birisi Allah-u Teala tarafından öyle biçimli bir dizaynda o kişiye dereceler kazandırıyor ki o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla oluyor. Sadece bu işlemlerin yapıldığı bir kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesinlik kazanıyor. Yani Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım diyor. Mülk Vel Asr suresinde gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğu, hüsranda olmadığını söylüyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını kesinleştiriyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime فَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْتِ Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ulaştırırlarsa ne olur?
Allah'ın cennetine girerler. Fecr 28'de irci ila rabbiki diyor Allah Teala. Radiyeten mardiye fetuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey ruh Rabbine geri dön. Ey nefs teskiye ol. Ey fizik vücut kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala. Rabbine geri dönen bütün ruhlar için Allah'ın cennetine girmek söz konusu. Allah da ruhun Allah'a mutlaka ulaşacağını garanti ediyor. Ve Allah Teala Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerinde diyor ki, eğer insanlar Allah'a verdikleri yemini, misaki yerine getirmezlerse onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim de bu yeminini yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Takva sahiplerinin ise Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi mutlak olarak cennete ulaşacaklarını söylüyor. Daha belki 100'den fazla ayet. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir dönüm noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek size cennetin anahtarını temin eder. Dilememek cehennemin anahtarı zaten her zaman insanlardadır. İnsanların çoğu da ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyada ömürlerini tamamlayıp geçip gideceklerdir. Ve kendilerine yazık olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de bu kadar önemli bir mefhum. Allah Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip kılmasını, hepinizi bunu nasip kılarak Allah'ın cennetine ulaştırmasını, dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bir yarınlık edelim dedik. Sizlerle bir hasbihal, sohbet. Biliyorsunuz ki biz hep insanların mutlu olması konusunda Allah-u Teala bize ne öğretmişse onları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı onların mutlu olmasıdır. Mutlu olmaksa Allah'a uzak olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir husustur. Mutluluk dediğiniz zaman onun mutluluğun merkezinde Allah'ın olduğunu bileceksiniz. Allah'a inanmayan, onun mutluluk reçetesini tatbik etmeyen bir insanın mutlu olabilmesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öyle zannederler hep insanlar. Derler ki, ah bir paramız olsa bizden mutlusu olmaz. Halbuki hiç öyle değil. Paraları olsaydı onların mutlu olamadıklarını görecektiniz. Onlar da bunu yaşayacaklardı, bileceklerdi. Çok zengin olmanın başlarına daha büyük dertler sardığını göreceklerdi. Sevgili kardeşlerim, gözlerinizi yukarılara çevirin. Allah'a. Mutluluk oradadır. O, mutluluğun formülünü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bir insan Allah ile olan ilişkilerinde dört tane teslimi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bir, ruhunun Allah'a teslimi. İki, fizik vücudunun Allah'a teslimi. Üç, nefsinin Allah'a teslimi. Dört, iradesinin Allah'a teslimi. Bu teslimler mutluluğun kademe kademe artmasını temsil eder. Öyleyse mutluluk denen bir olay var mı? Var. Peki nedir bu? Bu bir insanın iç dünyasında mutlu olması demektir, mutluluk dediğimiz şey. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi demektir. Şeytanla kişinin arasındaki kavganın bitmesi demektir. Gerçek mutluluk odur ki bir kişinin nefsinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişiyi mutsuz edecek bir melce bulamayacaktır iblis. Bütün foyaları meydana çıkmıştır. Bütün hileleri o kişi tarafından öğrenilmiştir. Şeytan artık onu üzebilecek olan hiçbir şey yapamaz. O kişinin mutluluğunu şöyle veya böyle engelleyemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutlu olan insan bütün olaylarda huzursuz olamaz. Hep
Mutlu olur. İç dünyasındaki kavgasızlık bir ömür boyunca devam eder. Mutluluk kavganın bitmesi halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyanızda başka insanlarla kavganızın sona ermesi, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a tam bir teslimiyet. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka açıdan gene Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği hiçbir hususta bir fiilin içinde olmamak. Emrettiği hususları yapamamak da, yasak ettiği hususları yapmak da kişiyi mutsuz kılar. Ama nefsin afetleri sona erdiği zaman, afetler tamamen yok olduktan sonra o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir 198 fazıl, %2 rahmetle dolan, nurla dolan bir hüviyet kazanır. Bu noktada o kişi için artık mutsuzluk olayı gerçekleşemez. Kimdir mutlu insan? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren insan. Allah Teala ne diyor? Zikir yap diyor. Bu kişi zikir yapıyor. Ara sıra mı yapıyor? Bu kişi günün yarısından daha çok mu zikir yapıyor? Bu kişi daimi zikirde mi? Yoksa tesbihte mi? Daimi zikirde de olsa, tesbihte de olsa aynı neticeye ulaşmıştır. Her an Allah'ı zikretmektedir. İşte mutluluğun en büyük anahtarı dur. Neden? Çünkü bu noktaya ulaşan insan için nefsin kalbinde hiçbir afetin barınabilmesi mümkün değildir. Mümkün değilse şeytanın insan üzerindeki merceği nefsin afetleridir. O afetler yoksa şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Her davranışında derhal o hedefe ulaşmış olan kişi şeytanı yakalar kuyruğundan ve kapı dışarı eder. Yani şeytan ona şu veya bu şekilde tesir edemez. Öyleyse ne olmuştur bu kişi? Bu kişi daimi zikrin sahibi olmuştur Ulul Albab makamında. Kimdir Ulul Albab? Li Ulul Albab yezkurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ulul Albab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Ali İmran suresi 190 ve 191. ayetler. Ulul Albab, lüplerin sahipleri, sır hazinelerinin sahipleridir. Lüb, çift B ile yazılıyor. Fiziğin ötesinin sahibi olmak. Böyle bir insan, lüplerin sahibi olan insan, Allah ile olan ilişkilerinde şu faktörlerin sahibidir. Evvela daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşmıştır. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Oraya yeniden afet girmesi daimi zikirde olduğu için, kalbin içine devamlı Allah-u Teala nur gönderdiği için en ufak bir karanlığın oluşması mümkün değildir.
Daimi zikre ulaştığı zaman kalbindeki karanlıkların hepsi dışarı atılmıştır. Nefsin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ve daimi zikre devam ettiği için kişi artık yeniden eski haline dönmesi mümkün değildir. Daimi zikir onu tesbihe kadar götürecektir. Ölen makamı daimi zikri gerektirir. Gerekir ve yetişir. Daimi zikrin sahibi olmak, ulul albab olmak için. Ulul albab, Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Evvela daimi zikrin sahibi olmak birinci özellik. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ikinci özellik. Allah'ın gösterdiklerini kalbindeki göze, kalp gözüne gösterdiklerini görebilmek. Yani kalp gözünün açık olması üçüncü özellik. Kalp kulağının açık olması, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmesi dördüncü özellik. Bu özellikler sebebiyle bu kişi ehli tezekkürdür. Bu sonuç imkanlarını veriyor kişiye. Ehli tezekkürdür. Allah ile her an tezekkür etmek, Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Devamlı zikrettiği için, kesintisiz zikrettiği için, daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi devamlı zikir yaptığı için devamlı derecat kazanmaktadır. Ehli hayırdır. Bir başka özelliği bu kişinin ehli hikmet oluşu veya ehli hüküm oluşu, ikisi de burada aynı kefeye koyuluyor. Aynı kökten gelen iki kelime. Bu kişi hakim veya hakem olarak görev yaptığı zaman verdiği bütün kararlarda mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak cevap alacağı ve onu tatbik edeceği için hükümlerinde yanılmaz. Bu kişi Kur'an'ın 28 basamağına ait olan ayetlere baktığında o ayetin hangi basamağa ait olduğunu bir anda derhal tespit eder. Öyleyse ulul albab olan kişi daha sona varamamıştır ama o kişi daimi zikrin sahibidir, ehli tezekkürdür. Bu makamdan sonra, ulul albab makamından sonra ihlas makamına sıra gelir. İhlas makamı ulul albab makamının müritesidir. Üstünlüğü bu makamın sonunda mutlaka kişi tövbeyi nasuh ile Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini söyleyerek tövbe eder. Bu kişi daha tasavvufa girmeden evvel günahları konusunda Allah'tan hep tövbe ediyordu. Bu kişi sonra mürşidin önünde tövbe etti. Ruhu vücudundan ayrıldı ve Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldu. Sonra fizik vücudunu teslim etti. İkinci tövbesinden sonra, mürşidin yapılan tövbesinden sonra fizik vücudun tesliminden sonra ulul albab oldu. Ulul albab olunca ona bütün yer katları, 7 tane yer katı, 7 tane cehennem gösterildi. Sonra zemin katta ulul albab makamında gösterildi. O
orta noktadır. Aşağı doğru eksi işaretiyle aşağı doğru inen itikat cehennem, sonra artı işaretiyle yukarıya doğru yükselen itikat cennet. Aynı zamanda Allah'a ulaştıran 7 tane gök katı. İşte kim o 7 tane gök katını ve seyri sülükte olan Allah yolcularının, Allah'a doğru yola çıkan ruhların konularını yakinen Allah Teala ona gösteriyorsa, 7 gök katını da kişi görmüşse, 7 katta hangi işlemin olduğunu görerek, kalbindeki gözle görerek net olarak biliyorsa, 7 gök katının her birindeki işlevleri biliyorsa kişi, 1. gök katındaki açıktaki secdeyi, 2. gök katındaki su varılma havuzlarını, 3. gök katındaki Beytül Makdes'in aslanı, 4. gök katındaki Beytül Haram'ın aslanı, 5. gök katındaki işlevleri, 6. gök katındaki sakatılma olmama halini, 7. gök katındaki 7 tane alemi kişi birer birer görür. İşte bu, orası ihlas makamıdır. Ulemak makamının ötesinde onlar çok özel bir yerin sahipleridir. Ve yedinci gök katındaki son işlev tamamlanınca bu kişi ihlas makamını aşar. Yani zikir hücrelerindeki olayların tamamlanmasıyla bu kişinin ruhu sitetil müntahaya ulaşır. Kimlerin kendi ruhu zaten ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ulaşmıştır. Sitetil müntahaya ulaşıp da Allah'a doğru yolculuk yapanları kişi müşahede eder. İşte 7 katlık bir yolculuğun muhtevasında bunlar var. Bunların hepsini gören bir kişi, sesinin müntahı da Allah-u Teala ona gösterdiği zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe eder. Bu yeni bir kapı açmıştır kişiye. İhlas makamına ulaştırmıştır. İhlas makamında bu kişiyi Allah-u Teala salah makamına ulaştırmıştır. İhlas makamını kişi tamamlamıştır. Yine makam salah makamıdır. Evvela o kişinin günahları örtülür. Tabiyetten sonraki günahları örtülür. 1. kademesi salah makamının. Sonra sevaba çevrilir günahları. 2. kademesi. 3. kademesinde o kişiye salah nuru verilir. Sonra bu kişinin iradesini Allah-u Teala teslim olur. 4. kademesi salah makamının. Ve o kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Nereden anlaşılır? İrade tesliminin gerçekleştiği. Ne zaman o kişiyi Allah-u Teala irşada
Memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin ederse, işte o zaman kişinin daimi zikri artık bir öteye geçmiştir, tesbihe dönüşmüştür. Çünkü Allah-u Teala kişinin iradesini teslim alır. İradesi teslim olan kişi o güne kadar daimi zikri kendi iradesiyle gerçekleştirmişti. Ama o günden sonra artık onun iradesi bir hüküm ifade etmez. Bu kişi ilahi irade tarafından kontrol altına alınır. Külli irade o kişinin zikrini devam ettirir. O kişinin iradesiyle değil, külli iradenin iradesiyle bu sebeple bu kişi artık Allah kelimesini kendi iradesiyle söylemeyeceği için külli irade bunu ona yaptıracağı için artık tesbihtedir. Allah-u Teala arşıttan meleklerin ve onların yanındaki kişinin devrin imamının Allah'ı tesbih ettiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burası mutluluğun en üst noktasıdır. Neden mutluluk? Çünkü o kişinin artık nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Ve onun üzerinde de köprünün altından çok daha sular akmıştır. Ve de kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. İşte o kişi hak mürşittir, gerçek mürşittir. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edildiği için. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına insan kendi kendini tayin edemez. İrşat makamı Allah-u Teala'nın tensibiyle ve tayiniyle gerçekleştirilir. Allah irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle ona tebligat yapar. Bu sebeple kimin mürşit olduğu, kimin mürşit olmadığı insanlar tarafından bilinmez. Bunun bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınması gerekir. En uygun olduğu gece, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat gece 1'den sonradır. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, her şeyden önce sevmeyi öğrenmelisiniz. Severseniz insanlardan yana olabilirsiniz. Allah Teala size insanları o kadar çok sevdirir ki bir gün onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte kim ne zaman başkaları için yaşamak şerefine ererse,
Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O başkaları için yaşayanların en üstündeki kişi ise daima devrin imamıdır. O mutluların mutlusudur. Kendisine ayıracak zamanı hemen hemen yoktur. Sadece başkaları için yaşar. Bütün yaşantısını işleri almıştır. Her an başkalarıyla meşguldür. Telefonlar gelir, e-mailler gelir. Kur'an tefsirinde çalışır. Derginin bütün yazılarını inceler. 24 saatin nasıl geçtiğini anlaması mümkün değildir. Günler çok hızlı bir şekilde hayatında akıp gider. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk budur. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman sizden mutlusu olmaz. Allah Teala insanların mutluluğunu gene insanların kendisine bağlamıştır. Herkes kendi mutluluğunun mimarıdır. Kim mutsuzluğu seçmişse o onun problemidir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerler, mutluluk yolunu seçerler, arkası gelir. Kişi yoluna devam edecektir. Zaten başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir zaman parçasında o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ermiş evliya olur. Yani ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişidir. Bu sebeple mutludur, huzurludur. Her şeyin güzelliğini yaşar. Hayatı güzelliklerle doludur. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın böyle bir talebi o kişiden kalbi bir talepse, o kişinin kalbinden böyle bir talep Allah'a mutlaka ulaşır. Allah-u Teala bu konudaki bütün kalbi talepleri dikkate alır. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, mürşit sevgisi verir. Kişi mutlaka tabiyetini gerçekleştirir. O kişinin Allah'ın emirleri arasında, onu bu hedefe ulaştıracak emirler arasında yapamadıkları, sevmedikleri olabilir. Bu hiç önemli değildir. Önemli olan kişinin gerçekten kalben, şuradan kalbinden sıcacık bir taleple "Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Bana yardım et. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermişlerden kıl. Ben de ermiş evliyan olmak istiyorum." İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim böyle bir talebi gerçekleştirmişse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İstisna
olmaz. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. En kötü ihtimal ne olabilir? Kişinin ölmesi olabilir. Kişi Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ertesi gün ölmüştür. Bu kişi cennete mi girer, cehenneme mi girer? Hayatında bir sürü de suç olduğunu, hataları olduğunu, çok büyük kayıpları olduğunu düşünelim bunun derece açısından. Hiç önemi yoktur. Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, o kişi için cehennem yoktur. Çünkü Allah Teala onun günahlarını örter. Bu kişi bu standartlarda ölmüşse, yani mürşidine ulaşamadan ölmüşse, mutlaka cennete girecektir. Günahlarının derecesi ne olursa olsun, o günahları mutlaka örtülecektir. Çünkü o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi olun ki, bunun manası henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip ilk takvanın sahibi olmasıdır. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün diyor. İlk takva hangi takvadır? İlk takva Allah'a mülaki olmayı dileme takvasıdır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler birinci takvanın sahibi olabilirler. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala, ona yönel, ona Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ona, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki bunun nereden biliyoruz ilk takva olduğunu? Belki ikinci takvadır, belki üçüncü takvadır. İlk takvanın ne olması lazım? Kişiyi, eğer o takva sahibi olmasaydı, cehenneme gidecek olan bir kişiyi kurtarması lazım. İşte bu takvanın ilk takva olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gizli şirktedir. Müşriktir. Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki takva sahibi ol ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o çeşitli 73 tane fırkaya ayrılan, 72 tane fırkaya ayrılan insanlar ayrı ayrı grupları oluştururlar. Onların hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. İşte takva sahibi olunca Allah Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince onun günahlarını örter. İlk takva ve Allah'ın o kişiye verdiği nimet günahlarının örtülmesi. Ne olur? Kişinin günahları örtülürse geriye sadece sevaplar kalır. Günahlarının sıfırlandığı bir noktada o kişinin bir tek derecelik sevabı olsa bile mutlaka gitmesi lazım gelen yer cennettir. Kaldı ki böyle bir şey mümkün değildir. Kişi hayatı boyunca istemeden de olsa başkalarına mutlaka iyilik yapmıştır. Kim olursa olsun, kainatın en kötü insanı bile olsa hiçbir iyilik yapmadan yaşaması mümkün olmaz. Bir namaz kıldığınız zaman derecat kazanırsınız.
Bir 5 dakikalık zikir yaptığınız zaman derecat kazanırsınız. 1 dakikalık zikir yapsanız derecat kazanırsınız. Birine bir güzel söz söylerseniz derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesi ya bir derecat kaybetmenizle ya bir derecat kazanmanızla devam eder. Her saniye birden çok fazla derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Kim Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olursa onun bütün günahları sevaba çevrilir. Ve Allah Teala o kişiye eskiden bir sevabına, bir derecelik sevabına 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar. Mürşidine tabiiyette bu 100 kat 200 kat olur. Mürşide tabiyette başlayan bu olay, Allah-u Teala'nın bire yüz vermesi, o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşana kadar böyle cereyan eder. İkinci gök katına ulaştığı zaman bire 200 olur. Üçüncü gök katında bire 300, bire 700'e kadar yükselir. Öyleyse o kişi bire 700 derece kazanan birisi olacaktır. Evet.

Ve olan ilişkilerde bir insanın mutlu olması aslında zor bir şey değildir. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Yetmez, Allah Teala böyle bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı için onun günahlarını hem örter hem sevaba çevirir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 7-8 aylık bir ömrü varsa bu mutlaka gerçekleşir. Allah tarafından gerçekleştirilir. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde %51 afetler yok olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını kazanmıştır. Hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha, bir yarenlik burada tamamlandı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki mutlu olmak dünyanın en kolay şeyi. İnsanlar sadece Allah'ın ne söylediğini bilmedikleri için şeytan onlara Kur'an'ı unutturduğu için onlar bunu bilmiyorlar ve de bilmedikleri için mutsuzlar. Ama sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler bu mutluluğu yaşayanlarsınız. Allah'a böyle olduğu için sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu mutluluğunuzda bir nebzecik bizim de payımız olduğu için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle sözümüze başlarız inşallah. İman muhtevasına baktığımız zaman bir inanç manası çıkıyor.

Allah'a iman etmek, kitaplarına iman etmek, meleklerine iman etmek, resullerine iman etmek,

Burada imanın muhtevası içerisinde en önemlisi kitaplarına iman etmektir. Allah'ın kitapları, şeriat kitapları peygamberler eliyle biz insanlara ulaşır. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun Allah Teala tarafından kendisine yazdırmış olan şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Daha evvel bu kitabın bir benzeri Hz. İsa'ya verilmişti. Hangi açıdan benzeri? 7 safa ve 4 tane teslimi içeren bir benzeri. Hz. İsa'dan evvel de Hz. Musa'ya verilmişti. Hz. Musa da peygamberdir. Hz. İsa da peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve en eski olan Hz. Musa'ya Tevrat, sonra Hz. İsa'ya İncil, en son Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hepsi Allah-u Teala'dan indirilmiştir. Hepsi aynı dini içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Yani Hazreti Nuh'un şeriatıyla, Hazreti İbrahim'in şeriatıyla, Hazreti Musa'nın şeriatıyla, Hazreti İsa'nın şeriatıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı birbirinden farklı değildir. Öyleyse böyle bir şeriat dilimi içerisinde Teva'ya bakalım. Daha sonra ne diyor Allah Teala? Dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesine neyi emrediyor Allah Teala? Dini ikame edin ve ayakta tutun, hayatta tutun ve fırkalara ayrılmayın buyuruyor Allah Teala. Dinin ikame edilmesi. Allah Teala acaba dini ikame etmek demekle ne demek istiyor? Bir cümle aşağıda Allah Teala bu senin bu talebin diyor. Bu emrimizi yerine getirmen müşriklere ağır geldi diyor. Sonra da diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Şimdi buradan çıkan bir sonuç var. Bir defa bu ayet-i kerime tek başına bütün dinlerin şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şu anda üç kitaplı dinin daha evvelinde Hz. İbrahim'in şeriatının da aynı şeriat olduğunu, ondan evvel Hz. Nuh'un da şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. En evveli gidelim,
Hazreti Adem'in de şeriatı aynı şeriatta. 7 Safa ve 4 Teslim Hazreti Adem zamanında da yaşandı. İşte Habil ile Kabil'e baktığımız zaman Kabil'in öldürmek istediği Habil'in Yedi Safa ve Dört Teslim'i yaşamış, iradesini de Allah'a teslim etmiş biri olduğu anlaşılıyor. Çünkü çok açık bir şekilde söylüyor. Eğer abisi Kabil kendisini öldürecek olursa o ona mukabele etmeyeceğini söylüyor. Ve Allah diyor takva sahiplerinin kurbanını kabul eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu sualin cevabını arayın. Allah'a iman etmek bir insanı hidayete erdirir mi? Bakalım. Diyanet İşleri var Türkiye'de. 87 bin kadrosu olduğu söyleniyor. Hepsi de Allah'a inanıyorlar. Ve dini öğretenler var. Onların dışında birçok kuruluş. Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlara bakıyoruz, Yahudilere bakıyoruz. Allah'a inanıyorlar. İşte Allah'a inanan bu insanlardan hidayete erecek olan onların toplamına göre çok küçük bir topluluk söz konusu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz,

İnsanları hidayete davet ediyor. O ve onun bağlılarının, sahabesinin gidecekleri yerin mutlaka cennet olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse onlar hidayete ermişler mi? Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, hepsinin kainatın en büyük mürşidine Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olduklarını söylüyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler, daimi zikre ulaşmışlar. Hepsi böylece ulul albab olduktan sonra muhlis olmuşlar. Ve sahabe adını verdiklerimiz ister Ensar olsun ister Muhacirin hidayete, son hidayete de ermişler. Yani irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olmuş? 14. basamakta müşriklerine ulaşmışlar. 21. basamakta Allah'a ruhları ulaşmış, Allah'a teslim olmuşlar ruhen. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 26. basamakta nefslerini Allah'a teslim etmişler. 27. basamakta muhlis olmuşlar. 28. basamakta iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmışlar. Öyleyse sahabe için şunu söyleyebilir miyiz? Onlar hidayete ermişler mi? Hidayetin en üst noktasına kadar gitmişler. İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler. Hepsinin sahabe adını verdiğimiz Ensar ve Muhacirin'in hidayete erdikleri kesin mi? Kesin. Yani irşat makamının sahip olduklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesin mi? Evet kesin. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacir'indendi, bir kısmı Ensar'a ve Muhacir'ine onlara tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Demek ister Ensar olsun, ister Muhacir'in iki gruba da tabi olunmuş. Bu sebeple hepsi irşat makamının sahipleri. Peki ne olmuş sahabeye de bu edebe ulaşmışlar? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Onun sözlerinden aldıkları ilhamla, onun sözlerini değerlendirmekle Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu öğrenmişler. Hepsi dilemiş. Ve hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler mi sualinin cevabını Allah Teala şöyle veriyor. Vellezî neştenebut tâgûte Zümer suresi 17. ayet-i kerime.
وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Yani tağuta kul iken, tağutun kulu iken, elbette ondan evvel sahabe hiçbir şey bilmiyordu. Bir defa bütün kabileler arasında düşmanlık vardı. Yetmez, kan davası vardı. Her kabileden birileri başka kabilelerden insanları öldürmüşlerdi. Ve öldürdükleri için karşı tarafta o kabilelerin her birinden birilerini öldürüyordu. Bu öldürmeler, son öldürme bir intikam vesilesi addedilerek, hangi tarafta birisi öldürülmüşse o taraftan birisi, diğer taraftan birisini öldürmek üzere derhal harekete geçiyordu. Bu kan davası kıyamete kadar uzayabilirdi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Önce Allah'a ulaşmayı, dilemeyi öğrendiler. Sonra tabiyetlerini gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda onların daha ilerideki kademelerine bakıyoruz. Ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. Bütün sahabe hidayete ermiş. Sonra bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra muhlis olmuşlar. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman olayın arkasında ne var? İşte bugünlere gelelim, karşılaştırma yapalım. Bütün sahabe yedi zamanın yedisinde yaşamışlar. Gördük ki Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişler ve böylece tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ve Allah'ın kulu olmuşlar. Sonra tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bu tabiyetleri gerçekleşmiş mi? Allah Teala Mü'min Suresinin 10. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor. Allah Teala'nın Mü'min Suresinin 10. ayet-i kerimesinde söylediği şey, Akabe'de onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Akabe'de kelimesini Kur'an-ı ayet-i kerimesi söylemiyor. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse bütün sahabe Allah'a tabi olmuşlar. Ve üçüncü safhaya bakıyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırması, ruhun Allah'a ulaştırılması olayı. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer 18 öyle söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Sahabe hidayete ermişler. Sevgili kardeşlerim,
ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 22. 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi?

Vatanya diyor ki, Ya beni Adem'e, en la tabidu şeytane, innehu leküm adümün mübin ve eni buduni, hazan sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, şeytana kul olmayın. Ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Öyleyse bana kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır diyor. Öyleyse onlar da Davud'a kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar bu farz emir gereğince. Ruhlarını Allah Teala'ya teslim etmiş bütün sahabe. Çünkü onların hidayete erdiklerini açık bir şekilde söylüyor Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Bundan sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeleri geliyor. Onu da gerçekleştirmişler.

Ali İmran, Nurte Allah Teala, bunlar veçlerini onlara deyin ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Siz de öyle yaptınız mı? Sorun bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine diyor Allah Teala. Bunların hepsi birer merhale. Neye dayalı? Sahabe Allah'a iman etmiş. Bu imanın arkasından Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördük ki bundan sonra mürşitlerine tabi olmuşlar. Bundan sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Daha üst kademeye bakıyoruz. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikirle nefs Allah-u Teala'ya teslim olur. Bütün sahabenin müllebap olduğu, lüplerin sahibi oldukları, yani bu hedefe ulaştıkları kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala diyor ki, Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab eskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halde de zikretmek, daim zikrin sahibi olmak demektir. Bir insan ya oturur, ya ayaktadır, ya yatıyordur. Bunların üçünde de zikir söz konusuysa o kişi daim zikre ulaşmıştır. Bütün sahibe ulaşmış. Ve ulaşanların ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. O zaman sahabe ulul elbab olmuş. Onların ulul elbab olması neyle belli? Daimi zikre ulaşmalarından belli. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Yani nefslerini de Allah'a, nefslerinin kalbinde hiç boş yer kalmadığı için, tamamen nurda dolduğu için nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra muhlis olma kademesi geliyor ve ona bakıyoruz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki tamam, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Öyleyse bütün sahabe muhlis olmayı başarmışlar. Son kademeye gelmişler mi? İrşat makamına tayin olmuşlar mı? Demin bir vesileyle geçmişti. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala o sahabe kuneyle benim var ya diyor. Onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacir'indendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse bütün sahabe Allah'a inanmışlar, tabi olmuşlar. İman tabiyetin öncüsüdür. Evvela Allah'a inanılacak ki tabiyet gerçekleşebilsin. Ama iman, Allah'a iman tek başına insanları hidayete götürür mü?
hidayete erdirir mi? Onların ruhlarını, veçlerini, neflerini ve iradelerini Allah'a teslim eder mi? Etmediğini görüyoruz. Şimdi sahabeyi beraberce inceledik. Gördük ki üzerlerine farz olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhu, veçi, nefsi, Allah'a teslim etmeyi, muhlis olmayı ve iradeyi de Allah'a teslim etmeyi hepsi başarmışlar. Onların adları sahabe. Ve onlara tabi olmuşlar. Sahabeye tabi olmuşlar. Tabi'in. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Öyleyse bunun bir bütün olduğunu görüyoruz. Şimdi 14 asır sonra bugüne geliyoruz. Hiç kimse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o 87 bin kadrosunun Allah'a, bir tanesinin bile Allah'a inanmadığını söyleyemez. Hepsi bu açıdan kesinlikle mümindir. Hiyç kimse ilahiyat fakültelerinde ders veren öğretim üyelerinin, orada öğrenim görenlerin, tarikatlara bağlı olanların, olmadan İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin, hiçbirisinin Allah'a inanmadığını söyleyemez. Bunlar hep inancın gereği. Şimdi bu kadrolara bakalım. Bunlardan tarikat mensupları bu 7 safhanın 7'sini de yaşayanlardır. Peki İslam'ın 5 şartıyla hidayette olduklarını düşünenler aynı inancın sahibi değiller mi? Allah'a inanıyorlar, kitaplarına inanıyorlar. Allah'ın inanç konusunda söylediği her açıdan meleklerine, resullerine, hepsine inanıyorlar. Ama hidayetteler mi? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartına inanan hiç kimse hidayette olamaz. Ama onlar imanın sahibi değil mi? Sahibi. İmanın bu inanç şartlarına intibak etmişler ve inanıyorlar. Ama imanları onları hidayete ulaştıramıyor. Bir insanın hidayete ulaşmaması halinde, affedersiniz, ulaşmaktan vazgeçtik, hidayet üzere olmayı gerçekleştirememesi halinde, o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte iki tane ayet, Rum 31 ve 32. Allah Teala diyor ki: "Menibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma böylece. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şimdi iki grup insan görüyoruz. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemiş ve
Allah'ı mülaki olmayı dilediği için takva sahibi olmuş. Allah'a mülaki olmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Öyleyse bir insanın takva sahibi olduğu ilk nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gördük ki bütün sahabe tağuta kul iken, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur, Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Demin Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesindeki, affedersiniz 17. ayet-i kerimesindeki bu hakikati ulaştırdık sizlere. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve ötesine geçtiler. İradelerini Allah'a teslim edene kadar gittiler. Öyleyse birinci kademe Allah'a mülaki olmayı dilemek, işte sevgili kardeşlerim, eğer bu dilek yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, herkes şirktedir. Takva sahibi değildir. Cennete sadece takva sahipleri gideceği için gidecekleri yer cehennemdir. Nereden belli yalnız takva sahiplerinin cennete gideceği? Allah Teala diyor ki ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Kime yaklaştırılmış cennet? Takva sahiplerine yaklaştırılmış. Sadece takva sahipleri cennete girebilir. Ve takva sahibi olmanın başlangıç noktası açık ve kesin olarak Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve müşriklerden olmaktan böylece kurtul diyor Allah Teala. Müşriklere bakıyoruz. Bu insanlar puta mı tapıyorlar? Hayır değil. Allah Teala açıklamasını yapıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir şekilde oyalanırlar diyor. Kendilerinde olanın doğru olduğunu zannederek oyalanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olmak iyi içerir. Takva sahibi olmak ilk etapta demek ki Allah'a ulaşmayı dileyerek münip olarak gerçekleşebilir. Münip olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamazlar. Çünkü İki ayetin mütevazını anlıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz Hazretleri de söylüyor zaten, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir diyor. Onların puta tapması söz konusu olmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte o gizli şirk Kur'an-ı Kerim'de bu ayette açıklanıyor. Rum 31 ve 32. Fırkalara ayrılan insanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkaların şeytana kul olduğunu söylüyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan, insanlara karşı olan hedefini,
mutlaka gerçekleştireceğim dediği şeyi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kimdir müminler? Kimdir mümin olmayanlar? Cennete gidecek olan müminler kimdir? Mümin olmayıp cehenneme gidecek olanlar, cehennemle birlikte cehennemde kalacaklar kimlerdir? Bir tek fırka ve bütün fırkalar. Rum 31 ve 32'de de bir tek fırka var. Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Geri kalan bütün fırkalar Rum 32'de geçen Allah'a ulaşmayı dilemeyip fırkalara ayrılmış olup her biri kendi elindekiyle ferahlananlar. İşte bu sebe 20'de fırkalara ayrılanlar cehenneme gidecek olanlar olarak, hidayete eremeyenler olarak gösteriliyor ve sebe 20'de mümin olmayanlar kafirler olarak gösteriliyor. Öyleyse burada mümin olmayanlardan muradı ne Allah-u Teala'nın? Hak mümin olmayanlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, onlar da hak mümin olacaklardı ve mutlaka cennete gireceklerdi. Ama dilemedikleri için o diğer bütün fırkaların arasındalar. O tek fırkanın dışında kalan şirkte olanların arasındalar. Öyleyse Allah'a iman hidayete erdirir mi? İşte bugünkü bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. Ve bütün dinlerde sadece küçük fırkalar, onlar Kur'an-ı Kerim'i yaşıyorlar. Zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hristiyanların ve Yahudilerin arasında da azınlıkların içinde de gece sabaha kadar zikreden, Allah'ı tesbih eden ve secde eden insanların varlığı söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah'a iman, sadece iman insanları hidayete erdirmiyor. İslam'ın beş şartını yaşayanlar, bu İslam'ın beş şartının yeterli olduğunu zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek için bir insanın elbette imanının var olması lazım. Bunlar inanıyorlar ki bunları yapıyorlar. Ama bu beş şartı yerine getiriyorlar diye cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İnanıyorlar. Demek ki iman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Bu imanın kuvveden fiile çıkışını temin eden İslam'ın beş şartı da hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Altıncı şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yedinci şart da zikirdir. Zikirsiz de hiç kimse hidayetin kademelerini yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek şimdi herkese sesleniyoruz ve Allah'a mutlaka ruhunuzu ulaştırmayı dileyerek Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı, bütün boyutlarda yaşamanızı yüce Rabbimizden diler. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an tutkun bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinde zorlama var mıdır? Peşinen söyleyelim, dinde zorlama yoktur. Evvela dinde zorlamanın olmadığını beyan eden bir slaytımız var. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan bir fizik bedenin sahibidir. Bu fizik beden iki misafirinden bir tanesi nefstir. Yapısında 19 afet var. 19 afete tesir eden şeytan var %100. Öbür tarafta ikinci misafir Allah'ın zatına üfürülen ruh Allah'ın emrinden. Sıra 81. Mutevasında 19 tane hasret var ve Allah'ın Resulü elçisi devrede. Bir de bu kişi akıl sahibi ve serbest iradenin sahibi. İrade kutsal, kutsal iradeye Allah karışmıyor ve kimsenin de karışmasını istemiyor. O sebeple Allah Teala biz gökleri ve yerleri hak ile yarattık. Yaptıklarının, iyiliklerin karşılığında mükafat, yaptığı kötülüklerin karşılığında ceza alsınlar diye. İrade kutsal, kişi iradesini serbestçe kullanır. İradesini Allah'ın emrine itaat, yasak ettiği fiilleri işlememe istikametinde kullanırsa mükafat, iradesini Allah'ın emretmediği istikamette isyan, yasakları işlemekle kullanırsa ceza. Bu iradenin kullanımı aklın emrinde. Aklın da iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Nefs şeytanın taleplerini akla ulaştırıyor. Ruh da Allah'ın taleplerini akla ulaştırıyor. Ama aklın da bulunduğu ortam çok önemli. Aklın şuurlandığı ortam Allah'ın ülkesi ise, emirlerinin yapıldığı, yasakların işlemediyse, o zaman ruhun talebi istikametinde yeşil ışık yakacak. Aklın şuurlandığı ortam şeytanın ülkesi, emirlerin yasak edildiği, yasakların işlendiği bir çevrede şuurlanıyorsa, o zaman da nefsin taleplerine diyecektir. İşte bu açıdan Allah Teala iradenin kutsal olduğunu Gâşiye 20-21'de sen öğüt ver çünkü sen bir öğüt vericisin. Sen bir zorlayıcı değilsin. Ve Kaf 5'te sen vaadimden havf duyanlara Kur'an'la ikaz edebilirsin. Yani Allah'ın vaadi ne? Allah'ın vaadi ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini. Vaad ettim cezadan, azaptan korkanlar, cehennemden korkanlarla Kur'an'la onları ikaz et. Ve Yunus 99'da Allah dileseydi elbette herkesin mümin olacağını yapardı. Ama insanlar mümin olsunlar diye sen zorlayacaksın? Hayır. Allah zorlamadığı gibi Resulünün de zorlamasını istemiyor. Ve Bakara 256 dinde zorlama yok. Dinde irşat yolu, Allah'a ulaştıran yol ve gay yolu beyan etmek var. O zaman Bakara 256'da o bu söyleniyor. Hiç kimse başka bir kimseyi Allah'a inansın diye, Allah'a ibadet etsin diye zorlayamaz. Bu Allah'la arasındaki Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Yapılan tatbikat böyle bir tatbikat değilse İslam'a aykırıdır. Allah emirlerini verir. Sizden karar bekler. Onları dilerseniz yaparsınız. Dilerseniz yapmazsınız. Ama Allah Teala bütün insanların kurtuluşa ulaşmasını istese de hiç kimseyi zorlaması söz konusu değildir. Kimsenin de başkanı zorlamasına da müsaade etmez. Bu sebeple din nasihattir. Din nasihattir, din nasihattir. Din-i nasihatin, din-i nasihatin, din-i nasihatin. Yani nasihat ne? Bakara 256'da irşat yolunu açıklamak, nasihat. Bakara 256'da gay yolunu açıklamak. İki yolu kişiye açıklayacaksınız ve kişi seçimini yapacak. Ama kişiyi gay yolu istikametinde zorlamak veya irşat yolu istikametinde zorlamak yok. Zorlayan kişi derecat kaybeder. Yeri derecat kazanır. Allah'ın kanunu bu. Din nasihattır. Din örnek olmaktır. Din yardım etmektir. İkinci sual peygamberlerden. Peygamberler insanları dine davet ederken insanları zorlamış mıdır? Hayır. Davet ederken sadece وَمَا نُرْسُلُ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. İrşat yolunu açıkladıktan sonra ulaşmayı dileyenleri Cennette müjdeliyorlar Resuller. İrşad gay yolunu açıldıktan sonra dilemeyenleri de cehennemde ikaz ediyorlar. Bu kadar, ama hiçbir zaman bir zorlama yok. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam kavmine tebliğ ediyor sizden. Bu hizmetten dolayı bir mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ben Allah işinim. Ama ben bu yanımda olanları kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Al-İmran 159'da eğer sen onlara karşı kaba yürekli olsaydın onlar dağılıp giderlerdi. Ama onlar için onlara affet, onlar için istişare et, onlar için mağfiret dile. Al-İmran 119, siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Din bir gönül işidir, sevgi işidir. Bu konu zorlamakla değil, sevdirtmekle gerçekleşir. Allah-u Teala'nın istediklerine bir defa daha bakalım. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, din adına yapılan zorlamalar insanlara derecet kaybettirir mi? Evet. Ahzab 67-68. قَالُ رَبَّنَا اَنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا فَدَنُنَا سَب۪يلًا. Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. Dinde zorlama, zorlayan kişiye derecet kaybettirir. Zorlanan kişiye kişi suç teşkil edecek bir şey kendi iradesiyle işlemedikçe derecet kaybettirmez. Kaybettiğimiz derecet bizim kendi irademizle yaptığımız veya yapmadığımız sebeplere bağlıdır. Allah bir emri yapmamızı istiyorsa biz yapmasak derecet kaybederiz. Allah bir yasağı koymuş ve biz o yasağı çiğniyorsak derecet kaybederiz. Ama bir başkası zorla bize bir şey yaptırırsa biz onu yapmıyorsak derecet kaybetmeyiz. Nahl suresinin 106. ayet-i kerimesi. Men kefere billahi min ba'di imani ila men ukrahu kalbu mutmainin bi imani. Yani kalbi imanla mutmain olduğu halde zorlanan kimse hariç. Yani kişi zorla bir şey yapıyor ama kendisi istemiyor. Karşı tarafın zorlamasıyla bunu yapıyor. O derecet kaybetmiyor. Onu zorlayan kişi derecet kaybediyor. Yani kaybettiğimiz derecelerin hepsi kendi irademizle yaptığımız veya yapmadığımız sebeplere dairdir. İnsanlar nefslerinden verdikleri bir gayretle insanları zorluyorsa Allah onlara derecat sistemiyle mutlaka cezalandırır. Bu derecatın negatife çıkması halinde onları cehennemle cezalandırır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala istiyor ki tüm insanlar cennete girsinler, ancak kimseyi zorlamıyor. Seçimi bize bırakıyor ve diyor ki kim bana hayattayken ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince sizin aklınıza ne geliyor? Ne ifade ediyor Allah'a ulaşmayı dilemek?
2: Allah'a ulaşmak, Allah'ın emirlerine uymak, peygamberin yolunda gitmek.
1: Sadece böyle namaz kılarak Allah'a ulaşılır mı?
2: Ulaşılmaz. Yani ahlaki olarak ne diyor dinde? Takva diyor. Takva güzel ahlaklı olmakla geçiyor tabii ki. Komşuna karşı, çevrene karşı, her yönüyle.
3: Yani Allah'a ulaşmak derken onun emir ve yasaklarını uygulamak. Bir de hani ilk sordunuz da dinde zorlama var mı diye. Dinde zorlama var. Eğer Müslümansan zorlama var. Ama farklı dindeysen onda yok. Ona geçişte onda zorlama. Ama dinde eğer Müslümansan örtüyse kapanacaksın, oruçta tutacaksın, namazda kılacaksın, zekatla vereceksin. Yani bunlar dinin zaten genel şartı. Bunlar konuşmamak bile gerekiyor.
4: Önce onun kulu olduğunu, ona tabi olduğumuzu bilmemiz, oku dediği zaman biz onu zaten algılamamız zorunluluğumuz var. Çenledi istiyorsak oku. Oku anlamı bana, ben sizi yarattım, siz bana döneceksiniz, size görev verdim, o görevi yerine getirin. Ana düşünce bu.
5: Her mümin, her Müslüman Allah'ı diler. Beş vakit namazda dilediğimiz de bu değil mi? Kıbleye döndüğün zaman da veyahut da mihraba baktığın zaman da Allah'ın makamı diye görüyorsun. Dolayısıyla herkesin talebi de odur.
0: Bir misal, eğer Müslümansan dinde zorlama var. Ama farklı dindeyse onda yok. Yani örtüyse kapanacaksın, oruçla tutacaksın, namazla kılacaksın diyor. Müslüman bir insanı din konusunda zorlamak normal midir? Hayır, değildir. Din, İslam bir gönül işidir, bir sevgi işidir. Zorlayıcı bir hükmü yok. Evvela biz İslam'ı yaşayanlarız. İslam'ı yaşayanlar Allah'ın emirlerine itaat edenlerdir. Bu itaat serbest iradenin zedelenmesine hiçbir zaman müsaade etmeyen bir dizayn müdafaa etmeyi gerektirir. Allah'ın emirlerinin yapılmaması söz konusu ise bunun hesabı Allah'la kul arasındadır. Allah'ın yasaklarının işlendiği bir durum söz konusu ise yine bu da kulla Allah arasındadır. Örneğin Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman Allah Teala başörtüsü

0: Dolayısıyla tebliğ var. İrşad yolunu, gay yolunu beyan etmek var. Nasihat etmek var. Örnek olmak var. Yardım etmek var ama zorlamak yok. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz şu an. Allah razı olsun.
1: Allah Teala kim Resul'e itaat ederse bana itaat etmiş olur diyor ve yine seçimi insanlara bırakıyor. Allah'ın bu devirde de tayin ettiği Resuller, mürşitlere itaat etmek konusunda, onlara tabi olmak konusunda ne düşünüyorsunuz? Var mıdır Allah'ın yeryüzünde hak mürşitleri?
2: Ben ona katılmıyorum. Şöyle ki onu Allah bilir. Eğer yetkili de koysa insanları bilen tanıyan odur. Senle bana onlardan üstün bir zeka vermedi ki biz insanları dardalım, ölçelim, bilelim, değerlendirelim.
3: Her insan kendine göre zaten bir mürşit. Yani siz doğru yolu bulduktan sonra her yol zaten Allah'a çıkar. Eğer Allah'ın verdiği izde gidiyorsan, o ayetler üzerine, hadisler üzerine, Peygamber Efendimiz'in öğrettiği üzere gidiyorsan zaten herkes kendi başına bir veli zaten. Yani hani Allah'tan daha güzel vekil, dost var mı diyorlar, diyor ya ayette. Orada ne diyor? Yani Allah'a dost edin. Zaten başkasına gerek yok. Yol gösterici tabii ki olması gerekiyor.
4: Hazreti Muhammed Aleyhisselam son peygamber ifadesi size sorunun cevabı içerisindedir diyebilirim.
1: Var mıdır yeryüzünde şu an bir hak mürşit? Allah dostları, ermiş evliyalar.
5: Allah dostları her zaman vardır. Yani bu kıyamete kadar devam edecektir. Şimdi peygamberler, peygamber varisleri. Bunlar vardır yani. Yani daha önce padişahlarında hepsinin Allah dostu.
0: Misafir müşterinin varlığı konusunda onu Allah bilir. Seninle bana üstün bir zeka vermedi ki biz insanlar Allah'a tartalım, ölçelim, değerlendirelim. Bir mürşidin gerçek mürşit olduğunu tespit etmek kendi aklımızla vereceğimiz bir karar mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim bütün insanoğlunun aklına din açısından sorabileceği her sualin cevabını içeren bir kaynaktır. Mürşidi farz kılmıştır ve mürşidin seçimini bize bırakmamıştır. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde وَلَاللّٰهِ قَسْتَ سَب۪يلِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Yani mürşid Allah'a giden bir yolun üzerindedir. Yasin suresinde Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki Yasin vel Kur'an hakim enneke eminim seni gönderilen Resullerden kıldık. Allah sirat-ı müstakim. Sen sirat-ı müstakimdesin. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşitleri Allah'a ulaştıran yolun üzerindedirler. Ve o yolun tayini, seçimi Allah'a aittir. Alallahi kastesebil. Minacail. Bazı yollar Allah'a ulaştırmaz. Ve leşâ kelle hedâkum ecmaîn. Dileseydi Allah hepinizi hidayete erdirirdi. Kimi hidayete erdiriyor? Hidayeti dileyenleri. Kimi derate bırakıyor? Hidayeti dilemeyenleri. Maide 35 Ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve ebtegû ileyhi vesîlete. Kim takva sahibi olmayan sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Emir Kur'an'da merkezinde aklınız vardır ama eğer aklınız edindiği kültürün tabi gereği olarak nefsinize birçok konuda hak tanıyorsa nefsiniz şeytanla beraber sizi yerden yere çarpar. O da sizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı, belki birçok yasakları yapmanızı icap ettirebilir. Bu sebeple Allah Teala hacet namazını kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Her mizaca göre, her yapıya göre Allah Teala'nın ayrı bir çözümü vardır. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmıştır. Öyleyse bir mürşidin gerçek bir mürşit olduğunu tespit etmek bizim kendi aklımıza vereceğimiz karar değil. Kalben ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılarak mürşidimizi Allah'tan talep etmemiz, hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği kişiyi bizim mürşidimizdir. Allah kimseyi aldatmaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle, gül kakan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, izniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Zorlama olmadan iman edenle korku ya da baskı altında

0: arasında, iman eden arasında nasıl bir fark vardır? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok sevmiş inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zorlama olmadan iman edenle, gönülden iman edenle, korku ya da baskı altında iman eden arasında nasıl bir fark var? Sevgili kardeşlerim, 7 ayet-i kerimede kalplerinde olmayanı söyleyenler. Bir tanesi Enam 158, bir tanesi Mumin 85, bir tanesi Secde 29 ve diğer o ayetleri ihtiva eden slaytımız. Yani bir dış zorlama ile mesela Firavun suya gark olacağı sırada o amenne bir Rabbi Musa ve Harun'e, biz Hazreti Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. İşte bu bir dış zorlama neticesindeki iman söz konusu. Burada da olan meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amini olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine fayda vermiyor. İmanı kendisine fayda vermeyenler belki o böyle bir başlıkta bir slaytımız olacak. İmanı kendisine fayda vermeyenler. Bir düş zorlamayla. Mesela Mümin suresinin 85. ayet-i kerimesine bakalım. Mümin 85. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında gelip geçen sünneti budur. Yani bir dış zorlama varsa ve o kişi ben iman ettim diyorsa Allah o kişinin iman etmediğini söylüyor. Böyle bir sılatımız var 7 tane ayet-i kerime. Bunlar 14 asıl evvel Peygamber Efendimiz'le birlikte münafıklar da yaşıyordu. Her biri birer sahtekardı. Allah'a inanmıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğuna inanmamışlardı. Ama hep korkmuşlardı. Onların sahabe yaptığı yanlış davranışların, dayakların, işkencelerin kendilerine de uygulanacağını zannederek yaşıyorlardı. Bu sebeple düşüncelerindeki işlemle fiiliyata geçirdikleri işlem daima birbirinden farklıydı. Nefsleri istikametinde sahabeyi ve Peygamber Efendimiz'i aldatmaya çalışıyorlardı. Ama Allah'ı seven insanlar için emirlerine getirmek bir saadet vesilesidir, mutluluk vesilesidir. Yani öyle bir slaytımız var dış zorlamayla iman edenler. Fetih suresinin 29. ayet kelimesi. Secde suresinin 29. ayet kelimesi. Secde 29. Secde 29. Ne diyor? Ölüm geldi. Kul yevmul fethi la yenfe'u lezine keferu imanuhum. Fetih günü, yani ölüm günü geldiği zaman kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Onlar süre de verilmez. Bunun gibi bir dış zorlamayla iman edenler 7 tane ayet-i kerime inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre şeytanın da insanlar üzerinde bir yaptırım gücü yok. Yani şeytan insanlara zorla hiçbir şey yaptırmıyor. Sadece insanları davet ediyor. Şeytanın telkinlerinden kurtulmak içinse Allah'ın ismini zikretmemiz farz kılınmış. Zikrin önemi hakkında ne söylersiniz? Yani bugün insanlar yeterince Allah'ı zikrediyor mu? Allah Allah diye zikir yapmamız farz kılınmış. Zikir insanın hayatını ne değiştirir?
3: Şimdi insan o farklı bir yaşamak tabii gerekiyor. Yani Allah'ı zikretmek, Allah'la haşr olmak yani... Her zaman onu aklımda çıkamamak. Tabi Allah'ın kelamını zaman zikretmek gerekiyor tabii ki. O da yaşamaya bağlı yani.
2: Bugün İslam'ı evet İslam dairesindeyiz ama yaşıyor muyuz İslam'ı? Düşünüyor musunuz İslam aleminin gerçek anlamda İslam'ı yaşadığını?
4: İslam aleminde gevşeme vardır. Gevşedik. Gevşemeyin diyor.
5: Zikir çok önemli. Zaten Kur'an'da da geçiyor. Hani zikrediniz, tabii ki zikrediniz.
2: Yeterince insanlar zikrediyor
5: mu? Yok yavrum, olsa zaten yeryüzü bu halde olur mu yavrum benim? Nerede? Maalesef. Ama dediğim gibi eğer şeytana biz müddet verdiğimiz kadar bizden uğraşır. Biz de ona müddet vermeziz, asla bizden uğraşmaz. O da bizim elimizde yani. Her şey gene insan kendinde bitiyor.
6: Zikir önemlidir. Zikir direkt Allah'a bağlılığını ilan etmektir. O nedenle zikir doğru bir şeydir.
1: Bir misal, şeytana biz müddet verdiğimiz zaman bizimle uğraşır. Müddet vermediğimiz zaman asla bizimle uğraşmaz. Şeytanın bizimle uğraşmasını nasıl engelleyebiliriz? İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş oğlu büyükten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracak ve üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın vaadidir. Ama ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden caydım. Ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Yani serbest iradenizi hiçbir konuda zorlamadım. Sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Hicr 39'da da diyor ki İblis, beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama Allah Teala ihmalsuzluklar hariç. Şeytan her zaman bizim düşünce platformumuza girip bizim düşüncemizi taklit ederek bize doğru olduğunu zannettiğimiz yanlışları yaptırabilir. Nefsimize bu telkinleri yaparak her zaman onun kölesi olmanızı ister. Ömrünüz boyunca her saniye sizi aldatmak da vazifeli görür kendisini. Şeytan bu insanların tamamı üzerinde başlangıçta başarır. Sonra insanlar eğer hakikatleri anlayabilirlerse yavaş yavaş zikirlerini arttırarak bir gün şeytanın üzerinde onların hegemonya kurarlar. Şeytan artık onlara bir zarar veremez. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aranın her birinizin bir şeytanı vardır diye buyurunca ashab sorar. Senin de mi ey Resulü? Peygamber buyurur ki evet benim de ama ancak Allah bana yardım etti ve o Müslüman oldu. Artık bana sadece hayır emreder. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Aile içinde, dini konularda, çocuklara yaklaşımda nasıl bir yol izlenmelidir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Esselamu rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Aile içinde, dini konularda, çocuklara yaklaşımda nasıl bir yol izlenmelidir? Çocuk çevresine zarar veren birisi ise mutlak surette Allah'ın kanunu gereğince o zararı ona ödetmeliyiz. Çocukla diğer insanlar arasındaki ilişki kulla kul arasındaki ilişkidir. Bu adaleti gerektiriyor ve mutlaka ceza tatbik edilmeli ki bir daha o kişiye zarar vermesin. Ama kul ile Allah arasındaki ilişkide mükafata dayalı bir ilişki var. Anne baba da Allah ve Resul ilişkisinde sevgiyle yaklaştıkça, sevdikçe onu mükafatlandırmalı. Örneğin Allah'ın emirleri. Allah'ın emrini yapması olduğu takdirde mükafatlandırmalı o çocuğunu. Allah'ın yasaklarını işliyor çocuk ama vazgeçmesi halinde de onu mükafatlandırmalı. Allah'ın kanunu bu. وَمَا نُرْسَلِ الْمُسْتَلِينَ اِنَا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. İşte bizim de çocuklarımıza karşı Allah'ın ahlaki ilahlıktan bizlerin de müjdeleyici ve uyarıcı olarak devreye girmesi gerekiyor Allah'ın yardımı. Çocukların Allah'tan emirlerini dinlememeleri karşısında onlara biraz zor kullanmak Allah'ın emridir. Ama eğer çocuklarınız siz onları dövecekseniz diye namaz kılıyorlarsa, oruç tutuyorlarsa bundan ne ona ne de size hayır gelmez. Onları ikna etmek mecburiyetindeyiz. Mutluluğun bunun arkasında olduğu, bir insanın nefsindeki afetler sebebiyle mutluluğu yakalaması mümkün olmadığı, ancak zikir yaparlarsa bu hedefe ulaşacaklar onlara, onların anlayabileceği bir dille anlatılmalıdır. İnsanlara akılları nispetinde konuşun. Akları üstüne hitap edin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad olmak. Hepimiz artık ezbere biliyoruz ki İslam merdiveni 7 tane safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, 3. basamak, mürşide tabiyet 2. safa, 14. basamak, ruhu Allah'a, Allah'ın ulaştırması 3. safa, 21. basamak, fizik vücudun teslimi 4. safa, yirmi dördüncü basamak. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi 25. basamak, 26. basamak. İrşad olmak. İrşada ulaşmak 26. basamak ve nefsimizi teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin edilmek. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece kurtuluş ümidi o kişinin sıfırdır. Hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün olamaz. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi 3. basamaktadır. Bu konunun başlangıcıdır. Ondan evvel kişi manevi hayatta değildir, bir ölüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir, küfürdedir, hüsrandadır, gideceği yer cehennemdir. Bütün negatif faktörler onun üzerindedir. Öyleyse irşad olmak adını verdiğimiz müessese bir fenomeni başlatacaktır. Bu başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. O dilek kişiyi takva sahibi yapar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse takva sahibi olur ve gizli şirkten kurtulur. İşte Allah Teala konunun bu noktasını açıklamış. Buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğin için dileyerek müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Biliyoruz ki müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Onlar şirktedirler. Bir açık şirk var, putlara tapmak. Bir gizli şirk var, putlara tapmamak ama Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Gizli şirktir ve takva sahibi değildir. Gideceği yerde bu sebeple cehennemdir. Çünkü cennet
sadece takva sahipleri için vardır. İşte Allah Teala Kaf suresinin 32. 31. ayet-i kerimesinde diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz şey budur. Li külli evvâbin hafiz, bütün evvâb olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Evvâb olan kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh meava en üst seviyeli sığınağa ulaşmıştır. Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Vallahu indehu husnul mea. Ve Allah andolsun ki onun katında en güzel hüsn, güzellerin en güzeli sığınak Allah'ın zatıdır. Demek ki o zata sığınmak söz konusu. Bunun için bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Böyle bir dilek bizi cehennemden mutlaka kurtarır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Burada Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Yalnız dileyenler. Öyleyse bu konumuzun başlangıç noktası. Bu noktadan itibaren Allah bize İrşat makamını tanımamız için yardımlarda bulunur. Gözlerimizde hicab-ı mestura varsa onu alır. Kulaklarımızda vakra varsa onu alır. Kalbimizde ekinnet varsa onu alır. Görme hastamızın üzerindeki perdeyi alır. İşitme hastamızdaki engeli alır. İdrak etme hastamızdaki engeli de alır. Ve kalbimize ihbat koyar. 7 tane faktör oluşuyor böylece. Allah'a ulaşmayı dilerse kişi, dilediği andan itibaren onda engeller yoksa zaten problemi yok. Sadece kalbine ihbat konulur. Eğer bu kişiye bir teklif yapılmamışsa, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'ın cennetine gir. Cennete mutlaka girersin denmemişse ki herkese mutlaka denir. Hayatında herkes bu sualin cevabına, bu suale mutlaka muhatap olur. Allah Teala bütün insanlarda eğer onlar tebliğe muhatap oldukları zaman hiçbir şey yapmazlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse hastalarına engel koyar. Eğer karşı çıkarlarsa yani kabul etmezlerse uzuvlarına engel koyar. Eğer bunlarla da kalmayarak irşat makamıyla kavga eden ama daha öteye geçen başkalarını da Allah'ın yolundan men eden bir kişi söz konusuysa o zaman onların hem uzuvlarına hem hastalarına engeller koyar Allah-u Teala. Öyleyse tebliğe muhatap olmak üç şekilde sonuçlanır. Kişi hiç itiraz etmez. Ama kabul de etmez. Hastalarına engel konur. Kişi itiraz eder. Kullarına engel konur. Gözlerine, kulaklarına, kalbine.
Eğer kişi bununla yetinmez de tebliğ yapana haddini bildirmek için harekete geçip onunla tartışmaya girerse, o zaman Allah-u Teala onların hastalarını da uzuvlarını da engel koyar. Burada konunun başlangıcındayız. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dileyince onun önüne açılmıştır artık. Allah-u Teala onda mürşit sevgisini uyandıracaktır. Kişi hacet namazını kılacaktır. Dikkat edin, o kişi mürşit sevmeyecektir. Allah ona mürşidi sevdirecektir. Allah ona mürşidi de bulduracaktır. Hacet namazını o kişiye kıldıran Allah'tır. Ve o kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini isteyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidini istediği zaman, talep ettiği zaman, hacet namazını kılıp gece saat 12'den sonra, Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişinin görevi bu mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Tabi olduğu anda ikinci safhadadır kişi. Kalbine iman yazılır. Ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Kişi kime tabi olursa olsun, başının üzerine gelecek olan bir tek ruh vardır. O devrin imamının ruhudur. Ve kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. Burası ikinci safhadır. 14. basamak. Kişi Allah'tan sorduğu ve gördüğü mürşidine ulaşır. Önünde diz çöküp tövbe eder. Eğer kafasında başka birisi daha varsa, bir başkası daha varsa, yani birden fazlaysa, o zaman hacet namazını kılıp sorduğunda Allah-u Teala o kişiler arasındaki farkı da gösterir. O kişinin hangisine ulaşması lazım geldiğini açık bir şekilde gösterir. Ona gidilip tabi olmayacaktır. Tabiyet gerçekleşti. Ne olur? Tabiyet gerçekleşince kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk eder, ana dergaha ulaşır. Ana dergâhtan ardına seyri sülük denen yolculukla o ruh evvela birinci kata kadar çıkabilir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra sırasıyla üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata çıkar. Yedinci katta yedi tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Bu fenomen seyri sülük adını alır. Allah'a doğru yapılan yolculuk manasına gelir ruhun. Allah'a yaptığı yolculuk. Ruhun Allah'a ulaşma süreci. Bu arada zikir devamlı artış gösterir. Bu zikir ortalama 33 bin, 35 bin, 37 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ruh yedi tane gök katını aşmıştır. Birinci katta herkesle beraber çimenlerde secde etmiştir. Çimenler üzerindeki seccadelerde. İkinci katta su arınma havuzlarında, üçüncü katta iki katlı köşk mescitte secde etmiştir. Oradan Allah'a doğru uzanan bir gök katını aşıracak olan bir yola girerek hiç kimsenin ayağı
Onun altındakinin başına değmeksizin yapılan o yolculukta üçüncü kattan dördüncü kata ulaşmıştır. Ve dördüncü gök katında bu kişi için Beytül Makdes söz konusudur. Beşinci katta ulaştığı zaman Beytül Haram'ın aslına ulaşır. Birincisinde Beytül Makdes'in aslına, ikincisinde Beytül Haram'ın aslına ulaşır. Sonra altıncı gök katına ulaşacaktır. Orası Sıbkatullah olmak mahalidir. Çok açık beyaza yakın renkteki bir nur kalıbından çıkan nurlarda kişi çok açık yeşil beyaz bir renge bürünür derisi ve çatır çatır çatlar. İşte bu çatlamanın neticesinde kişinin rengi artık o hüviyete döner ve bu kişiye hilat giydirilir, eline kılıç verilir ve yedinci gök katına yükseltilir. Yedinci gök katının girişi bir altın kapıyladır. Altın kapının önünde yedi vakfından oluşan yaklaşık 80 santim 1 metre genişliğinde 7 tane altın halka, zincir halkası birbirine bağımlıdır. Kişi bir evvelki katta kendisine verilen kılıçla o zincire bir defa vurur. Zincir ikiye ayrılır. Karşıdaki kapı otomatik olarak açılır. Kişi oradan içeri girer. Sonra da tavandan yukarı çıkarak yedinci gök katının kader yücelerine ulaşır. İşte ulaşanlar orada tek bir sıra oluştururlar. Herkes kendi kader hücrelerinin dizisinin önündedir. Altıgen kader hücreleri. Onların arkasında Ümmül Kitap, birinci alem. Kader hücreleri açılarak Ümmül Kitap'a ulaşılır. Ümmül Kitap boşlukta duran bir kitaptır. Şimdiye kadar peygamberlere ve peygamber olmayan Resullere Allah'ın yazdırdığı kitaplar varsa o kitaplar orada bir aradadırlar. Son indirilen kitabın son sayfası açıktır. Oradan kudret denizine geçilir. Kudret denizine dalınır. Suyun derinliklerinde incelemeler yaptırılır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin bulunduğu makam-ı mahvuda ulaşır ruh. Orada devrini tamamlayınca ondan bir sonraki kademe olan Divan-ı Salih'ine ulaşır. Divan-ı Salih'inden sonra da zikir hücrelerine ulaşır. Zikir hücreleri ulaşacağı son merhaleyi ifade eder yedinci gök katında. Oradan ruh dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu kişi ruhunu, bu kişinin ruhu Sidretil Müntaha'ya ulaşır zikir hücrelerinden ayrılıp Sidretil Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu, fenafillah olmaktır.
Fena filah olma müessesesi demek, fena fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Allah'ın zatına ulaşan ruh orada Allah'a sarılır, Allah'ın zatında yok olur. Çünkü o ruh Allah'ın ruhudur. İşte seyr-i sülük, ruhun insan vücudundan çıkarak o kişi dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşmasının adıdır. Bununla kişi üçüncü mertebededir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu ruhun Allah'a ulaşmak suretiyle olan yegane teslimidir, tek teslimi. Allah'a ulaşarak teslim, ruhun teslimidir. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelecektir. Bu bir dik yokuştur. Ne demek istiyoruz? Bir insan 33 bin zikirle, 35 bin zikirle, diyelim 37 bin zikirle, daha geniş olsun, daha çok olsun, 40 bin zikirle, bir günde yaptığı zikirlerin toplamı hepsi bu kadar, Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Ama fizik vücudun teslimi, bu kişinin 3 saat civarında başardığı o zikrin tam 6 katını gerektirir. En az 18 saat zikretmeyi gerektirir kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi. Sadece bu teslimi yapabilenler, 18 saat çevresinde zikri gerçekleştirebilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimiyle kişi irşad olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Fizik vücudun teslimi daimi zikir için aşılması lazım gelen en önemli, en zor basamaktır. O aşıldıktan sonra daimi zikre ulaşmak, günde 18 saati geçen bir zikrin sahibi olan bu kişinin daimi zikre ulaşmasını adeta Allah kendisi gerçekleştirir. Kişi biraz gayret ederse Allah Teala onu mutlaka ulul elbab yapar. İşte ulul elbab lüplerin sahipleri demektir. Lüp sır hazineleri, Allah ile konuşma yeteneğidir. Ulul elbab bir insanın nefsinde hiç afetin kalmaması halini ifade eder. Ulul elbab makamında bir kişinin muhtevasında evvela bu kişi Allah'a nefsini teslim etmiştir. Teslim edebilmesi için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması gerekir. Öyleyse birinci özellik, bu kişi daimi zikirde olduğu için kesintisiz bir nur akımı nefsinin kalbini daima nurlarla dolu tuttuğu için, karanlıkların girmesine nurlar devamlı geldiği için engel olurlar. Devamlı kalbe nur girer, bu sebeple karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Devamlı zikir, Allah'ın katından devamlı gelen fazıllar nefsin kalbini tamamen doldurmuştur. Nefsin kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanan fazıllar, başlangıçta gelen %2 rahmet nuruyla %98 fazıl nefsin kalbini tamamen doldurmuştur. Bu kişi nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan birisidir. Ulul elbab. Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı için bu kişi negatif şeyleri oluşturmaz.
Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasaklarını yapmaz. Bu kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlarla kaplanmıştır. Birinci özelliği budur. İkinci özelliği, Allah-u Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp gözüyle yedi kat yerleri görmeye başlar. Sıfırın altında aşağı doğru inen yedi tane alem. Bu yedi alemi birer birer görmeye başlar. Bu kişi Allah'ın söylediklerini işitir. Allah ile konuşur. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir ve Allah'a cevap verir. Allah ile karşılıklı tezekkür eder. Karşılıklı konuşur. Bu kişi daimi zikirdedir. Kesintisiz bir şekilde zikretmektedir. Zikir, Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat isimli nurları indirir. Aslında başlangıçta yüzdeki rahmet kalbe girmiştir. Artık salavat nurları fazılları kalbe taşıyacaktır. Kesintisiz bir şekilde fazıllar kalbe gelir ve kalp hiçbir zaman karanlığa düşmez. Fazıllar kalbi 198 doldurmuştur. Devamlı gelen fazıllar onun boşalmasına başka bir şekilde karanlıkların o kalbe girmesine müsaade etmez. Burada artık farklı bir olay söz konusudur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Kalbe nur doldukça o kişi devamlı derecat kazanmaktadır. Neden? Çünkü zikir en büyük ibadettir ve kişiye devamlı derecat kazandırır. Öyleyse bu kişi devamlı derecat kazanan kişiye Allah-u Teala ehli hayır dediği cihetle ehli hayırdır. Devamlı derecat yani hayır kazanmaktadır. Ayrıca bu kişinin bir başka özelliği hakim veya hakem sıfatıyla hareket ettiği zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için mutlaka doğruyu doğru kararlar verir. Kendiliğinden karar veremez. Allah'a sorarak karar verir. Bu sebeple daima hayır işler her kararında yeni bir hayra imzasını atar. Bu o kişinin hikmet sahibi olması demektir. Hüküm verdiği zaman bu kişi hikmet sahibi olarak hükmünü verir. İster hakem olarak bir konuda vazifelendirilsin, karar versin, Allah'tan sorarak karar verir. İster hakim olarak insanların arasındaki davalarda karar versin, Allah'tan sorarak karar verdiği için ikincisinde de mutlaka doğru cevabı verir, Allah'ın sorduğu cevabı verir. Bu sebeple bu kişi ehli hükümdür. Ayrıca bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman eğer ayet 28 basamaktan birisine aitse bir bakışta ayetin yerini derhal sezer ve doğrusunu söyler. Bu sebeple ehli hikmet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ulu'l-Elbab makamına gelen bir insan acaba irşad olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Allah Teala bu kişiyi
ihlas makamına ulaştıracaktır. Ulvelbab makamı daimi zikre ilk ulaşılan makamdır. Kişiyi lüklerin sahibi kılar, sır hazinelerinin sahibi kılar, Allah'ın sözlerini işitme ve Allah'la konuşma yetkisini verir kişiye ve yer katları gösterilir. 7 tane yer katı, sıfırın altındaki 7 kat. Ve zemin katta bunların içindedir. Bir orta nokta olarak, sıfır noktası olarak. Bundan sonra öyle bir gün gelir ki bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Bu o kişinin muhlis olması için yeterli sebeptir. Kim Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse, o artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbenin sahibidir. Ne diyordu Allah-u Teala İblis'e? Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın. İşte burada öyle bir tövbe oluşur ki Allah-u Teala'nın huzurunda bu tövbe tövbe-i nasuh adını alır. Mensuh olmayan, değiştirilmesi mümkün olmayan, böylece o kişinin nasuh olmadığı bir tövbe. Bu kim? Tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe ederse, bu tövbe kalıcı bir tövbedir. Hiçbir olay bu tövbeyi bozamaz. Bu kişi tövbe-i nasuhun sahibi olarak ömrü boyunca o tövbenin bozulmadığı bir ortam içerisinde yaşar. Hiçbir olay bu kişinin tövbesini bozamaz. İşte burası kişinin irşad olduğu yerdir. Tövbe-i nasuhla tövbe ettiği yer. Peki bu irşadın, kişinin irşad olmasının Allah-u Teala tarafından kabul edildiği ve ona bir paye verildiği bir statü var mı? Evet, var. Bu noktada kişi tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe ettiği zaman Allah onun günahlarını vaktiyle mürşide tabi olduğu zaman ne yapmıştı? Günahlarını örtmüştü ve sevaba çevirmişti. Burada da Allah-u Teala o kişinin günahlarını örter ve sevaba çevirir. Tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra öyle bir an gelir ki Allah-u Teala o kişinin günahlarını örter ve sevaba çevirir. İki faktör oldu: günahların örtülmesi, sevaba çevrilmesi. Bu ikisinin ortasında bir üçüncü işlemi vardır Allah-u Teala'nın. O kişinin başının üzerine kendi ruhunu, o kişinin ruhunu getirir. O güne kadar başının üzerinde devrin imamının ruhu vardı ve nur vardı. Allah-u Teala o kişinin üzerine yeni bir nur olarak onun kendi ruhunu ulaştırır. Bu bir son mudur? Hayır. Bir kademe daha var. Böyle olduktan sonra Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Ve o kişinin o güne kadar daimi zikirdedir kişi. Yaptığı zikir
daimi zikrin ötesinde tesbihe dönüşür. Çünkü o kişi eğer irşat makamına tayin edilecek seviyede birisi ise külli irade onun iradesiyle yaptığı daimi zikri külli irade devam ettirir. Bu sebeple artık o bir zikir değildir, tesbihtir. Külli iradenin vücuda getirdiği bir Allah kelimesinin kesintisiz devamı sistemidir. Eğer o kişi bir Resulse, Veli Resulse veya bir Nebi ise, Nebi Resulse, o zaman külli irade değil, ilahi irade devreye girer ve o kişinin muhtevası bu noktada gene tesbih olur ama bu ilahi iradenin tesbihidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan evvel gelen Hazreti İsa, ondan evvel gelen Hazreti Musa, hepsi bu külli zikrin sahipleriydiler. Bunun adı tesbih idi. Peki bunun ötesi, devrin imamı peygamberler olduğu zaman peygamberdir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onunla peygamberlik meselesi bitmiştir. Ve Allah Teala peygamberliğin onun devresinde bittiğini işaret ederek bu peygamberliğin tamamlandığını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber nübüvvet sona eriyor. Diyor ki Allah Teala, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin, erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam olmuştur, sona ermiştir. İşte böyle olunca nübüvvet müessesesi sona ermiştir. Ama veli resuller kıyamete kadar devrin imamları olarak görev yapacaklardır. Ayrıca her kavimde, bütün devirlerde Allah'ın bir resulü, o kavmin içinde o kavmin lisanıyla konuşan bir resulü daim olarak hayatta olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördük ki irşad olmak kişisel bir olgudur. Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Ve kişi irşad olduğu zaman mürşit olmak için hazırlığını tamamlamıştır. Tövbe-i Nasuh ona son işlemlerin yapılabilmesi için bir köprüdür. Tövbe-i Nasuh'unu aşabilen herkes de mutlaka günahların örtülmesi, başının üzerine kendi ruhunun gelmesi, günahların sevaba çevrilmesi ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad ehli kılınmak, mürşid hüviyetine Allah-u Teala tarafından getirilmek söz konusudur. Bir başka ifadeyle muhlis olmak, irşad olmak, muhlis olmanın arkasından da irşad olmak, mürşid olmanın temelidir. Kişi irşad olmuştur ki başkalarını irşad edebilecek olan bir hüviyete ulaşsın. İlahi irade veya külli irade o kişi üzerinde kesintisiz bir tesir icra etsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşad olmak isimli.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yemin, misak, ahd, ahdallahi. Allah'a verdiğimiz üç grup yeminlerden bahsediyor Allah-u Teala. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o Allah'a misak verdiğiniz günü hatırlayın diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Siz de ona evet demiştiniz. Kâlû dediler ki, bela evet.

işittik ve itaat ettik dediniz, diyor Allah Teala. Bütün ruhlara Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbimizsin diyoruz. O da diyor ki, madem ki Rabbinizim, öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden misak istiyorum. Ey ruhlar,

Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar. Sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Ve diyoruz ki işittik. Allah Teala da diyor ki öyleyse itaat edin. Ve ruhlarımız Allah'a misak veriyor. Biz hayattayken Allah'a teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Biz hayattayken Allah'a teslim olacaklarına dair. Ve nefslerimiz

Allah'a yemin veriyor, biz hayattayken Allah'a ulaşacağımıza, Allah'a teslim olacağımıza dair. Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine bütün hepimizin verdiği cevap evet sen bizim Rabbimizsin cevabı. Madem ki ben sizin Rabbinizim diyor Allah Teala öyleyse sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Sizin Rabbiniz olduğuma göre bana bu yeminleri verin diyor. Ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz Allah'a yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor. Bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. İlahi irade yarattığı mahlukunun cüz'i iradesinden o iradenin de Allah'ın iradesine teslim olması konusunda misak istiyor. İşte Maide 7 bütün bu yemin, misak ve ahdi muhtevasına alan bir ayet-i kerimedir. Ama konu orada bitmiyor. Çünkü bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizden de Allah Teala'nın ilahi iradesi misak almış. Orada da bitmiyor. Daha Allah'ın ahdi ve vasiyeti var. Onların da devreye girmesi lazım. Böylece kavramlar bir araya geldiği zaman bir bütünü oluşturuyor. Allah'a verdiğimiz yeminler ruhumuzun, içimizin ve nefsimizin yeminleridir.

Allah Teala Ali İmran suresinde 67-68. Ayetlerde kim yeminlerini ve ahdini ifa ederse diyor. Yeminler ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin yeminleri. Ahd de fizik vücudumuzun ahdi. Ama bir ahdimiz daha var sevgili kardeşlerim. O ahdimiz irademizin de misakini kaplayan ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminlere, misaklere, ahdlere daha yaklaşalım. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. İfa ederlerse ne yaparlar? Allah'ın ahdi, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz midir? Hayır. Allah'ın ahdi, irademizi Allah'a teslim etmemizdir. Allah'ın ahdi sadece irademizin Allah'a teslimini ifade eder. Ama irademizi Allah'a teslim edebilmemiz için önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın ahdi açık bir şekilde yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efvu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. En'am 152.

Allah'ın ahdi misakimizin irademizin Allah'a verdiği misakin gerçekleşmesiyle aynı şey. Allah'ın ahdi irademizi Allah'a teslim etmemize emrediyor. Ama Allah Teala onunla kalmıyor. Daha sonra da diyor ki ve Allah'ın vasiyetini yerine getirin. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin hepsini birden ihtiva eder. Size bununla vasiyet etti ki diyor, böylece takva sahibi olasınız. Allah-u Teala'nın vasiyeti dört tane teslim içerir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Öyleyse Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ifadesi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve böylece ifa ettikleri için misaklerini bozmazlar diyor. Yani misaklerini yerine getirmiş olurlar diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi de irademizin teslimi. Misakimiz de irademizin misaki de irademizin teslimi. Misak ruhumuzun da teslimini içeriyor ama bu konu irademizin teslimiyle alakalı. Çünkü Allah'ın ahdiyle paralel olan şey irademizin teslimidir. Allah Teala da irademizin ahdallah ile istediği şey Allah Teala'nın irademizin teslimidir. Bizler için de aynı şey söz konusudur. Fakat irademizin teslimi tek başına bir olgu değildir. İrademizi Allah'a teslim edebilmemiz için önce 22. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. Böylece misakimizi ve ahdimizi yerine getirmiş oluruz. 26. basamakta nefsimizi irade teslim et. Nefsimizi Allah'a teslim etmiş oluruz. Böylece nefsimizin de yemini gerçekleşir. Yemin, misak ve ahd gerçekleşti. Ancak ondan sonra irademiz Allah'a teslim olur ve irademizin misaki oluşur. İşte Allah-u Teala'nın ahdi bunların hepsini ifade ediyor. Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler ve misaklerini bozmazlar. Bizim misakimizle Allah'ın ahdi aynı şey. İkisi de bizimle alakalı ve bizim Allah'a teslimlerimizle alakalı. İşte Allah-u Teala'ya teslimimiz söz konusu. Bu teslimin muhtevasına baktığımız zaman dört tane teslim unsuru var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz.

Allah Teala Ali İmran suresinin 68. ayet-i kerimesinde biz insanlar için ahdini ifa ederler ifadesini kullanıyor. Bir insanın ahdi bütün yeminlerini kapsar. Bir insan Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirdiği zaman ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Öyleyse bu bapta bir kişinin ahdini yerine getirmesi, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi demektir. Ahd, irademizin de teslimini içerir. Ama ruhun, veçin, nefsin tesliminden sonraki tek başına iradenin teslimi anlamına gelmez. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslimin hepsi birden kül halinde bizim ahdimizi oluşturur. Allah'a verdiğimiz ahdde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek vardır. Halbuki irademizin Allah'ın ilahi iradesine verdiği misakimiz sadece irademizi Allah'a teslim etmeyi kapsar. Ama orada bir imkansızlık vardır. İrade tek başına teslim olamaz. İradenin teslimi için önce ruh teslim olacaktır. 22. basamak, sonra fizik beden teslim olacaktır. 25. basamak, sonra nefs teslim olacaktır. 26. basamak, en sonra irade teslim olacaktır. 28. basamağın 5. kademesi. Bunların hepsi birden bizim ahdimizdir. Hepsine birden, hepsinin bütün teslimlerin ard arda gerçekleşmesi ahdimizi oluşturur. Hem fizik vücudumuzun teslimi ahttır. Hem de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin birden teslimi, o da ahttır. Öyleyse bu Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın vasiyetine tekabül eder. Allah'ın vasiyeti de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya gelişimizi, ulaşmamızı ifade eder. Kim bir hakkın takvaya ulaşmışsa o ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah Teala hakka tukatihi takvayı gerçekleştirin diyor Allah Teala. Ve arkasından da diyor ki

Hepiniz için söz konusu olan şey, bunu gerçekleştirmektir. Bir insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi, o kişi için ahdini yerine getirmektir. Öyleyse ahdde de irademizin teslimi var, misakte de irademizin teslimi var, ama misakimizdeki irade teslimi tek başına iradenin teslimi olmasına rağmen ahdimizin kapladığı alan, irade konusundaki ahdimizin kapladığı alan bütün teslimleri birden içeriyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz misaka gelince misakimiz iki cephede de geçerlidir. Demin bahsettiğimiz Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın ahdini yerine getirirler dediği zaman irademizin Allah'a teslimi söz konusudur. Ama irademizin teslimi ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmeyi ihata ettiği için, başka bir ifadeyle ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeden irademizi teslim etmek mümkün olmadığı için dolaylı olarak dört teslimi birden kaplıyor. Ama lügat manası tek başına irademizin teslimidir. O zaman Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdiyle bizim misakimizi, irademizin tesliminin aynı şey olduğunu söylüyor. Şimdi gelelim Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesine. Allah Teala buyuruyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler مَا شَيْهِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona اَنْ يُسَلَى ulaştırmayı yani ulaştırılmasını kelime kelime açıklamayı cümle haline getirirsek ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Demek ki misakimiz ruhumuzun misaki ve Allah'ın bir emrini ifade ediyor. Allah emir vermiş bütün insanlara ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız diyor Allah Teala. Size diyor bu emri verdim. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız. İyi ama bu ayet-i kerimeden evvel onlar misaklarını bozmazlar ifadesi var. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek de misak. Hem ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı misak, hem irademizin Allah'a verdiği yeminin adı misak. Diğer taraftan hem fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd, hem de Allah'a verdiğimiz ahd, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini topluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümünü alırsak,
onlar misaklarını bozmazlar ifadesini alırsak, bir sonraki ayet-i kerimeyle Rad 21 ile birleştirirsek, onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasına emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesiyle karşı karşıyayız. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Bunun manası misak burada ruhumuzun misaki olarak geçer ve eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız, o zaman da Allah'ın ahdine eşit olan irademizin misakıyla karşılaşırsınız. Bu Rad suresinin daha sonraki ayetlerine geçtiğimiz zaman, Allah Teala konuyu genişleterek sonuca ulaşıyor. O insanlar için söz konusu olan nesnenin onlar kötü hesaptan korkarlar

ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم والذين صابروا ابتغاء وجه ربهم diyor Allah Teala. Bunları söyledikten sonra kötü hesaptan korkan insanlar ve bu insanların misaklarını bozmadıkları ifade ediliyor. Kötü hesaptan korkan kişiler daha başlangıçtakilerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman misakları yerine getirilmiş oluyor. Ruhun Allah'a teslimi. Misakimiz. Ve onlar Allah'ın zatını talep ederler diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın zatını talep edenlerdir. Sabırla Allah'ın zatını talep edenlerdir, isteyenlerdir. O zaman iki grup talep görüyoruz. Bir, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek. O, Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesiyle alakalı. İki, Allah'ın zatını görmeyi dilemek. O Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesiyle alakalı. Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın ahdini ifa ederler açıklaması yer alıyor. O zaman anlıyoruz ki nefsimizin misaki söz konusu ve bu nefsimizin misaki, irademizin misaki bütünü alıyor. Tek başına Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesini alırsak, burada sadece ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. Bu teslim, misakimiz ruhumuzun misaki. Böyle bir kişi Allah'ın zatını ulaşmak, o zata ulaşmak üzere talep edendir. O da Allah'ın zatını talep etmiştir. Allah'ın ahdini yerine getiren kişi de Allah'ın zatını talep etmiştir. Ama Allah'ın ahdini yerine getiren kişi, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı değil, ulaştıktan sonra Allah'ın zatını görmeyi talep eden kişidir. Nitekim Allah Teala ayetlerin devamında adın cennetlerinden bahsediyor. Bir kişinin adın cennetine girebilmesi için ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Hepsi üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala ve bi'ahdillahi yefu diyor. Ahdallahi ifa edin diyor. Hâzâ sırat-ı mustakîm fettebiûhu diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Enam 153'te. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. O sırat-ı müstakime tabi olun ki kimse sizi Allah'ın yolundan çıkartamasın.
kimse sizi Allah'ın yolundan men edemesin. Öyleyse oradaki sıratımızda kim? Allah'ın ahdini yerine getirdiğimiz sıratımızda kim? Yani ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmeliyiz ki ahdallahi'yi gerçekleştirelim. Ama bunların hepsini gerçekleştirdiğimiz zaman Allah'ın vasiyetini gerçekleştirmiş oluyoruz. Nitekim Allah Teala Enam 153'ün sonunda diyor ki işte bu Allah'ın size vasiyetidir ki takva sahibi olasınız. Yani bir hakkın takvanın sahibi olasınız. Öyleyse başlangıçtaki Allah'ın ahdi ruhumuzu Allah'a teslim etmekle başlayan, fizik vücudumuzu ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra o noktadan itibaren irademizin, sadece irademizin teslimini hedef alan bir müessese. Ama onların hepsi yerine getirildiği zaman, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz zaman aslında Allah'ın vasiyetini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bir hakkın takvanın sahibi oluyoruz. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 76. ayet kerimesinde diyor ki bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi. Kim ahdini ifa ederse, etteka ve takva sahibi olursa, fe innallahi yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever. Burada 76. ayet-i kerimede Allah Teala ahdini ifa eden kişiden bahsediyor. Yani ruhunu, veçini ve nefsini değil, sadece ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini hepsini birden Allah'a teslim eden bir kişi bu. Dört teslimi de gerçekleştirmiş bir insan. Allah Teala burada Allah'ın ahdini ifa eden kişiden bahsettiği zaman bu yok. Kişinin kendi ahdini ifade ettiği zaman, gerçekleştirdiğini ifade ettiği zaman bu dördüncü faktöre bağlı, diğer üçünün ona bağlı olarak dördüncünün gerçekleşmesini ifade etmesi değil. Dördünü birden ele alması Allah-u Teala'nın ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi hepsi birlikte kişinin ahdini oluşturuyor. Yani Allah'ın vasiyetiyle eşdeğer bir husus. Dört teslim birden var. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Geliyoruz 77. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah-u Teala orada, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini satarlar. Ve imanihim ve yeminlerini. Burada Allah'ın ahdi, iradenin teslimi ve yeminlerini satarlar. Ruhlarının, veçlerinin, nefslerinin Allah'a verdiği yemin, mizak ve ahd. Eğer tek başına bu ayet-i kerimede yemin söz konusuysa, bu yemin kişinin sadece fizik vücudunun Allah'a verdiği yemindir. Ruhumuzun Allah'a verdiği şey misak, fizik vücudumuzun ahd, nefsimizinki yemin. Öyleyse
yeminlerini burada aslında Allah-u Teala yeminlerini az bir bedel mukabilinde satanlar, yeminlerini yerine getirmeyenler burada ruhlarını, veçlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeyenler. İrademizin Allah'a teslimi bu yeminlerin muhtevası içine girmiyor. O Allah'ın ahdindeki son hedef. Öyleyse ayetleri birleştirdiğimiz zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. Allah-u Teala'nın Ra'd suresinin 23-24 dünkü ayet-i kerimelerinde ifade ettiği وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ifadesinin ötesi adın cennetlerine dayanan kesimi ihtiva ediyor olduğuna göre mutlaka kişinin ruhunun mizakini, fizik vücudunun ahdini iradesinin Allah'a verdiği misaki muhtevasına alan bir müessese olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah-u Teala çeşitli yemin gruplarını bir araya öyle bir usta şekilde yerleştirmiş ki ayetler arasında tam bir denge, tam bir tenasüp, birbirine uyum hali var. Bu uyum halinin temel neticelerine baktığımız zaman mesele çok basit bir hüviyet alıyor. Allah-u Teala'nın ve onlar misaklerini yerine getirdiler ifadesiyle hem ruhun tesliminin misak olduğunu bir sonraki ayet-i kerimeyle bu kesime bağladığınız zaman anlıyorsunuz. Hem de iradenin teslimi olduğunu sadece Ra'd 20'yi açıkladığınız zaman anlıyorsunuz. Allah'ın zatını dilemenin ise Ra'd 20'ye göre açıklaması iradenin teslimini de içine alıyor. Allah'ın zatını irade edenler, murad edenlerden muradın ne olduğunu bir başka açıdan değerlendirirseniz, Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümüyle, yani onlar misaklarını bozmazlarla bir sonraki ayet-i kerimeyi bağladığınız zaman yeni bir olayla karşı karşıyasınız ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar ifadesi burada ruhun Allah'a teslimine kadar olan bölümü içeriyor. Öyleyse bu da Allah-u Teala'nın zatına ruhun ulaşmasıdır. Allah-u Teala'nın onlar Rablerinin veçhini talep edenlerdir ifadesi veçhine ulaşmak üzere talep edenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Yani Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümüyle 21. ayet-i kerimesini esas almış Allah-u Teala, onu ifade ediyor. Gene Allah'ın zatını irade edenler, Allah'ın zatını dileyenler, eğer Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız, o zaman farklı bir hüviyetle çıkıyor karşınıza. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim etmek olarak değerlendiriliyor. Ama buradaki
Allah-u Teala'nın vasiyetinden farklılık. Burada Rad 20'de Allah-u Teala sadece iradenin teslimini esas almış. Ama diğerleri teslim edilmeden irade teslim edilemeyeceği cihetle konu gene bütünlenmiş oluyor. Çok karmaşık gibi görünen bu Kur'an bilmecesinin çözümü aslında görüyorsunuz ki o kadar karmaşık değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ayeti yazdırırsa böyle yazdırır. Ancak kültürünüz ayetlerin hepsinin ruhuna ulaşabildiği takdirde çözüme tam olarak ulaşırsınız. Hiçbir noktada bir aksaklık kalmadan konu tamamlanır. Allah-u Teala Allah'ın zatını görenleri, üçüncü kat Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenleri üçüncü kat cennetine alıyor. Ama Allah'ın zatını onu görmek isteyenleri yedinci kat cennetine alıyor, adın cennetlerine alıyor Allah'ın zatını görmek. Ancak selam makamının beşinci kademesinde Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle gerçekleşebilen bir olgudur. Orada iradenin de teslimi mutlak olarak zaruri bir faktör olarak devreye girer. O zaman onların gideceği yer adın cennetleridir. İradesinde Allah'a teslim eden herkes adın cennetine girer. Selam makamına ulaşan herkes adın cennetlerine giremez. Selam makamının beşinci kademesine ulaşıp da kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınırsa veya kim iradesini de Allah'a teslim ederse sadece onlar irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilenlerdir. Onlar 7. kat cennetin, adlı cennetinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyetiyle biz insanların yemin, misak ve ahdi ve sadece ahdi ve sadece misaki arasındaki ilişkiler bu statü içinde görüyorsunuz ki bütün bilmeceler böylece çözülüyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir yemin, misak, ahd, ahd ve misak isimli açıklamalar dizisi burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya bütün bunları bize öğrettiği için ve size öğretmemizi nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbeti bahis konusu olan Allah, bahis konusu olan Allah'ın sizin için hedef seçtiği mutluluk. Bir maksat için yaratıldınız. Mutlu olmak. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Hiç kimse Allah devreye girmezse mutlu olamaz. Böyle bir şey fizik standartlarda hiçbir zaman mümkün değildir. Cennet içinde, diğer alem içinde mümkün değildir. Öyleyse dünya mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Cennet mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Sadece bir tek yolu var, o yol Allah'a ulaştıran yoldur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha size Allah'tan bahsediyoruz. Bir defa daha size sizin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Evvela bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Ben şu mutsuz dünyamda mutsuz olmakta devam etmek istiyorum diyorsanız, bu sizin iradeniz, sizin arzunuz. Susarız. Ama kim ben mutlu olmak istiyorum, mutluluğa mutlaka ulaşmak istiyorum diyorsa içinizde, ki böyle demeyen pek az insanın olabileceğini düşünüyorum. Herkes mutlu olmak için yaşar. Öyleyse beni dinleyin sevgili kardeşlerim. Allah sizin şu kainatlar statüsü içinde en büyük dostunuz. Sizi en çok seven. Sizi sevenlerin arasında en çok seven sadece Allah'tır. Ne anneniz, ne babanız, ne evlatlarınız, ne etrafınızdaki insanlar, ne biz sizi Allah kadar sevemeyiz. Sizi, hepinizi en çok seven Allah'tır. Mutlaka sever. O sevdiği için varsınız. Yaratmayı diledi ve siz dünyaya geldiniz. Varsınız. İşte var olan sizlere sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu musunuz? İşte dizayn bunun arkasında. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Hükmü peşin olarak ortaya koyalım. Eğer Allah'ın yolunda değilseniz mutlu olmanız mümkün
değildir. Mutlu olmak bedava bir olay değildir, bir bedeli vardır. O bedeli ödemeden mutluluğa adım atamazsınız. Nedir mutluluğun bedeli? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun bedeli bir dilek. Mutluluğu dilemek. Size birisi çıksa karşınıza ve dese ki, dile benden ne dilersin? Trilyonlarca lira param olsun mu dersiniz acaba? Zannediyor musunuz ki o paralar sizi mutlu edecek? Ondan mutluluk dileyecekseniz, işte o zaman muhatabınız Allah'tır. Sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Ve yolculuk başlasın derseniz eğer, mutluluk yolculuğu, böyle bir yolculuğun başlaması, mutluluğa giden bir trene binmeniz, bir uçağa binmeniz, mutluluğa ulaşmanız, sizin bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğa imzasını atmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne dedim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Kesin mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kesin. Öyleyse mutluluğun ne olduğunu düşünüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok parası olmak o mu mutluluk? Böyle zannedenlere hep dua ederim Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi derim, şunlara çok çok para ver. Ver ki o paraların sahibi oldukları zaman da mutsuz olduklarını görsünler. Paranın mutluluk oluşturacağını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Yardım yoksa Allah size mutluluğunuz konusunda yardım etmiyorsa mutlu olamazsınız. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse bir dilek sizi mutlaka, sizin hiçbir gayetiniz olmasa dahi mutlaka sizi üçüncü kat cennete ulaştırır. Mutlaka sizi dünya saadetinin yarısından öteye ulaştırır. İradeniz dışında bir şeyler yaparsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah iradenize el koymuştur. Size ibadetleri Allah sevdirecektir. Siz sevmeyeceksiniz. Ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Eğer diyorsanız ki herkesin ruhu Allah'a ulaşır, doğrudur deriz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama küçücük bir farkla, bir kısmınızın ruhu Allah'a siz hayattayken ulaşır,
İşte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Bir kısmınızın ruhu siz öldükten sonra Allah'a ulaşır. Onlar da Allah'ın evliyası olamayan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, aranızda o gururlu olanlara, kibirli olanlara sesleniyorum. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Hepiniz bizim gibi sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yüce Yaratıcı Allah-u Teala sizi de yaratmış, bizi de yaratmış. Hepimiz ama hepimiz ne görüyorsanız çevrenizde, göremediğiniz ve hakkında bilgi edindiğiniz ne varsa, gayb alemi, emr alemi, berzah alemi, zülmane alem, sevgili kardeşlerim, hepsi birer yaratıktır. Sadece yaratık, mahluk, Allah-u Teala tarafından yaratılmış, halk edilmiş mahluklarız. O yaratıcı, Allah-u Teala yaratıcı. İşte o yaratıcı, insan adı verilen bir mahluk yaratmaya karar vermiş. Ve tıynden,

bitkiler, hayvanlar, insanlar, kuşlar, balıklar, hepsi, hepimiz sadece birer yaratıkız. O zaman kibirli olmak için fazla bir sebep kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanı en çok mutsuz eden şu kibir denilen, gurur denilen afettir. Öyleyse şunu düşünmenizi istiyorum. Mutluluk her şeyden evvel bir insan olarak yaratıldığınız için sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bilin ki seviliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olarak, bir ot olarak yaratılmış olabilirdiniz. Siz de canlı olurdunuz. Ama insan olmanın haysiyetine, insan olmanın şerefine sahip olmazdınız. İnsan, kainatın efendisi olarak yaratıldı. Ne diyor Allah Teala? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, 13. ayet-i kerimesinde, وَالسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi Allah sizlerin emrine musahhar kıldı. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Hasretti diyor, sihretti diyor. Her şey, bütün kainatlar hepsi sizin için yaratılmış. Allah'ın vücuda getirdiği her şey için sadece bir hizmet söz konusu, size hizmet, insana hizmet. Hayvanlar mı insan için yaratıldı? Bitkiler mi insan için yaratıldı? Denizler, karalar, gökler, yerler, her şey insan için yaratıldı. Ve kainatı yaratan Allah Teala sonunda insanı da yarattı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insan hayatı. Yaratılış maksadınız, Allah'ın sizden istediği şey, mutluluk. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Ne var ki Allah'ın akıl verdiği, irade verdiği, görme, işitme, idrak etme kavramlarıyla donattığı, akıl edebilen bir varlık çıktı ortaya. İnsanoğlu. İlk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir soy dizisi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberler dizisi. Kıyamete kadar devam edecek olan peygamber olmayan Resuller dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman dünyadaki bütün kavimlerin içinde mutlaka şu anda Allah'ın bir Resulü görev yapmaktadır. Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar insanlar, orada Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Hangi dinden olurlarsa olsunlar veya dinsiz olsunlar veya puta tapsınlar, her neyse durumları, ateşe tapsınlar, şeytana tapsınlar, ne olursa olsun, hangi kavim varsa o kavmin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var. O kavmin içinde şeytana tapanlar da olabilir. O kavmin içinde putlara tapanlar da olabilir. O kavmin içinde Allah'a inanmayanlar da olabilir. Ama o kavmin içinde hangi kavimse, hangi dili konuşuyorsa o kavmin içinde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Niçin yaşıyor biliyor musunuz sevgili?

Kardeşlerim, o kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için. Mutluluk mu? Mutluluk eşittir hidayet. Hidayetin her safhası sizi daha üst bir mutluluğa taşıyan merdivenin basamaklarıdır. Birinci ve ikinci basamağa geçersiniz, olayları yaşar, olayları değerlendirirsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutluluğa namzetsiniz. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ve bir marifet zannedersiniz para kazanmayı. Para kazanırsınız ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Biliniz ki sizin Allah'ı sevmenizle Allah'ın sizi sevmesi arasında bir muhteşem denge vardır. Siz ne kadar Allah'ı severseniz, Allah da sizi o kadar çok sever. Yalnız bir küçücük farklılık var. Allah'ın sizdeki sevgisi, sizin Allah'a karşı olan sevginizin binlerce katıdır. Siz Allah'a bir ünite seviyorsanız, Allah-u Teala sizi binlerce ünite sever. Bin ünite sevdiğini düşünelim. Ne zaman siz Allah'ı iki ünite severseniz, Allah-u Teala sizi 2000 ünite sever. Siz Allah'ı üç ünite sevdiğiniz zaman, Allah sizi 3000 ünite sever. Böylece katlanan bir sevgi sizi kuşatır, sarar. Zaten Allah-u Teala sizi ilmiyle ve rahmetiyle saçınızın ucundan ayak tırnaklarınıza kadar bütün vücudunuzu işgal etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu ilmiyle ve rahmetiyle sizi kavraması, kaplaması, ihata etmesi sebebiyle her yaptığınızın anında haberdardır. Her yaptığınızdan anında haberdar olur. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. O sadece fiillerinizi değil, düşüncelerinizi de bilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah'ı tanıyorsunuz. Üçüncü basamak, mutlu insanların iskelesidir ya da havaalanıdır ya da otobüs terminalidir. Buradan başlar her şey. Sırat-ı müstakimlerin birincisi buradan başlar. 7 safhada sonsuz mutluluğa ulaşmak. Hayat bundan ibarettir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisi 10 tane ihsan alır. Allah-u Teala'dan. Kim? Bu insan. Bu insan başkalarından farklı. Bu insan başka insanların sayısal değerinin çok altındaki nadir insanlardan biridir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı her zaman
çok aşağıdadır. İblis diyor ki Allah-u Teala'ya, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman Ya Rabbi diyor, bana kıyamete kadar ömür ver. Eğer bana bu ömrü verirsen bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini ben senin yolundan saptıracağım. Senin yoluna ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne yazık ki kıyamet günü şeytan insanlara verdiği vaadi yerine getirmiş olacak. Pek az hariç insanların hepsini kendisine bağlayacak. Öyleyse sözlerim o nadir insanlar içindir. Peki nereden biliyoruz? Şeytanın insanların pek azı hariç hepsini kendisine bağlayacağını. Çünkü Allah-u Teala bu muhtevayı açıklığa kavuşturmuş. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara verdiği insanlar için olan vaadini gerçekleştirdi, yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldu. Yani şeytana bağlandı. İnsanların pek azı hariç geri kalanlar bütün devirlerde şeytanla farkına bile varmadan ilişkiyi kurmuş, hayatlarını şeytanla geçirmiş insanlardır. Bu kurnaz mahluk düşüncelerini, insanların düşüncelerini taklit etmekle onları Allah'ın yolundan bu standartlarda alıkoymaya onların düşüncelerinin sesini taklit ederek devreye girmek suretiyle insanların her biriyle ayrı ayrı meşgul olur. Bunu insanların sesini, iç sesini taklit etmekle gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses Allah'ın bir emrini yerine getirme diyorsa, namaz kılma diyorsa, oruç tutma diyorsa, zekat verme diyorsa, zikir yapma diyorsa, o ses sizin düşüncenizin sesi değildir. Biliniz ki düşünceleriniz seslidir. Sessiz sesle sesli. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Hadi beraberce edelim. Ne yaptık? Dilimizi kımıldatmadık. İçimizden Allah kelimesini tekrar ettik. Ne olur? O bizim sesimizdir. Sessiz sesimizi tanıdınız. İşte ne zaman size içinizden bir ses zikir yapma diyorsa o sesle bu sesi birbirinden ayırt etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. O ses sizin sesiniz değildir. Allah diyen ses bu Allah-u Teala'nın ismini dilinizde kımıldatmadan içinizden Allah kelimesini sessiz sesinizle tekrar etmenizin sesi var ya,
İşte o ses sizin sesinizdir. Ne zaman onu yapmamanızı bir ses emrediyorsa o şeytandır. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Şeytan aslında dünyadaki en sağlam kılavuzdur. İnsanı hidayete ulaştıracak olan en sağlam kılavuz. Hangi şartla? Ne söylerse onun tersini yapmanız şartıyla. Sadece sizi dalalette bırakmak için vardır. Sadece sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için vardır. Bunun için bütün yollarınızı tıkamaya çalışır. Açıkça size emirler verir. Siz de kendi içinizdeki ses zannedersiniz, kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz, o sessiz sesi. Hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi namaz kılmanızı emrederken, ikincisi kılmamanızı emreder. Birincisi sizin sesinizdir, ikincisi iblisin sesi. Birisi insanlara kötülük yapmanızı emrederken, diğeri buna mani olmaya çalışır. Birincisi şeytanın sesidir, ikincisi sizin sesiniz. Öyleyse aynı zamanda iş dünyanızda gene iki sesin çarpıştığını duyarsınız. Birisi ruhunuzun sesidir, öteki nefsinizin sesi. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı ister, nefsiniz de yapmamanızı, tıpkı sizin sesinizde şeytanın sesi gibi. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiklerini işlemek ister, ruhunuz da işlememek ister, işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin mutluluğun ne olduğuna bakalım ki şu dünya mutluluğu ne mene bir şeymiş, ona nasıl ulaşılır, ondan sonra dizayn edelim olayı. Nedir mutluluk? Dünya mutluluğu her şeyden evvel üç aleminizde birden yaşamanız gereken bir mutluluktur. İç aleminizde mutlu olacaksınız, bir. Dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Dünya mutluluğunun ikinci şıkkı bu. Üçüncüsü de Allah'ın bütün emirlerinin ve bütün yasaklarının tatbikatında mutlu olacaksınız. İç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Yani sadece bunlardan bir tanesinde mutlu olmak sizin mutlu olduğunuzu ifade etmez. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Yeter mi? Gene yetmez. Bu mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. Yani kavganın bittiği bir ortam. İç aleminizdeki kavga bitmiş olacak, dış aleminizdeki kavga bitmiş olacak, Allah ile olan ilişkilerdeki kavga bitmiş olacak. Üç alemde mutluluk, bir sulh ve sükun hali olarak mutluluk. Mutluluğun birinci ve ikinci şartı, bir üçüncü şartı daha var. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Onun için insan bir olaya sevinir, o an mutludur. Ama 5 dakika sonra bir olay onu mutsuz kılar ve huzursuzdur kişi. Mutlu olan kişi öyle değildir. O bütün olaylarda mutludur.
İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de bütün kavgalarını bitirmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. Öyleyse herkesle kavgalı olan, kibiri yüzünden başka insanlar tarafından sevilmeyen, başkalarını kıran, iş dünyasında devamlı nefsiyle ruh arasında kavga cereyan eden bir insan, bir olay olur, ondan sevinir, o sırada sorun mutlu musun diye mutlu olduğunu söyler. Arkadan onu yüzden başka bir olay cereyan eder, o zaman sorun, o zaman da mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mutluluk, dünya mutluluğu kesintisiz bir mutluluktur. Dünya mutluluğu o noktaya ulaşıncaya kadar mutlaka çok dik bir yokuşu aşmanız gereken bir yolculuğu gerektirir. Bu çok dik olan yokuş daimi zikir yokuşudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ben mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mı diye. Çünkü böyle insanlar genel çerçeve içinde bakarlar. Falanca olayı yaşamışlardır, mutlu olmuşlardır. Arkasından onları dehşetli yüzen başka bir olayda da günlerce huzursuz olmuşlardır. Hastalanırlar. Korkunç bir huzursuzluk her taraflarını kaplar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseye bakalım. 7 safhalı bir İslam yolculuğunda nerede ne kadar mutluluk var? Mutluluk nasıl bir dizayndır? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu değilsiniz henüz. Allah size 10 tane ihsan vererek sizi 14. basamağa ulaştırır. Burası Allah'a yönelme safhasıdır. 14 basamak sürer. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma safhası başlar. 1. safha, 3. basamaktan 7. basamağa kadar giden Allah'a ulaşmayı dilemedir. 8. basamaktan 14. basamağa kadar ulaşan şey Allah'a ulaşmayı dilemenin 2. safhasıdır. Mürşide ulaşma safhası. 3. safhada ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamak. 4. safhada fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirirsiniz. 25. basamak. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz Allah'a teslim olur. 5. safhadasınız. 'Selâh makamının 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safhadasınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7. safhaya, son safhaya ulaşırsınız. Normal statüdeki bütün insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Allah Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada muhatap kılar. İrşadın sahibi kılar. İrşad makamına tayin eder. Bu 7 safha boyunca
yedi kat cennet vardır. Her safhada bir kat cennet elde edersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yedinci basamağa kadar gelecek olan kişidir. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktaya kadar ne birinci kat cennette ne ikinci kat cennette bu kişinin dünya saadetinde başkalarından hiçbir farkı yoktur. O da zikir yapmıyor, başkaları da zikir yapmıyor. Ve nefslerinin kalbi her ikisinin de %100 afetlerle dolu. Öyleyse mutsuzluğunuzun kökeninde olan şeye dikkatle bakın, nefsinizin afetleri. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsinizin afetleri. Unutmayın, her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Her azap bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir mutsuzluktur. On dördüncü basamağa kadar hep öylesiniz. Yanlış şeyler yaparsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dileğiniz birinci kattan birinci kat cenneti elde ettiğiniz noktadan 14. basamağa kadar hangi noktada ölürseniz ölün mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, birinci kat cennete. Mürşidinize ulaşıp tabi olduktan sonra, ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıktıktan sonra gireceğiniz cennet ikinci kat cennettir. 14. basamakta da dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Mutsuz bir insansınız. Ama 14. basamaktan itibaren dünya saadetine adım adım yaklaşmak üzere kapısından içeri girdiniz, dünya saadetinin eşiğinden içeri girdiniz. Ne olur? Zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları oluştukça her %7 fazilet birikiminde iman kelimesinin etrafında toplanan nurların faziletinin birikiminde, fazılların birikiminde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını ruhunuz aşar. Ruhunuzun bu katları aşması nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimlerine bağlıdır. Bu 7 tane gök katını aşarak ruhunuzun Allah'a ulaşması nefsinizin afetlerinin %7 azalmasına bağlıdır. Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. 22. basamak. Burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinizde burada %50'yi aşar. ...25. basamakta ...4. kat cennetin sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Dünya saadetinizde %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerine itaat edersiniz. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemezsiniz. Ama mutluluğunuz %100 olmaz. Nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuzluğu kısmi olarak yaşarsınız. ...27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok edersiniz. 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya mutluluğunuz %100'ü bulur. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de
kesintisiz bir mutluluk yaşarsınız. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğunun sahibisiniz. Cennetlerden 5. kat cennetin sahibisiniz. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamağın 4. kademesinde 6. kat cennet sizin olur. Ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Salah makamının 5. kademesinde Adın cennetlerinin 7. kat cennetlerin birisine ulaşmış olacaksınız. Dünya saadetiniz burada da 6. kat cennette de 5. kat cennette de dünya saadetiniz %100'dür. O zaman saadetten murad ettiğimiz şey nedir? Saadet iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk halidir. Ne zaman olur? Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman. Afetler varken neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini dinlemez. Yasak ettiği her fiili de işlemek ister. Ruhunuzun hasretleri ise tamamen onların tersidir. Allah'ın bütün emirlerini işlemek ister. Yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Bu sebeple nefsinizle ruhunuzun arasında devamlı bir diyalektik kavga vardır. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Bu sebeple devamlı huzursuzsunuz. Her an yanlışlıklar yapıyorsunuz. Nefsinizin afetleri %100 duruyor içinizde, size hakim. Devamlı huzursuzsunuz. Başka insanların kalplerini kırıyorsunuz, onlara kötü davranıyorsunuz. İç dünyanızda ise kesintisiz bir kavga, her an bir kavga sizi hep huzursuz ediyor. İçinizdeki iki unsur devamlı çarpışma halinde. Mutsuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kaos, kavga sizi mutsuz kılıyor. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde artık afetler tamamen yok olmuştur. Kalbiniz tamamen nurlarla dolmuştur. %98 fazıllar, yani fazilet, %2 de rahmet. Böylece nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de yer değiştirmiş faziletlerle ve öyle bir hüviyet almıştır ki nefsinizin afetleri artık yoktur. Faziletler vardır nefsinizde. Onlar da tıpkı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Hepsi %100'ü yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. O zaman nefsinizin iç dünyasında faziletler duruma hakimdir. %100. Ruhunuzda tam bir uyum içindedirler. İç dünyanızda kavga, kaos bitmiştir. Bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İç dünyanızda %100 kesintisiz bir sulh ve sükun yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Çünkü nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına kötü davranıyordunuz. Başkalarına kötü davranmak. Nefsinizin afetleri sebebiyle. Başkalarının rahatsız olmasına sebebiyet vermek. İşte böyle bir dizaynda siz mutsuzdunuz.
Başkalarına kötü davrandığınız için Allah Teala size azap ediyordu. Ama sadece bunun için mutsuz değildiniz. Çünkü kötü davrandığınız kişiler de sizden intikam almak isteyeceklerdi. Ve intikam almak için fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlardı. O zaman başkalarının size karşı yaptığı bu davranışı haksız bir davranış telakki ettiğiniz için size karşı yapılan bir kötü davranış sebebiyle gene üzülüyordunuz. Yeter mi? Yetmez. Nefsinizdeki kin, intikam afetleri sebebiyle siz de ondan intikam almak sevdasına düşüyordunuz. İntikamınızı aldığınızı düşünelim. İntikam alıyorsanız başkasına bir haksız fiil işlediniz demektir. Mutlaka Allah-u Teala size azap eder. Öyleyse intikamınızı alırsanız azap edileceksiniz. Hep aldınız ve azap edildiniz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres başlayacak. Alınamamış intikam, yani kin oluşacak sizde. Ve intikamınızı alabilirseniz, almanız hasebiyle üzüleceksiniz. Allah-u Teala size azap edeceği için, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk vereceği için. Eğer intikamınızı alamazsanız, bu sefer de şuur altı birikimi, stres oluştuğu için huzursuz olacaksınız. Olacaktınız, hep oldunuz. Öyleyse bunların sahibi olan bir insan her zaman huzursuzdur. İntikamını alsa da huzursuzdur, intikamını alamasa da huzursuzdur. Peki ya daimi zikre ulaşmışsanız, o zaman kimseye bir kötü davranışta bulunmayacağınız için hiç kimsenin kalbini kırmayacaksınız. O zaman hiç kimseye hakaret etmeyeceksiniz. Onlara kötü davranmayacaksınız. O zaman kimsenin kalbini kırmadığınız için, kimseyi üzmediğiniz için siz de huzursuz olmayacaksınız. Ve hiç kimse sizden intikam almak istemeyecek. Çünkü intikam almaları için hiçbir sebep oluşturmayacaksınız. Ve tabii nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı kin beslemeniz, bu sebeple stres oluşturmanız mümkün değil. İntikam almanızsa hiç mümkün değil. Çünkü kimse sizden intikam almıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki dış dünyanızda da kavganın bittiği bir yer var. Sulh ve sükûne ulaştığınız bir nokta. İşte o nokta sizin için önemli. Daimi zikir sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı, dışınızdaki insanlarla daimi bir sulh ve sükûn hali yaşadığınız bir dünya oluşturacaksınız kendinize. Ve güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükûn hali yaşayacaksınız. Herkesle dost olacaksınız. Peki Allah ile olan ilişkilerde neden huzursuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Namaz kılmıyordunuz, oruç tutmuyordunuz, özellikle zikir yapmıyordunuz, zekat vermiyordunuz. Ama şimdi bunların hepsini yapıyorsunuz ve zamanında yapıyorsunuz. Yetmez, bunları yaparken büyük bir zevk alıyorsunuz daimi zikirde olduğunuz zaman. Bütün ibadetleri zevkle yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri ise işlemeniz söz konusu değil. Neden değil? Çünkü ne nefsinizin talebi, ne ruhunuzun talebi sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmez. Etmesi söz konusu değil. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeyeceksiniz. Öyleyse
Böyle yapmış olsaydınız duyacağınız azabı hiçbir zaman duymayacaksınız. Yani emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de kesintisiz bir mutluluk yaşayacaksınız. Sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanızı cennet haline getirecek olan bir reçete size. Daimi zikir. Öyleyse kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Sulh ve sükun hali yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun kavgası bittiği için sulh ve sükun hali yaşar kesintisiz bir şekilde. Başka insanlar mı? Onlar ona düşman olabilir. Hatta onu öldürmek isteyenler de bulunabilir. Bu çok tabii bir olay olabilir. Ama kim olursa olsun onun kendisine kötülüğü dokunacağını da bilse, onu öldüreceğini de bilse, o kişiye karşı daimi zikre ulaşan bir insan düşman olmaz. Olması mümkün değildir. Öyleyse kavga dış alemde bitmiştir. O kişinin kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası olabilir. Onunla kavgası olabilir. Onlar ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Ama o onlara düşman olamaz. İnsanlardan nefret etmez. İnsanlara kin duymaz. Bu sebeple dış aleminde hiçbir şekilde bir mutsuzluk oluşması söz konusu değildir. Peki, daha bir adım öteye geçelim. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiriyor zamanında. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an sizi buraya ulaştırır. Eğer yolunuza yılmadan devam ederseniz, ki bu Allah'a olan düşünce standartlarınıza bağlıdır. Yani eğer Allah'a karşı tevekkül sahibiyseniz, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah'a güven duyuyorsanız, o zaman o güvenin karşılığını Allah-u Teala size mutlaka ödeyecektir. Kesintisiz bir iç dünya, dış dünya ve Allah ile ilişkiler mutluluğuna mutlak olarak ulaşacaksınız. Daimi zikir zaten sizi 7. kat cennete kadar çıkartabilir. Öyleyse insanlar arasında mümtaz bir yerin sahibi olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Öyleyse sizi sadece daha mutlu, daha mutlu, en mutlu etmek isteyen Allah'ın emirlerini yerine getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin. 7 tane İslam'ın safhasını yaşayın ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Kenavudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Velâ'd-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz cihat. Cihat savaş anlamına geliyor. Mücadele anlamına geliyor. Öyleyse bir mukaddes savaştan bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu savaş nefsimizle cihad etmek. Ankebut suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler Allah Teala şöyle buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَاَتْ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, diyor Ankebut 5'te Allah Teala. Ankebut 6'da da diyor ki, o kişi nefsiyle cihad etsin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın arkadan yapması lazım gelen şey nefs tezkiyesi olarak görünüyor. Kişinin nefsinin afetleriyle cihad etmesi hüviyetinde bir işlemle karşı karşıya insanoğlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, önemli mi cihat? Çok önemli. Evvela Allah'a yaklaşmak istiyorsak, daha evvel cehennemden kurtulmak istiyorsak, bunun çaresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyenin gideceği yer cehennem diyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercun likaena ve radu bil hayatid dunya ve atmeen biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleri birbirinin tamamen zıttıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor onların. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise Allah'a mutlaka ulaşacakları kesinleştiriliyor Ankebut 5'te ve Allah Teala diyor ki onlar nefsleriyle cihat etsinler. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o Allah'a mülaki olmayı dileyenler nefsleriyle cihat etsinler buyuruyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor hadisinde. Artık
küçük cihatlar bitti. Biten savaşlar. Şimdi diyor büyük cihat başlıyor. Büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır diyor. Yani nefsinizi tezkiye etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki cihadın insanın fizik vücuduyla düşmanlara karşı yapacağı bir savaşı da ihata etmesi söz konusu mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'de bazen kıtal adıyla geçiyor, bazen cihat adıyla geçiyor. Ve Allah-u Teala'nın bu konuda kesin emri var. Kim sizi yurdunuzdan atmaya kalkarsa, kim sizi öldürmeye kalkarsa, iki tane büyük sebep, insanların yurdundan atılması veya öldürülmesi. Ve bu hedeflere ulaşmak üzere kim size zulmederse, yani iki tane büyük sebebe dayalı olarak yurdunuzdan atılma, yani bir düşman ordusunun ülkenize saldırması hali. Bunun manası ülkenizi işgal edecekler ve bunun için savaşmak mecburiyetindesiniz diyor Allah-u Teala. Kim yurdunuza onu işgal etmek için saldırırsa savaş vereceksiniz diyor Allah-u Teala. Bir üçüncü faktör, hangi ordular bir İslam ülkesine saldırırsa bütün İslam ülkeleri birleşip saldırganı o yurttan çıkarmakla emrolunmuşlardır, üzerlerine farz kılınmıştır diyor Allah-u Teala. Öyleyse üç ayrı cepheden sıcak savaşı gerektirecek olan cihat emrolunuyor. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bir saldırı olmaksızın cihat emrolunmuyor. Bir saldırı olmaksızın tebliğ emrolunuyor. Allah'ın kainattaki yegane dinini tebliğ edeceksiniz. Tebliğ etmekle mükellefsiniz. Bu tebligatta her şey ortaya çıkacak. İnsanlar Allah'ın tebligatını yapıyorsunuz diye size saldıracak olurlarsa, o zaman sizin onlara saldırma hakkınız doğar. Öyleyse cihat, Allah-u Teala'nın koyduğu bir sulh ve sükunun bozulması halindeki müdahalenin adıdır. İster sizin ülkenize bir saldırı olsun, ister başka bir İslam ülkesine bir saldırı olsun, Allah-u Teala her ikisinde de cihadı emrediyor. Ama bizim saldırmamızı emretmiyor. Öyleyse İslam'da cihat müessesesi bir müdafaanın standardını taşır. Allah-u Teala kanunları gereği masum insanların üzerine saldırmayı kesinlikle yasaklamıştır. Öyleyse
saldırı varsa bu saldırıyı def etmek herkesin üzerine vazifedir. Yurdunuza bir saldırı söz konusuysa veya bir İslam ülkesine bir saldırı söz konusuysa o zaman bütün İslam ülkelerinin birleşerek müdahale etmesi emrediliyor. Geçmiş yıllarda bunun büyük aczini vicdan azabını yaşadık. Ne oldu? Bir İslam ülkesi olan Irak, gene bir İslam ülkesi olan Kuveyt'e saldırdı. Kuveyt'i işgal etti. Bir İslam ülkesine hangi ülke tarafından olursa olsun bir saldırı varsa bütün İslam ülkelerinin bir araya gelip saldırganı oradan çıkarması gerekirdi. Hayır, İslam ülkelerinin kılı bile kıpırdamadı. Osmanlı olsaydı ne olurdu? Osmanlı olsaydı derhal müdahale ederdi. Hiçbir İslam ülkesinin kılı bile kımıldamadı ve başka dinlerin mensupları iki İslam ülkesinin arasındaki bu saldırganlığı yok etti. Gözlerimizin içine baka baka, sizin Kur'an-ı Kerim'inizde böyle yazmıyor mu diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kanununa dikkatle bakın. Allah başkalarına haksız yere saldırmanıza, masum insanları öldürmenize hiçbir zaman müsaade etmemiştir Kur'an-ı Kerim'inde. Ama ne zaman bir saldırı varsa bunun cezasız kalmasına, İslam ülkelerine olan bir saldırının cezasız kalmasına Allah müsaade etmez. İşte cihadın ana temi, ana planı, omurgası budur. Haksızlık üzerine bina edilmiştir savaş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş verdi. Mekke'yi işgal etti. Neden? Orası onun yurduydu ve oradan kovulmuştu. Ve mutlaka o görev onun üzerineydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ancak bir saldırı olduğu takdirde Allah Teala cihadı emrediyor. Ama Allah'ın cihattan asıl muradı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dediği gibi, büyük cihat nefsinize karşı yapacağınız cihattır. O dünyadaki düşmanlarınız sizi en çok öldürebilir. Ölmek bir son değildir. Ayrıca korkulacak bir şey de değildir. Bir defa tayin mekanı fizik olarak yaşadığınız gün artık ölüm sizin için bir şey ifade etmez. Çünkü ölmüş olsaydınız aynı şeyi yaşayacaktınız. Gene aklınız nefsinize kumanda edecekti. Fizik vücudunuzun üzerinde, şimdi uyumakta olan fizik vücudunuzun üzerinde, o zaman ölmüş olan fizik vücudunuzun üzerinde yerden 1,5-2 metre yüksekten ona bakıyor olacaktınız. Ama siz aklınızın nefsinize kumanda ettiğini yaşayan birisi olacaktınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o zaman

inşaata dayalı. Diğeri dünya standartlarındaki sıcak savaşlar saldırıya dayalı bir dizaynı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Kainattaki insanın en büyük düşmanı şeytandır. Ona karşı cihatla emrolundunuz. Öyleyse şeytanın özelliklerine gelin beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor şeytan için? En büyük düşmanınız diyor. Bütün insanları sonsuz hayatlarını yaşamak üzere cehenneme göndermeye kesin kararlı olan bir pis mahluk. Ve hedefini açıkça söylüyor Allah-u Teala'ya, onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların hepsini iva edeceğim. Sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim, sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturarak yapacağım bunu. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım diyor. İşte bugün dünya üzerinde birçok insan diğer insanların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olmaya çalışıyor. Yani şeytanla tam bir işbirliği halinde insanlar. Ne diyor şeytan? Onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor Allah-u Teala'ya. Bir de tehdit gibi bir şey. Beni azdırmana yemin ederim ki diye başlayan konuşmasında da Allah'ı kendisinin itaatsizlik etmesinden sorumlu tutuyor iblis. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların hepsi doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hiç kimse sırat-ı müstakim üzerinde olarak doğmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu hedefe yönelik olarak Allah'tan 10 tane ihsan olup da mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursa, sadece onlar hidayete adım atanlardır. Sırat-ı müstakime adım atabilenler onlardır. Allah Teala şeytanın yenilmesi için bütün silahları size teslim etmeye hazır. Yeter ki siz cihata hazır olun. Ne demek istiyorum bütün silahları size ulaştırmaya hazır? Çünkü sırat-ı müstakime ulaşmak için yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi mi? Gerisi size ait değil. Nefs tezkiyesini de, yani nefsinizle yapacağınız cihadı da size sevdirecek olan Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Hatim Hazret tecelliye başlar. Bu tecelli Allah'ın silahları o kişiye birer birer teslim etmesini icap ettirir. Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi işitmeye başlar. İrşad makamının anlattıklarının manasına ermeye başlar.

Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. O kişi işittiği, manasına vardığı şeyi, hususu idrak etmek üzere kalbine indirir. Ve kalbindeki ihbat idraki sağlar. Öğrendiğini detaylı bir şekilde müdafaa edeceği bir noktaya ulaştırır. Yani kişinin mamelekinden kılar. Kişiye mal eder. O kişi onun dışında bir şey söylendiği zaman o kendisine mal ettiği şey varsa bir şey, ona aykırı bir şey söylendiği zaman itiraz etmek mecburiyetini duyan insandır. İdrak edebilen insan. Onun müdafasını yapmak üzere hazır olan insandır. Artık o onun mamelekindedir. Onun mülkiyetindedir. Ve müdafaa etmek onun için görevdir. Ne olmuştur? Kişi onu kendisine mal etmiştir, sahiplenmiştir, idrak etmiştir. Teferruatıyla yer yerine oturtmuştur konuyu. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet kalbe ulaşır. Mühürlü olan kalpten içeriye sızmaya başlar. Huşu oluşur. Sonra da kişinin talebi üzerine Allah Teala ona mürşidini gösterir. Ne yapmıştır? Kapalı olan gözlerini açmıştır. Sağır olan kulaklarını açmıştır. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirmiştir. Şeytana dönük kalbin nur kapısını Allah'a dönük hale getirmiştir. Nurların ulaşabilmesi için göğsünü yararak kalbine nur yolunu açmıştır Allah Teala ve kişiye mürşidini göstermiştir, huşuya ulaştırarak onu. Ne yaptı? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Kulaklar kapalıydı, gözler kapalıydı, kalp kapalıydı. Kalbin nur kapısı kapalıydı. Kalp mühürlüydü. Henüz mührü açmadı. Mührü ne zaman açacak? Kişi bu 10 tane aldığı 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştığı zaman. Ama ne yaptı Allah Teala? Allah'la ilişkilerde açılması lazım gelen bütün kapıları açtı. Bir kalbin mühürü kaldı. Onu da ancak kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa gerçekleşecek. İkinci bir 10 nimet verecek kitap kişiye. Başlangıçta 10 tane ihsan vermişti. Mürşidine ulaştığı andan itibaren artık bunlar nimet adını alacaktır. Öyleyse cihat başlamış mıdır? Hayır, başlamamıştır. Cihadın başlaması için şartları hazırlıyor Allah Teala ve kişi mürşidine ulaştı. Hala cihat başlamadı. Kişi tabi oldu. Tabi olduktan sonra aldığı 10 ihsan onu cihata başlatacaktır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Yazması için birinci nimeti, devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderip onunla desteklemektir. İkinci nimeti kalbin mührünü açmaktır. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini almak. Dördüncü nimeti kalbin içine imanı yazmak. Açılması lazım gelen bir kapı daha açıldı. Kalbin mührü açıldı. Artık Allah'ın nurları serbestçe kalbin içine girebilecektir. Sonra ne yapıyor Allah Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra o
o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Cihat. Nefsiyle kişinin cihadı burada başlıyor. Gerçek cihat, kalıcı cihat, düşmanları kovup yerini işgal etme cihadı burada başlıyor. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. İşte böyle bir müesseseye dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefs tezkiyesi burada başlar. Cihadı, büyük cihadı. Peki cihadın şartları nedir? Cihadın şartları nefsin kalbine yol açılmış olması, nefsin kalbinin mührünün açılmış olması ve içine iman kelimesinin yazılmış olması. Tabii onu yazılabilmesi için küfür kelimesinin dışarı çıkması gerek. Nefsin kalbinin dizaynında bu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu noktadan itibaren kişi zikre başlayacak. Zikir, Kur'an'daki en büyük ibadettir. Ve Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, günün yarısından daha fazla zikri de, daimi zikri de farz kılmasına rağmen, bugün farzlar arasında, ne 32 farzın arasında, ne 54 farzın arasında zikir yoktur. Zikir yoksa kurtuluş da yoktur, cihat da yoktur. Mukaddes cihat mevcut değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cihadın başladığı noktaya geldik. Ne yapacağız? Zikir yapacağız. Allah'ın ismini tekrar edeceğiz. Nasıl başlayacağız? 25 defa estağfurullah çekeceğiz. Derin bir şekilde nefesimizi vererek, nefesimiz bitene kadar her birisi. Sonra bütün mürşitlere ve devrin imamına Allah Teala için Allah Teala'dan dua edeceğiz. Bu 25 estağfurullah konunun başlangıcı, sonra zikre başlayacağız. Ve bu süre içinde giderek ilerleyen bir tempo standardında 7 vücudumuzun 7 noktasında Allah'ın zikrini devam ettireceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinin zikirle temizlenmesini ifade eder.
Bu noktadaki kalbimizin durumuna bakalım. Kalbimizin mührü açılmış. Kalbimizin içindeki küfür kelimesi alınmış. Kalbimizin içine iman kelimesi yazılmış. Önemli mi? İman kelimesi son derece önemli. Neden önemli? Bu noktadan sonra zikir yaptığımız zaman, Allah'ın adını andığımız zaman, Allah'ın bize rahmet ve fazl göndermesi söz konusu olur. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah Teala Müzemmil 8'de. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Zikrediyoruz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ve Allah'ın katından rahmetle fazl isminde iki tane nur kalbimize geliyor başlangıçta. Mürşidimize ulaşmadan evvel iki tane nur geliyor sadece rahmetle fazl. Ama ulaştıktan sonra rahmetle fazl da gelecek, rahmetle salavat da gelecek. Ve zikrettiğimiz zaman gelen bu rahmetle fazl ve rahmetle salavat göğsümüze gelecek. Göğsümüzden Allah'ın göğsümüzü yararak kalbimizi açtığı şifreli yola ulaşacak. Ve kalbimize gelecek rahmetle fazl ve rahmetle salavat. Kalbimizin mührü artık hareketli hale gelmiş. O mührün üzerine rahmetle fazl baskı yapacak. Devamlı inen dört enerji, rahmet, fazl, rahmet, salavat. Dört grup enerji nefsimizin kalbinin üzerinde ki bu mührün üzerine baskı yaparak mührü aşağı indirecek, zulmani kapıya kadar indirecek, şeytanın karanlıklarını nefsimize soktuğu yer, soktuğu kapı o alttaki kapıdır. Alttaki kapıyı mühürleyecek. Mühür o kapıyı mühürleyecek. Hangi süre zarfında? Zikir yaptığınız süre zarfında. Çünkü zikir boyunca yukarıdaki kapıdaki mührü aşağı indiren o rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşacak ve o aşağıda bulunan zulmani kapıyı kapatan mührün üzerine baskılarını kesintisiz bir şekilde devam ettirecektir zikir boyunca. Zikir bitince ne olacaktır? Her şey eski haline geri dönecektir. Zikir bittiği için rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı mühürden kalkacaktır. Mührü orada kilitli tutabilmek için yukarıdan yapılması lazım gelen baskı yok olmuştur. Aşağıdan şeytanın karanlıkları, nefsinizin afetleri mührün üzerine baskı yapacak ve mühür yukarıya doğru sürülecektir. Ta Rabbani kapıya kadar. Ve karanlıklar tekrar kalbinizi, nefsinizin kalbini işgal edecektir. Ne kadarını işgal edecektir? İman kelimesinin etrafına onun manyetik çekim alanına girip ona yapışan faziletlerin işgal ettiği kesimi karanlıklar asla bir daha işgal edemez. Öyleyse ne oluyor nefsinizin kalbinde? Nasıl bir olay var? Nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi var. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazlı da salavatı da onlar kalbe getirirler. Fazıllar iman kelimesinin kalbinize Allah'ın sonradan yazdığı, küfür kelimesini alarak yazdığı iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini şiddetle çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Tıpkı bir mıknatısın birbirini çeken iki tane mıknatısın zıt kutupları gibi.
bir miktarın bir en kutbu vardır, bir de es kutbu vardır. Yani kuzey ve güney kutupları. Enle en birbirini iterler, esle en birbirini çekerler. İki kuzey kutup veya iki tane güney kutup esle es veya enle en karşı karşıya gelirlerse birbirini iterler. Ama enle es karşı karşıya gelirse birbirini çekerler. Veya esle es karşı karşıya gelirse gene birbirini iterler. Aynı kutuplar birbirini iter, aynı manyetik alanlar, ters manyetik alanlar birbirini çeker. Öyleyse nefsinizin kalbine gelen rahmet partikülleri bu istikamette nötrdürler. Ama fazl partikülleri iman kelimesinin zıddı bir çekim gücünün sahibidirler. Yani kalbinizdeki iman kelimesi eğer en kutbuysa hangi kutup olduğunu bilmiyoruz. Kalbinize ulaşan Allah'ın nurları karşı kutbu, es kutbunu temsil eder. Ve iman kelimesi kalbinize ulaşan fazılları çeker. Fazıllar da onun tersi olan manyetik alanı sahibi olduğu için şiddetle çekilirler. İman kelimesi tarafından ve ona yapışırlar. Karanlıklar, nefsinizin kalbinde bulunan karanlıklarsa, nefsinizin kalbini dolduran salavat nurları tarafından itilirler. Salavat nurlarının manyetik alanıyla nefsin afetlerinin manyetik alanı aynı alandır. Ya ikisi de es kutbu, ya ikisi de en kutbu. Öyleyse kalbi tamamen dolduran, zikir devam ettikçe kalbiniz devamlı olarak dolu olacaktır salavatla. Her noktadaki salavat, bulunduğu yerin içindeki karanlığı kapı dışarı edecek olan bir özelliğin sahibidir. Ve nefsin kalbi salavat ve fazılla dolduğu zaman her noktada salavat bulunacağı için kalbinizdeki bütün karanlıklar dışarı atılır. Kalbiniz için tamamen fazıllarla ve salavatla dolar. Ve fazıllar, yani fazilet müessesesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine geçmek üzere iman kelimesi tarafından çekilir. Evet, kalbinizin duvarında yazılı olan iman kelimesinin etrafında nefsin içerisinde fazilet birikimi başlar. Diyelim ki %7 fazilet birikimini gerçekleştirdiniz. Cihadınız birinci cephede başarıyla neticelendi. %7 nur birikimi ruhunuzun sizden ayrılan, sırat-ı müstakime ulaşan ruhunuzun Allah'a doğru birinci kata ulaşmasını sağlar. Allah'a doğru yaptığı yolculukta tarik-i müstakimin birinci katına ulaşmasını sağlar. Cihadın muhtevasında düşmanların adım adım yok edilmesi yerine Allah'ın dostlarının, Allah'ın ordularının, yani faziletlerin nefsinizin kalbine yerleşmesi söz konusudur. %7 fazilet nefsinizin kalbine yerleşti ve o günkü zikrinizi bitirdiniz. Zikrinizi bitirdiğiniz an rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın mühür üzerindeki baskısı sona ermiştir. Karanlıklar aşağıdan yaptıkları baskıyla
mührü orada tutacak olan yukarıdaki kuvvet artık mevcut olmadığı için yukarı doğru süratli yükselirler ve kalbi işgal ederler. Ama nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşmiş olan faziletlere hiçbir şey yapamazlar. Faziletleri oradan itecek olan faziletle aynı alana sahip olan küfür kelimesi artık kalpte yoktur. Kalpte mevcut değildir, gitmiştir. Karanlıklarsa fazılları, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşen faziletleri kalbinizden atabilecek olan bir gücün sahibi değillerdir. Kalbinizin içine yerleşen fazıllar orada kalır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu büyük cihadın birinci safhasıdır. Bu noktada ne olur? Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %7 dolmuştur. Zikriniz bittiği zaman güç karanlıklara geçmiştir ve karanlıklar karşı kutuplar olarak nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışamayan faziletleri dışarı atarlar. Tabii bu arada karşı gücü oluşturan salavatın da iman kelimesi tarafından artık çekilme olayı söz konusu değildir. Salavatın da, salavat nurlarının da karanlıklar tarafından aynı kutuplar olması sebebiyle dışarı atılması söz konusudur. Böylece şunu görürüz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Cihadın birinci safhası, büyük cihadın birinci safhası tamamlanmıştır. Artık orası düşman tarafından bir daha işgal edilemez. Nefsin karanlıkları tarafından. Sonra kişi zikrine devam edecektir. Daha çok zikir yapacaktır. Daha çok zikir yaparsa ne olur? Daha çok zikir yaptığı zaman nefsinin kalbinde daha çok fazilet toplanacaktır. %7 iken 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olacaktır. İkinci defa %7 fazilet birikimi. Bu mukaddes cihadın ikinci safhasında ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %14 kurtulmuştur. Ne demek istiyoruz? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur başlangıçta. Nefsinizin kalbinde hiç haslet, fazilet yoktur. Ve şeytan nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu için ve onları kendisine çekip de orada muhafaza edecek olan küfür kelimesi kalpte mevcut olduğu için kalbiniz baştan aşağı afetlerle doludur, kapkaranlıktır ve orasının hakimidir karanlıklar. Ve şeytan nefsinizin kalbindeki bütün afetlere tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Tabii aklınız bu tesiri kabul ettiği takdirde. İşte şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Afetleri azdırıp akıldan talepte bulunur.
Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini %100 doldurmaktadır. Ve şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Peki bu tesir azaltılabilir mi? Elbette. Ne zaman ki nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir, fazilet birikimi gerçekleşir, şeytan faziletlere tesir edemez. Hakimiyeti %7 azalmıştır. %7 oranında nefs tezkiyesi yaptınız, nefsinizi temizlediniz afetlerden, faziletlere yerleştirdiniz. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Ve nefsinizin kalbine faziletler yerleşmiştir. Şeytanın hakimiyeti %7 azalmıştır. İkinci defa bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi, şeytanın hakimiyeti %7 daha azalmıştır. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehinedir. Bu rehine kalbindeki nurlar %7 çoğalmadıkça ruha gök katlarının kapılarını açamaz. İlk %7 nur birikimiyle rehineye birinci katın kapısını açma yetkisi verilir. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsiniz rehine ikinci katın kapısını açar. Ruhunuz ikinci kata yükselebilir. İkinci gök katına. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Birinci defa %7 nur birikiminde ne olur? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Ama nefsinizin afetleri tam aksine Allah neyi emretmişse onları asla yapmaz. Yasak ettiği fiilleriyle, fiilleri ise mutlak olarak işler. Bu hüviyette yaratılmıştır. Ama karar merceği nefste değildir, ruhta değildir, akıldır. İşte böyle bir dizaynda şeytanın hakimiyet alanı her %7 nur birikiminde azalacaktır. Nefsi emmarede nefsin kalbinde %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat edecektir. Yasaklarına uymayacaktır. Yasak ettiği şeyleri asla işlemeyecektir. Birinci %7 nur birikiminde sadece bu %7. İkinci defa %7 birikiminde artık nefsin kalbindeki %14 Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmayacak, emrettiği hususları ise gerçekleştirecektir. Sonra mı? Bir %7 nur birikimi daha. İkinci %7 nur birikimi nefsi levvamedir. Kişi nefsini levh eder. Üçüncü %7 nur birikimi nefsi mülkimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü %7 nur birikimi nefsi mutmainedir. Kişi doyuma ulaşır. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Ruh her seferinde bir gök katı atlar. Burada beşinci kattadır. Altıncı defa %7 nur birikimi ruh altıncı kata ulaşır. Burası nefsi mardiyedir. Allah da bizden razı olmuştur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye, nefs tezkiye olmuştur. Bu kişi tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 12. basamakta nefsinin kalbine %2 rahmet sızmasıyla %2 rahmet birikimini gerçekleştirmişti. Ve 7 defa %7 fazilet birikimiyle ise birincisinde %2 rahmet, geri kalan %7'lerin hepsi fazilet, %49 fazilet artı 2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nurla dolar.
nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bu %51 nurun manası, şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100 iken, nefsinizin kalbinin bütününe şeytan tesir edebilirken, düşman sizin nefsinize %100 hakimken, şimdi düşman olan nefsin afetleri, afetlerine tesir edebilecek olan şeytan %49'una tesir edebiliyor. Yani yarıyı geçti nefsinizin kalbi, şeytana kul olmak konusunda yarıyı geçti, Allah'a kul oldu. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın hakimiyeti %50'nin altına indi. Ruhunuz ne oldu? 7. gök katı 7 tane alemi soldan sağa aşarak açtı ve Sitel-i Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi yarıdan fazla Allah'ın nurlarıyla bezendi. Buna nefs tezkiyesi diyoruz. Nefsiniz tezkiye noktasına ulaştı. Allah Teala buyuruyor: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Allah'ın düşmanlarının %50'sinden fazlasını, %51'ini yok ettiniz. Bulundukları yeri Allah'ın dostları, fazilet orduları işgal etti. Öyleyse ne oluyor? Nefsinizin kalbi %50'den daha fazla Allah'ın nurlarıyla doldu. Ve veli oldunuz, Allah'ın evliyası oldunuz. Bu cihadın birinci kısmı. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdiniz. Sonra fena makamını, beka makamını, züht makamını geçeceksiniz. Ve 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edecek olacak. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbi %91 nurla dolacak. Ve fizik vücudunuz da burada Allah'a teslim olacak. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Şeytanın hakimiyeti %100'den %0'a inecek. Artık şeytan sizin nefsinizdeki hiçbir noktaya tesir edemez. Şeytan için siz kaybedilmiş bir insansınız. Allah'ın tarafındasınız. %100 şeytanın tesirinden kurtulmuş bir hüviyettesiniz. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu, faziletlerle. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğunuz için böylesiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiçbir karanlığın kalması mümkün değildir. Kalp gözünüz mutlaka açılır, kalp kulağınız mutlaka açılır. Ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz, ehli hüküm olursunuz. Ve hikmetin sahibi olarak vasıflandırır Allah Teala sizi. Bu noktadaki isminiz Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab, şeytana hakimiyetin temsilcisi olmak demektir. Başlangıçta nefsinizin kalbinde %100 afetler vardı ve duruma hakimdiler. Sonra ne oldu? Sonra nefsinizin kalbinde %100 nurlar oluştu
%100 nur duruma hakim oldu ve şeytan tamamen nefsinizin kalbiyle ilişkisini kesmek mecburiyetinde kaldı. Burası cihadın tamamlandığı yerdir. Şeytana karşı verilen savaş %100 zaferle sonuçlanmıştır. Bütün düşman ordusu, nefsin afetleri tamamıyla imha edilmiştir. Bir daha nefsinizin kalbine ulaşmaları artık mümkün değildir. Yenilgi kesindir onlar için. İşte büyük cihadın sonu, mukaddes cihadın sonu, nefsinizin kalbi afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ne olmuştur? Dünya saadetinin de sahibi olmuşsunuzdur. Öyleyse dünya saadeti deyince iç dünyanızda mutlusunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdi. Daimi zikrin sahibisiniz, sonsuz bir mutluluk içerisinde iç dünyanızda bir sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyanızda kavga bitti, başka insanlarla kavgayı bitirdiniz ve dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Allah ile ilişkilerde ise hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirensiniz, hem de yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet eden, yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştınız. İşte burası cihadın, büyük cihadın, mukaddes cihadın sonudur. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman son merhaleye geldiniz demektir. Ve iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de mutlak saadeti yaşayan bir insan oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mukaddes cihatı başarıyla tamamlamanızı, nefsinizin kalbinde bütün afetleri yok etmenizi, iradenizi de Allah'a teslim ederek sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzübillahi ve neşrikta. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâril magdûbi aleyhim ve neddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene hamdolsun ki birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz İslam'ın 28 basamağı. İslam 4 tane 7 basamaktan oluşur. Ve 7 tane safhayı 4 tane de teslimi içerir. Bunu bir özet olarak sizlere sunmak ve İslam'ın ne olduğunu, kainatın tek dininin ne olduğunu, nerelerden geçtiğini, neleri ihata ettiğini beraberce gözden geçirmek üzere inşallah bu konuşmayı yapıyoruz. 28 basamak 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak ve dördüncü 7 basamak. İlk 7 basamaktan inşallah başlayalım. Birinci basamak olayları yaşarız. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki olaylar kıtal, yani savaş size kerih gelse de üzerinize farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gitmez ama o sizin için hayırdır. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gider ama o sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Hayırla şerri birbirinden ayırdığımız zaman hayrın derecat kazandıran olaylar, şerrin derecat kaybettiren olaylar olduğunu görüyoruz. Öyleyse birisi bir başkasının malını çalınca bundan sevinir ama aslında derecat kaybetmiştir, şer kazanmıştır. Sevindiği şey onun için şerdir. Diğeri malı çalınansa üzülür ama aslında hırsızın kaybettiği dereceler onun sevaphanesine yazılmıştır. Yani derecat kazandırmıştır olay ona. Yani hayra ulaşmıştır malı çalındığı için ama o da üzülür. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Birinci basamağı herkes yaşar ve ikinci basamağı herkes geçer. İkinci basamakta Allah Teala tarafından insanlar seçilir. Olayları yaşarlar birinci basamakta. Olaylara karşı davranışlarını ortaya koyarlar. Her sene birkaç defa imtihan edilirler. Ve bu olaylar karşısındaki davranış biçimleri sebebiyle insanlar seçilirler veya seçilmezler. Seçilmeyenler başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak isteyenlerdir sadece. Kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde zayıf olanlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dinlemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeyi isteyenler. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi
men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse seçiyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçiyor. Çünkü onlar başkalarına bir zarar vermeyen insanlar ve kuvvetli bir ihtimalle Allah'a ulaşabilecekler. Sonra kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşıyor. Dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi cehenneme gidecekti. Allah Teala şöyle buyuruyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir. Dilemeyenlerin kurtuluşu yok. Peki dileyenler? Bu ayetin tam zıttı, dileyenlerin durumunu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi gösteriyor. Allah Teala diyor ki men kânû yercûlika Allâhe fe inne ecelallâhi lâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Hud diyor ki, Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, bu aranızda bulunan amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Onlar mutlaka hidayete ereceklerdir. Öyleyse üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa çıkar, dilemeyen ikinci basamakta ebediyen kalır. Ne yaparsa yapsın, hangi davranışların sahibi olursa olsun kurtuluşu mümkün değildir. İnsanların %90'dan fazlası cehenneme gidecektir ve 28 basamağın sadece ilk iki tanesini işgal ederler. Geri kalan 26 basamak insanların her devrede %10'dan azını muhtevasını alır. Her kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini işitir, bilir ve görür. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz ve Allah Teala işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Burası dördüncü basamak. Bu tecelliyi insanlarda bulunan engelleri devreden çıkaracak olan bir özellik taşıyor. İnsanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ikindeti alıyor Allah-u Teala. Ve görme hassasının üzerindeki perdeyi alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ikindeti alıyor ve yerine ifat koyuyor. Ve o kişinin kalbine küfür çıkıp iman giriyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İnsanlarda bulunan bu
engellerin alınması, Allah-u Teala'nın kişiye verdiği furkanlarla son buluyor. Bu furkanlar görmeyi sağlıyor, işitmeyi sağlıyor, idrak etmeyi sağlıyor. Anlaşılan o ki, bütün insanlar davete muhatap oluyorlar. Daveti inkar edenler, davete karşı çıkanlar, başkalarını da Allah'ın yolundan davete karşı çıkmakla kalmayıp men edenler, hepsinin Allah-u Teala uzuvlarında ve hastalarında engeller koyuyor. Özellikle itiraz eden, Resul'ün söylediklerine itiraz eden herkese bu engeller mutlaka konuluyor. Ve nerede böyle bir şey varsa, karşı çıkılıyorsa, biz senin dediğini yapmayız deniyorsa, bu ifadeyle birlikte olay derhal başlıyor. Allah Teala onları engellerle donatıyor. Ve genel olarak insanların hepsine mutlaka tebliğ ulaşır. O tebliğe karşı duyarsız kalanlardan başlayın da karşı gelenlerin mutlaka iki açıdan da, uzuvlar açısından da, hastalar açısından da engelleri var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes de bu engellerden bir grup. Allah'ın davetine icabet etmedikleri için, karşı çıktıkları için Allah-u Teala tarafından oluşturuluyor. Allah'ın davetine icabet etmeyen bütün insanların kör, sağır ve dilsiz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Doğuştan öyle olduğu için değil, daveti işitmiş ve icabet etmedikleri için. İşte bunların hepsi alınıyor kişiden ve kişi görmeye, işitmeye ve duymaya başlıyor. Bunlar furkanlar. 7 furkan veriliyor ve kişinin her furkanla günahları parça parça örtülüyor. 7 furkanla günahları tamamen örtülmüş oluyor. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz diyor. Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde, kendilerine ilim verilenler, onun irşat makamının hak denilen sözlerle hitap ettiğini bilsinler diye diyor. Onların kalplerinde ihbat konulur, muhbit olurlar diyor. Kalplerindeki ekinet olarak ihbatın konulması hali. Ne oluyor böyle bir dizaynda kişinin 7. basamağa gelmesi sağlanmış oluyor. 8. basamakta ilk 7 basamak burada bitiyor. Asr suresinde bu konuda Allah Teala buyuruyor, vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar, illellezine aminu, ama aminu olanlar hariç. Kimdir amel olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah Teala onun günahlarını örttü. 7 tane de furkan verdi. Ne oldu? Kişinin cehennemlikken gideceği yer Allah'ın cenneti oldu. Çünkü bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Ve geliyoruz 2. 7 basamağa.
Bundan sonra ne olur? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Tegabün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehti kalbehu. Kim Allah'a amini olursa Allah onun kalbine ulaşır. Kalbine hidayet koyar. Ve bundan sonra ne yapar burası? 8. basamak. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Allah, onların kalpleri Allah'a çevrilir. İşte

Bundan sonra Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Femen yuridullahi en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami diyor Allah Teala. Ne zaman ki Allah kişiyi kendisine ulaştırmayı diler, o zaman onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bunu gerçekleştiriyor. Kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu noktada kişi zikir yapsa, 10. basamakta kişinin kalbini Allah Teala yardı, göğsünü yardı, kalbine giden bir yol açtı. Kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbe ulaşacaktır. Ama fazıllar kalbin içine giremezler. Çünkü kalpte henüz bir çekim gücü yok. Fazılları içine çekecek olan bir güç yok. Ama rahmet nurları burada o kalbin içine doğru girerler ve kalbin içinde %1, daha sonra da %1 daha nur birikimi olur. Neyle olur? Zikirle. İşte 10. basamakta göğsümüzden kalbimize Allah Teala yol açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre ve Allah Teala bu açılan yoldan giren kalp konusunda Sümer 22'de diyor ki hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişiyle Allah'ın göğsünü yararak göğsüne, göğsünden kalbine nur ulaştırdığı kişi aynı olur mu diyor. Kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine Allah Teala nur ulaştırıyor. 11. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur ulaşıyor. Zikir yapıyor ve nur göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbin içine giriyor. Ve ne oluyor? Bu eğer nurlar %2'yi bulursa o zaman o kişiyi Allah Teala huşuya ulaşmış kabul ediyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde haktan inen Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen nurla, haktan inen şeyle ki bu rahmet nuru, rahmetle fazl beraber geliyorlar. Ama sadece rahmet fonksiyonel. Rahmet giriyor kalbe %1 derken %2 yerleşiyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. O ikinci huşu. Böylece Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlamış ama sadece rahmet nurları kalbe girebiliyor. Ve ikiyi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa kişi mürşidini Allah'tan istemek hakkını kazanır. İşte Allah Teala bu cümleden olarak açık bir şekilde bir hususu söylüyor. Diyor ki Vestainu, Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Vestainu bis sabr

Salatı inneha lekebiretün ilalel haşiyin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihane isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu Allah'tan sorun. Üzerimize farz mı? Farz. Çünkü Allah Teala Maide 35'te diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, takva sahibi olun. Yani yeni bir işlev yaparak ne yapacaklar? Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki: Alallahu kastus sebili. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamının dergahına uzanan bir yol var. Ve o yolun sahipleri Allah-u Teala tarafından biliniyor. Kim size uygunsa onu Allah-u Teala seçecek. Onun için Allah'tan sormanız lazım. Nasıl soracaksınız? İşte Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala: Vesteyinü bis sabrı ve salatı innehe lekebiretün illa alel haşiyin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Sonra da buyuruyor ki Allah Teala, bu zor iştir, kebiretün, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor bir iş, büyük bir iş değildir. Kimdir huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra da Allah'a döneceğine muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse öyle bir inanç ki bu kişi, huşuya ulaşan kişi, ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Burası 13. basamak. O kişi hacet namazını kıldığı gece, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılıyor kişi, hacet namazı neticesinde Allah ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Ve kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor. Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan aldı. Ve bundan sonra mürşidine ulaşınca 7 tane de nimet alacak. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah'ın katından gönderilen ruh devrin imamına ait. Ruh geliyor, kişinin başının üzerine yerleşiyor. Ve kişinin ruhuna diyor ki: senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. O kişinin ruhuna senin yevmü talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi, zamanın geldi desin diye diyor. Diyerek onu uyarsın diye. Bütün zamanlarda hep devrin imamları mutlaka hayatta olanlardan seçilir ve o kişinin ruhu günde 1000 kişi tabi olsa her birinin başının üzerine gelip yerleşir. Eğer tabiyet bu standartlarda ihsanla yapılmışsa. Kim Allah'tan 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa o ihsanla tabi olmuştur. Peki üçüncü işlem nedir? Üçüncü işlem o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Başın üzerine devrin imamını gönderiyor, kalbinin içine imanı yazıyor. Devrin imamı da o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini söylüyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. O kadar mı? O kadar değil. O kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'daki günahkarlardan bahseden Allah Teala, onların cehennemde bulunduğundan bahseden Allah Teala, Furkan 70'te diyor ki: ama kim tövbe eder de, irşat makamının önünde tövbe eder de,
mümin olursa, amin olursa ve nefs tezkiyesine amilü salihata başlarsa, onlar hariç diyor, onlar cehenneme girmezler. Allah onların günahlarını, seyyiatini sevaba, hasenata çevirir diyor. Kaybettikleri dereceleri, kazandıkları dereceler haline getirir. Bu kadar mı? Hayır, Allah onunla da yetinmiyor. O güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken, o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhu 1. kata kadar ulaştığında hep bu 1'e 100 devam ediyor. Ne zaman 2. kata ulaşırsa 1'e 200 oluyor. Ruh yükseldikçe 7 tane gök katında 1'e 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çıkartıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. İşte bu vetireden bahsediyor. Sonra o kişinin zikir yapması ve nefsini tezkiye etmesi söz konusu. Zikir sebebiyle o kişinin göğsüne gelen nurlar göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısının üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indiriyor kalpte. O kapı kilitleniyor ve kalbi birkaç dakika içinde Allah'ın nurları işgal ediyor. Kalbe iman kelimesi yazılmıştır. Bu iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Çünkü fazılların manyetik alanıyla iman kelimesinin manyetik alanı ters. Biri kuzey, biri güney kutbu. Bu sebeple birbirlerini çekiyorlar. Sabit olan iman kelimesi olduğu için iman kelimesinin etrafına fazıllar toplanmaya başlıyor. Onların toplandığı alana karanlıklar gelip de yaklaşamıyor, tesir edemiyor. Ve nefs tezkiyesi %1, %2 derken o kişinin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Şimdi ilk %7 nur birikiminde nefs-i emareye ulaşır kişi. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَتِنْ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rab, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Ve bu tecelli nefsinizin kalbine o nurların gelmesine sebebiyet veren aynı tecellidir. Kalbinize ulaşan nurlar yavaş yavaş birikmeye başlıyor. %7'ye kadar nefsi emare desiniz. Nefsi emare bu ayet-i kerimede anlatılıyor. %7'den %14'e kadar geçen zamanın sonunda ruhunuz 2. gök katına yükseliyor ve nefsi levvamedesiniz. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levvam etmek kınamak demek. Nefsinizi kınıyorsunuz yaptığı hatalar dolayısıyla. Nefsiniz fizik vücudunuzda bir emanettir, bir rehinedir. Ruhunuzsa emanet. Emanet vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Böyle bir dizaynda ruhunuzun Allah'a doğru yaptığı yolculuk, Allah'a ulaşmakla son bulacak. Öyleyse bu bapta Allah Teala'nın size nasip kılacağı şey, ruhunuzun Allah'a ulaşması. Bunun için 7 katlık bir yolculuk yapmak durumunda ve nefsiniz her %7 aklanmada bir gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Böylece nefsinizin kalbine gelen Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde toplanıyor ve rahmet birikimi sadece %2 oluyor. Fazıllar %98 oluşturacak. %100 nur dolduğu zaman nefsinizin kalbine. Devamlı olarak nefsinizin kalbindeki nurlar artıyor, artıyor, artıyor. İşte böyle bir dizaynda ikinci kata ulaşan ruhunuz birinci katta sadece bir yeşillik, yeşil saha üzerinde
seccadelerde secde eder. İkinci kata ulaşabildiği zaman su arılma havuzlarına ulaşılır. Su arılma havuzlarında ruhlar birer birer havuzların içine girerler. Havuzlar yerden yükselen şeffaf havuzlardır. Su arılma havuzlarına giren herkes net olarak görünür. Elbiseler, atlas elbiseler hiç ıslanmaz ama kişi su arılır. Çok büyük bir salonun dış çeperinden tamamen camdır. Oradan içerisini görürsünüz ki içeride ruhlar o su arılma havuzlarında su arılır. Burası ikinci gökkatı. Sonra üçüncü gökkatına ulaşacaksınız. Ruhunuz üçüncü defa %7 fazla birikiminde ruhunuz üçüncü gökkatına ulaşır. Üçüncü gökkatının kapısını açar nefs ona. Ruhunuz üçüncü gökkatında katına ulaştığı zaman burası nefsi mülhimedir. Artık Allah'tan ilham almaya başlamışsınızdır. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْفَاهَا diyor. 7. ayet-i kerime ve nefsin ve mâ sevvâhâ فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْفَاهَا 8. ayet-i kerime قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا 9. ayet-i kerime o nefse ve onu sevva edene, sevva eden Allah Teala ona takvası da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında burası üçüncü gökkatına doğru yol alacağınız yerdir. Buradan yükselenler dikey bir yolculukla üçüncü gökkatına ulaşırlar. Üçüncü gökkatında iki katlı bir evle mescit arası görüntüde bir yer, eve daha çok benziyor. İki katında da secde yapılıyor. Ama oradan çıkanlar avluda mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezi üçüncü gökkatını dördüncü gökkatına bağlayan bir madeni silindir. İçi boş, içeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yukarı çıkıyor. Bir sonra giren onun ayaklarının altında yolculuk yapıyor. Daha sonra giren de onun ayaklarının altında. Herkes birbirinin ayaklarının altında yolculuk yapıyor. Hiç kimsenin başı, hiç kimsenin ayağına değmez. Zaten değse de ayakların altı tertemizdir. Ayaklarda çok ince deriden uçları yukarıya doğru kalkık çarklar var. Ve yukarıya yapılan yolculukta bu nefs-i mülhime söylediğimiz şekilde anlatılıyor. Burası nefs-i mülhimedir. Dördüncü kata ulaştığınız zaman Beytül Makdis'in aslındasınız. Orada secde ediyorsunuz. Kubbeden beşinci kata yükseliyorsunuz. Dördüncü kata ulaşanların nefslerinin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi hasıl oluyor. Burası için Allah Teala nefs-i mutmainne diyor. Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor. Rad 28. Fecr 27'de ise diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor. Nefsin mutmain olduğu nokta. Artık kişi hırs adı verilen afete yenilmiyor. Nefsinin kalbi henüz afetler, hasretlerle dolmadı faziletlerle ama bu noktada o kişi artık hırsını yenebilmiş durumda. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyor. Burası dördüncü gökkatı. Beşinci gökkatında kişi Allah'tan razı olur. Burası raziye makamıdır.
radiyeten vardiyeh buyuruyor Allah Teala Fecr 28'de. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bir sonraki kademede ruh 6. gök katına ulaştığı zaman Allah da ondan razı oluyor. Kişi önce Allah'ın rızasını Allah'tan razı oluyor. Ondan sonra da Allah'ın rızasını kazanıyor. Ve bu şarta bağlı olarak nefsin Allah'a dönmesi söz konusu. Fecr 27, 28, 29, 30'da Allah Teala diyor ki: "Ya eyyetü'n nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fetfuli fi ibadi ve tfuli cenneti." Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruha sesleniyor. Böylece ey ruh, sen de Rabbine ulaş. Rabbine rücu et, geri dön, ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fetuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Hangi kullar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan kulların arasına gir. Vetuli cenneti ve cennetime gir. İşte burası 6. gök katı. 5. katta Beytil Haram'ın aslına ulaşılır, secde edilir. 6. katta ise sıbkatullah olma mahali vardır. Burası nevi şahsına münasır bir yer. Dışarısı loş, içerisi aydınlık. İçeriden dışarıya beyaz bir nur aydınlığı çıkıyor. Kapı ise, yani giriş yeri, bir kapısı olmayan bir giriş yeri ama bir insan silüeti şeklinde. Kapının ilgi çekici tarafı, uzun boylu birisi girdiği zaman kapı büyüyor, kısa birisi girdiği zaman kapı küçülüyor. Herkesin çevre boyutunu alarak kapı şekilleniyor. Devamlı şekil değiştiriyor kapı. Büyüyen ve küçülen bir kapı türü. Otomatik. Oradaki nurlar kişilerin yüzlerini boyuyor. Çok açık yeşil beyaza ve yüzler çatlıyor. Yüzler tedavi ediliyor ve eller, yüzler, ayaklar sonra da oradan aşağı iniliyor. Çatlamayan 7. gök katına çıkabiliyor. 7. gök katına çıkmak için bir kılıç veriliyor. Kişinin ruhu 7. gök katına ulaşıyor ve 7. gök katının altın kapısına, oradaki altın zincire bir defa kılıçla vuruyor. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi elindeki kılıçla fetih kapısından içeriye giriyor. Burası 7. katın fethi noktası. Yukarı çıkmak için yol yok. Tavandan geçiliyor. Tavan geçirgen bir tavan. İnsan ruhu oradan yukarıya çıkabiliyor. Sol tarafınız geçmişiniz taş bir duvar. Taşlar üst üste konularak yapılmış. Sıva yok. Sağ tarafınıza döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen şeklinde her biri. Herkesin kader hücresi tek bir sıra oluşturuyor. Ve ta Ümmül Kitap'a kadar sizi ulaştırıyor. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Altında da devrin imamı 31 tarafında, 31 tarafında 60 kişiye o Ümmül Kitap hakkında ders veriyor. Ümmül Kitap'ta Allah'ın bütün indirdiği kitaplar, ister şeriat kitabı olsun, ister sohbet kitabı olsun, hepsi orada bir tek ciltte toplanmış. Bir sonraki alem, burası ikinci alem, üçüncü alem, Kudret Denizi. O denizde Allah Teala size çeşitli işlevler yaptırıyor. Dördüncü alem Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe ve etrafındaki cihare, yâr-ı güzin, yani dört halife, ondan sonra da
sahabeler ve ileri gelenler bulunuyor. Bundan sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Divan-ı Salihin bir cami hüviyetinde yapılmış. Yüksek, dairesel bir cami ve katlarda dairesel ve en üst kat Divan-ı Salihin'in yeri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen gidip orada başkanlık yapıyor. Divan-ı Salihin'den sonra gidilen yer zikir hücreleri, 2 metre 20 santim veya 30 santim yüksekliğinde deniz anasına benzeyen dairesel, şeffaf küreler ve içinde yüzlerce insan ruhu zikir yapıyor. Tesbih, elindeki tesbih ile kalpler üzerinde zikir yapıyorlar. Bir gün bu zikir yapanlardan birinin zikri tamamlanıyor. O kişi uçarak oradan ayrılıyor. Sitret-ül Münteha'ya ulaşıyor. İndi ilahinin en yüksek noktası. Oraya ulaşan kişi oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaştığı zaman burası 21. basamaktır. Yolculuk 14. basamaktan başlar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 kat yükselir. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra ne olur? Sonra ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %49'a ulaşmıştır Allah'a ulaştığı zaman. Rahmet de %2. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51. Burada artık o kişinin kalbinin aydınlığı karanlığını aşıyor. Şeytanın hakimiyet alanı, tesir alanı sadece afetleridir. Çünkü afetler şeytanın arzusuna göre dizayn edilmiştir. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiklerini işleyen hüviyetteler. Ve artık şeytanın emrine itaat eden kesim, nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Üstünlük artık şeytanda değildir. Üstünlük Allah'ın nurlarındadır. Kalbin %50'den fazlası nurlanmış durumda. Ruhunsa zaten %100'ü nur. Ruh %100 hasletlerden oluşur. Nefs de %100 afetlerden oluşurken zaman içerisinde bu %100 afet %49'a düşmüştür. Kişi velayetin ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Fena fillah. Allah'ın zatında ifne olmuştur, yok olmuştur ruh. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi zikrini artıracaktır. Allah ona bir taht verecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre bir altın taht. Bu Allah'ın katında baki olmak demektir. Kişinin kalbindeki nur %51'den 61'e çıkar fena makamında. Burası beka makamında, taht verildiği makamda ise 61'den 71'e kadar devam eder. 71 olduğu nokta zikrimizin günün yarısını aştığı noktadır. Buna da kişi zahit olur. Zühd makamının sahibi olur. Hiç kimsenin kalbindeki nurlar günün yarısını zikir aşmadıkça %70'i aşamaz. Ve %71'e ulaşan nurlar bu istikamette bir hedefi artık simgeliyor. Bundan sonrası fizik vücudun teslimidir. Zühd makamı Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar buyuruyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
Öyleyse bu noktada o kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %61'e kadar, 71'e kadar, 71'den sonra bu makamda olur kişi, zühd makamı. Ve ne zamanki nurlar %81'i bulur, o zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Bu teslimle ikinci teslim gerçekleşmiştir. Bu teslimle Allah'a ulaşmayı dileme, ruhun Allah'a ulaşması, mürşide ulaşmak ikinci kademe, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kademe, fizik vücudun teslimi dördüncü kademe. Öyleyse dört tane safha geçti. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşma safhası, ruhu Allah'a ulaştırma safhası, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokarak Allah'a teslim etme safhası. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre ulaşır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab olmuştur. Lüplerin sahipleri olmuştur. O kişi 7 tane faktörün sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah'la rahat bir konuşmanın içerisine artık girebilir. O kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır Kur'an-ı Kerim'e göre. Ve o kişi ehli hüküm olmuştur. Ehli hikmet olmuştur. Burası ulul-elbab makamıdır. Burada kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 26. basamak. Ne zaman göklerin melekûtu birinci kattan başlayarak demin anlattığımız katlardaki olaylar gösterilmeye başlanırsa kişiye, o zaman kişi ihlas makamının sahibidir. Ve ihlas makamı 27. basamağı ifade eder. Burada 7 kat göklerin melekûtu gösterilir kişiye. Bundan sonra bu kişi 7. gök katının Sitretül Müntahası kendisine gösterildiği zaman ihlas makamını bitirir. İhlas makamının bitirilişiyle o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir kişi. Bu noktadan sonra bu Tövbe-i Nasuh salah makamının birinci kademesidir. Sonra kişinin günahları örtülür. Sonra Allah-u Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu gönderir. Sonra günahları sevaba çevrilir. Salah makamının dört kademesi. Burada o kişi irşada ulaşır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah-u Teala diyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin taleplerinize uysaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve imanla sizin kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bundan sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İrade de Allah Teala'ya teslim edilecektir. Böylece kişi hakka tukatiyi, takvanın sahibi olacak. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Böylece teslimler tamamlanacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle
irşat makamının sahibi oldular. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde her şeyin en güzel olacağı bir ortamda kişi Allah'ın iradesine iradesi bağlanır ve Allah Teala onun başının üzerine kendi ruhunu gönderir. O kişinin ruhunu da gönderir. Böylece kişinin başının üzerindeki nurlar tamamlanır. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet kelimesi bunu gösteriyor net olarak. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte ister ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunduğunu kesinlikle gösteriyor ayet-i kerime. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Hepsi tabi oldular. Zaten bunda bir ihtilaf yok. Ama Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onların ellerinin üzerinde tabi oldukları zaman Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Üçüncü kademe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Zümer 18. Onların hepsi hidayet erdiler diyor Allah-u Teala. Sonra dördüncü kademe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20. Habibimdeki o ümmilere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefs teslimi yapmıştır. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı hepsinin ullelbap oluşuyla belli. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. İrşada ulaşmışlar mı? Demin söylemiştik. Hepsi irşada ulaşmış. Zariyat, Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Peki hepsi daimi zikre ulaştıktan sonra irşat makamına tayin edilmişler mi? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bunu garanti ediyor. Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 safha gösterir. 4 tane de teslim içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Gördük ki bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmişler. 4 tane teslimi de gerçekleştirmişler. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 7 safhanın ötesine geçirerek 7 safhayı da tamamlatarak iradenin teslimine kadar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a mesal ala. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki Ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefslerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı, Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur.
ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile, onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah, engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar
yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi, Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakin hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun,
Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan doğru söylüyorsun.

Din, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara siz toplandınız mı denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler. Firavun, evet, muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız dedi. Musa aleyhisselam onlara, atacağınız şeyi atın dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz. Dönecek olanlarız dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır dedi. O zaman Musa aleyhisselama asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur.

Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, O azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki, ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette O azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara,
Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin dediler. Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen, bize bir ayet, mucize getir. Salih aleyhisselam, işte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin dedi. Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun.
ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut! Eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası, ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara,
onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça, ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından, gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız," diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı.
Ve alemlerin Rabbi Allah Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Ey Musa! Muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Ya Musa! Korkma! Muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, bu apaçık bir sihirdir dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde, nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselama varis oldu. Ve ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu dedi. Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Çok geçmeden geldi. Ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim dedi. Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler, bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselamdan ve gerçekten o, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin.
Sebe melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe, ben kat'i, kesin emir verecek değilim, dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin, dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar, dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resuller göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine resuller hediyelerle Süleyman Aleyhisselam'a geldikleri zaman Süleyman Aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz, dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman Aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir, dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim, dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman Aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için, dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman Aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak, dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi, denildi. Sebe melikesi, sanki o, dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi. Ona, köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman Aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür, dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman Aleyhisselam'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih Aleyhisselam'ı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih Aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz, dediler. Salih Aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz, dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim.
ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti: siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.

dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, ergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8. Galatasaray Barcelona, 9. Asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah-u Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle
arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Bir küçücük hatırlatma, Kur'an tefsiri demek Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmak demek. Ancak lafzı Allah Teala destur verirse aşmak mümkündür. Ve ruh sadece Allah'tan öğrenilir. Allah razı olsun. Yasin Suresi 47. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kıyle lehüm enfiku mimma rezakna kumullahu. Kâlellezîne keferû lillezîne âminû. Enut'imu. Men lev yeşâullâhu et amehu in entüm illa fi delalin mübin. Ve izakıyla ve denildiği zaman lehum onlara enfuku infak edin, verin mimma şeylerden rızakakumullahi Allah'ın sizi rızıklandırdığı